Aldığın hurmaların içine koydum. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun, dedi. Ertesi gün hurmayı satın aldığım zatın yanına gitmek için yola çıktım. Hurma satanı bulup olanları anlattım ve kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben şimdiden sonra hurma satmayı bıraktım, dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allahü Teala'nın has kullarından oldu. İbrahim bin Ethem'e şöyle sordular: Allahü Teala Mü'min suresi 60. ayetinde mealen Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. İbrahim bin Ethem buyurdu ki Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh helal lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese tavsiye buyururlardı. Bir gün kendisine falan yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor, kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün onun misafiri oldu. Dikkat etti. Söylenenlerden daha çok şeyler gördü. Kendinin uyuşuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşırıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Önce yediğine dikkat etti. Helalden değildi. Allahu Ekber! Bu halleri hep şeytandandır deyip genci evine davet etti. Kendi helal lokmalarından bir lokma yedirince gencin hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Ethem'e bana ne yaptın diye sordu. Lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı, buyurdu. İbrahim bin Ethem bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. O beldenin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken İbrahim bin Ethem'in başında durdu. Vali onu seyrederken şöyle düşündü. Bak şu dünün padişahına, böyle yapmakla eline ne geçti? İbrahim bin Ethem, valinin aklından geçenleri anlamıştı. İğnesini hemen denize fırlattı. Sonra da, ''Balıklar, iğnemi getirin.'' dedi. Bir balık, İbrahim bin Ethem'in denize attığı iğnesini getirdi. İbrahim bin Ethem, valiye döndü ve ''Elime bu iğne geçti.'' buyurdu. Yani, ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti
ve bu keramet

garanti verdi, demek istedi. İbrahim bin Ethem'den biri nasihat istedi. Ona, 6 şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O 6 şey şunlardır. 1. Günah işleyeceğin zaman, Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme. Görmediği yerde günah işle. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, gücün kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde, onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse, buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem devamla, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir verince, ben gitmem de. Soran kimse dedi ki, bu sözümü dinlemezler. Nasihatları dinleyen kimse hemen tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. İbrahim bin Ethem sofraya pek çok yemek koymuştu. Süfyan-ı Sevri, israf değil mi, ne yapıyorsun deyince, misafirin önüne konan yemekte israf olmaz buyurdu. Adamın biri İbrahim bin Ethem'e, ne mutlu sana. Bekarlığı tercih etmekle tamamen ibadete bağlanmış oldun deyince, İbrahim bin Ethem, çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür dedi. Adam, o halde niçin bekarlığı tercih ettin deyince, benim aileye ihtiyacım yok. Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim dedi. İbrahim bin Ethem, bir deniz yolculuğundayken şiddetli fırtına olmuştu. Gemidekiler, bu ne büyük felakettir dediklerinde, İbrahim bin Ethem, bu bir şey değil, asıl felaket insanlara arz-ı ihtiyaçtır dedi. Evzai bir gün İbrahim bin Ethem'le karşılaştı. İbrahim'in omuzunda bir miktar odun vardı. Evzai, ya Eba İshak, bu yaptığın nedir? Dostların senin ihtiyacını temin ederler, dedi. İbrahim bin Ethem, ya Eba Amr, böyle söyleme. Zira helal kazanç uğrunda zillete katlanan kimseye cennet vacip olur diye duyduğum için kendi nafakamı kendim temine çalışırım, dedi. İbrahim bin Beşşar anlatıyor. Bir gün İbrahim bin Ethem'e, bugün inşaatçılara toprak taşıyacağım dedim. Bana, sen hem talip hem de mahlupsun. Seni arayanın elinden kurtaramazsın. Aradığın yetecek miktar olsun, fazlasına boş ver. Nice harislerin mahrum ve nice zayıfların rızıklanmış olduklarını görmüyor musun? Dedi. Ben de bakkalda bir dirheme yakın param var dedim. O halde daha ne istiyorsun? Dedi. Rivayete göre İbrahim bin Ethem kır gezintisine çıkmıştı. Bu gezinti esnasında karşısına bir asker çıktı ve ''Sen köle misin?'' ''Evet, köleyim.'' ''Kasabanın en şenlik yeri neresidir?'' Bu soru üzerine askere mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine askerin canı sıkıldı ve ''Sana imar edilmiş yeri soruyorum. Sen bana mezarlığı gösteriyorsun.'' dedi. İbrahim bin Ethem yine mezarlığı gösterdi.

sordular. Adam bana köle misin dedi. Kimin kölesi olduğumu sormadı. Tabii ben insanların kölesi değil, Allahü Teala'nın kölesi ve kuluyum. Bununla beraber o benim başımı yardığı zaman ben onun cennete girmesini Allahü Teala'dan diledim buyurdu. Kendisine nasıl olur? O sana zulmetti diyenlere onun bana yaptığına karşılık mükafat alacağımı biliyordum. Onun yüzünden mükafat görmem ve benim yüzümden onun ceza görmesini muvafık bulmadım. Onun da benden iyilik görmesini arzu ettim dedi. İbrahim bin Ethem bir gün kardeşliklerinden birine al şu parayı da git bize kaymak, bal ve beyaz ekmek al gel dedi. Etrafındakiler hep bunlar çok gelmiş ve bunların hepsini alacak mıyız dediler. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, yazıklar olsun size. Biz bulduğumuz vakit erkekler gibi yer, bulmadığımız vakit yine erkekler gibi sabrederiz buyurdu. İbrahim bin Ethem'e sormuşlar. Bir adam bir adama söz verip gelmediği zaman ne yapmalı? Gelecek namaz vaktine kadar bekler diye cevap vermiştir. İbrahim bin Ethem adamın birine, rüyada sana verilen bir kuruşa mı daha çok sevinirsin, yoksa uyanık iken sana verilen bir altına mı diye sordu. Adam, elbette uyanıkken aldığım bir altına daha çok sevinirim dedi. İbrahim bin Ethem ona, yalan söylüyorsun. Zira senin dünyalıkta sevdiğin, rüyada sevdiğin gibidir. Ahiret için sevmediğin, uyanıklıkta sevmediğin gibidir, dedi. İbrahim bin Ethem diyor ki, ben marifeti Sem'an adında bir rahipten öğrendim. Bir gün kilisesine gittim ve kendisine, ne vakitten beri bu hücrede bulunuyorsun diye sordum. Rahip, 70 senedir buradayım, dedi. Ne yer, ne içersin? Bunu neden soruyorsun, dedi. Öğrenmek istediğim için sordum, dedim. Her gece nohut yerim, dedi. Bu yemekle nasıl geçiniyorsun, dedim. Karşındaki kiliseyi görüyor musun, dedi. Evet, görüyorum. Oradakiler senenin muayyen günlerinde gelir, hücremi temizler, süsler, onu ziyaret eder, bana saygı gösterirler. Ne vakit ibadetten ağırlanırsam, o günü hatırlarım. Ağırlık üzerimden kalkar da bir saatlik zevke, bir senelik meşakkati feda ederim. Ben bir saatlik izzet için bir yıllık zahmete katlanırım. Sen de ebedi izzet için bir saat katlan, dedi. Ve marifeti kalbimde büyüttü. Sonra devamla, bu kadarı yeter mi? Daha söyleyeyim mi? Dedi. Ben, yetmez, arttır dedim. Rahip, aşağı in dedi. Beraberce indik. Bana içinde 20 adet nohut bulunan bir bardak doldurdu. Sonra bana, kiliseye gir de sana verdiğimi görsünler dedi. Kiliseye girince Rumlar etrafımı çevirdi ve şeyhimiz sana ne verdi diye sordular. Ben, kendi yiyeceğinden bana ikram etti dedim. Sen onu ne yapacaksın? Bizim ona daha çok ihtiyacımız var dediler. Sonra da bana, ne istiyorsun söyle dediler. Ben, 20 nohuda 20 altın dedim. Onlar da hemen parayı verip nohudu aldılar. Rahibe döndüm. Rahip bana, ne yaptın diye sordu. Ben de olup biteni etraflıca anlattım. Rahip, beceremedin. 20 bin altın isteseydin alacaktın. İşte bu ibadet etmeyenlerin eriştiği ululuktur. Sen ibadet edenleri buradan kıyasla. Dostum, Rabbine dön, altın ve gümüşe boş ver, dedi. Bir adam İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. O da, insanlardan sakın. Bununla beraber insanların arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır. Fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki

olgun insanlar gitti de, şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir, buyurdu. İbrahim bin Ethem anlattı. Karanlık ve yağmurlu bir gecede tavafta tek başıma kalmıştım. Kâbe'nin kapısı önünde ve Mültezem'in yanında durdum. Allah'a dua ettim ve "Ya Rabbi, beni günahlarımdan koru," dedim. Bu arada şöyle bir ses işittim. "Herkes benden bunu ister. Ben herkesi korursam neyi affedip bağışlayacağım?" Adamın biri İbrahim bin Ethem'e 10.000 dirhem getirdi. İbrahim bin Ethem bunu kabul etmedi. Adam kabul etmesi için ısrar edince, 10.000 dirhemle fakirler defterinden ismimi sildiremem, buyurdu. Denildi ki, İbrahim bin Ethem'in Horasan'da çok sarayları vardı. Bir gün bir köşkünden etrafa bakınırken, köşkün bir köşesinde bir fakirin bir parça ekmek yiyip uykuya yattığını gördü. Yanındakilere, "Şu adam uyanınca onu bana getirin," dedi. Adam uyanınca onu alıp huzura getirdiler. İbrahim bin Ethem ona, "Ekmeği yemeden evvel aç mıydın? Ekmek seni doyurdu mu?" diye sordu. Adam, "Evet, açtım. Ekmeği yedim ve doydum," dedi. "Ekmeği yiyip doyduktan sonra uyuyabildin mi?" "Evet, tatlı tatlı uyudum." İbrahim bin Ethem kendi kendine, "Madem ki bu kadarı bu işi hallediyor, daha ben şu fazla servetin ne yapayım?" dedi. İbrahim bin Ethem varlığını terk ederek Horasan'dan ayrılıp Belhe ve orada oturan Şakik'in yanına gittiği vakit, Şakik ona, "Dostlarının yoksullarını ne halde bıraktın?" diye sordu. O da, "Kendilerine verildiği vakit şükreder, verilmediği zaman da sabrederler, dilencilik yapmazlar," dedi. İbrahim bin Ethem bu sözüyle Şakik tarafından iyi karşılanacağını sandı. Şakik ona, "Bizim Belh'in köpekleri de aynen böyle yaparlar," dedi. İbrahim bin Ethem, "Ya sizdeki fakirler nasıl yapar?" diye sordu. Şakik, "Bizim fakirlerimiz verilmediği zaman şükreder, verildiği vakit daha muhtaçları kendi üzerlerine tercih ederler," dedi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, Şakik'i başından öptü ve "Doğru söylüyorsun," dedi. İbrahim bin Ethem bir gün, "İlahi, senin bana lütfettiğin muhabbetin ve beni bağladığın zikrinin ve azametini tefekkürde bana bahşettiğin imkan karşısında, cennetin benim nazarımda sivrisineğin kanadı kadar değeri olmadığını bilirsin," diye niyazda bulundu. İbrahim bin Ethem anlatıyor. "Bir defa bağdaş kurmuş ve oturmuştum. Boşluktan bir ses, "Padişahlar huzurunda böyle oturur musun?" diye seslenince, ondan sonra bir daha bağdaş kurup oturmadım. Adamın biri İbrahim bin Ethem'i ziyarete gitmiş ve gece yanında kalmıştı. İbrahim bin Ethem yatsı namazını kıldıktan sonra ridasına bürünerek kendisini yere attı ve hiç kımıldamadan böylece sabahladı. Sabah ezanı okununca abdest almadan namaza durdu. Misafir olan bu işi merak edip, "Sen hiç kımıldamadan sabaha kadar yattığın halde abdest almadan sabah namazını kıldın. Bu nasıl olur?" diye sordu. İbrahim bin Ethem cevabında, "Ben bütün gece cennetle cehennem arasında cevelan edip duruyordum. Bu arada hiç uyku olur mu?" buyurdu. İbrahim bin Ethem bir abdaldan şöyle hikaye etti. Abdal gecenin birinde denizin kenarında namaz kılıyordu. Bu sırada tesbih eden bir ses duydu. Etrafına baktı. Kimseyi göremedi. "Kimsin? Sesini duyuyor kendini göremiyorum," deyince,
ben bu deryaya müvekkel bir meleğim. Yaratılalıdan beri Allahü Teala'yı bu şekilde tesbih ederim, dedi. Kendisine, adın nedir diye sorduğumda, Mehye Hail, dedi. Bu tesbihin sevabı nedir? 100 kere bu tesbihi okuyan kimse, cennetteki yerini görmeden ölmez, dedi. Tesbih şudur. Sübhanallahil aliyyiddeyyan, Sübhanallahil şedidil erkan, Sübhane men yezhebü bil leyli ve ye'ti bin nehari, Sübhane men la yeşgilühü şe'nün an şe'ni, Sübhanallahil hannanil mennan, Sübhanallahil müsebbehi fi külli mekanin. İbrahim bin Ethem'in güzel sözleri. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. Öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre, kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli yemek yemesin. Allah'a karşı irfan sahibi olanın en büyük kastı hayır olmalıdır. İbadet, taat olmalıdır. Konuşmasının çoğu sena ve Allahü Teala'yı övmek olmalıdır. Hastalığı isterim. Bunu istememin birkaç sebebi var. Biri o ki, hasta olunca cemaate gidemem. Böylece ne insanlar beni görür, ne de ben onları. 3 kimse vardır ki sıkıntıya gelmez. Onlar sırasıyla hasta, oruçlu ve yolcu. Kalbinde şöhret sevgisi taşıyanlara Allahü Teala doğruluk nasip etsin. Saf helal bulup yemek artık ihtimal dahilinden çıktı. Sözümüzü açık söyledik, hataya düşmedik. Fakat amelimizde hata ettik, güzelleştirmedik. Şeytanın en çok gücüne giden şey, alimin bazı meselelerde konuşup bazılarında sükût etmesidir. Şeytan der ki, şuna bakın, bunun bu sükûtu yok mu? Konuşmasından benim için çok daha fenadır. İlk vesvese taharette baş gösterir. Kemale erenler ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir. Şöhret peşinde olan Allah'a inanmamış sayılır. Meşhur olmak isteyeni Allahü Teala tasdik etmez. Kalplerimiz 3 perde ile kapanmıştır. Bu perdeler kalkmadıkça kişi yakin kuvvetine ulaşamaz. Bunlar mevcud ile sevinmek, rağbet olana üzülmek, övülmeye sevinmektir. Mevcud ile sevindiğin vakit haris, rağbet edilen şeye üzüldüğün vakit muazzep, övülmeye sevindiğin vakit de kendini beğenmiş olursun ki buna uç derler. Bu da ameli mahveder. Harama karşı farz olan zühd, haramdan kaçınmak, nafile olan zühd, helalden kaçınmak, selamet olan zühd ise şüpheli şeylerden sakınmaktır. İhlas, Allah ile beraber sadık niyette bulunmaktır. İbrahim bin Ethem'in duası. Hizmetçisi
İbrahim bin Beşşar

İbrahim bin Ethem'in her cuma günü sabah ve akşam bu duayı okuduğunu haber veriyor. Dua şudur: Merhaba, ey bereketli olan yeni gün, ey katip ve şahidimiz. Bugün bizim bayramımızdır. Şu söylediklerimizi bizim için yazınız. Hamid ve mecid olan, yaratıkları üzerinde dilediği gibi hükmeden Allah'ın ismiyle Allah'a iman ederim. Onun huzuruna çıkacağımı tasdik ederim. Onun azametini itiraf ederek günahlarımdan istiğfar ederim. Onun rububiyeti karşısında saygıyla eğilir ve ondan başka ilahları reddederim. Ancak kendisine arz-ı ihtiyac ile ona tevekkül eder ve ona bağlanırım. Allah'ı, melekleri, hamele-i arşı, peygamberleri ve bütün yaratıkları şahit tutarım ki, ibadete layık olan, ortağı, dengi ve benzeri olmayan ancak O'dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun kulu ve Resulüdür. Cennet, cehennem, havz, şefaat, nekir ve münker meleklerinin sualleri haktır ve gerçektir. Allah'ım, vaadin de hak, vaidin de haktır. Huzurunda muhasebe görmek de haktır. Kıyametin geleceğinde ve bütün ölülerin dirileceğinde hiç şüphe yoktur. Bu itikat üzerinde yaşıyorum. İnşallah bu itikad ile ölecek ve bu imana sahip olarak dirileceğim. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni yaradan sensin. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Ben senin aciz bir kulunum. Gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim. Allah'ım, kendi kusurlarımdan ve hariçten gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, ben isyan ile kendime zulmeden bir kimseyim. Senden başka günahları kimse mağfiret edemez. Bütün kusurlarımı sen mağfiret eyle. Allah'ım, beni güzel ahlaklı bir insan seviyesine ulaştır. Güzel işlere senden başka kimse hidayet edemez. Bütün kötülüklerden beni uzaklaştır. Buna da senin gücün yeter. Emrinde ve hizmetindeyim. Bütün iyilikler senin kabzayı kudretindedir. Ben ancak sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Allah'ım, gönderdiğin peygamberlere ve indirdiğin kitaplara inandım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ım, Habibinin havzından içmeyi bize de nasip eyle ve bizleri onun camiasında haşreyle. Allah'ım, dünya fitnelerinden beni koruyarak senin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapmaya muvaffak eyle. Halimi düzelt. Kelime-i tevhid üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl. Kusurlu da olsam beni saptırma. Noksan sıfatlardan seni tesbih ve tenzih ederim. Ey yüce ve ulu Allah'ım! Ya Bari, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Cebbar! Ey her köşesiyle göklerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey bütün dalgalarıyla denizlerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Ey kendi dilleriyle
balıkları

Kendisini tesbih ettikleri Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey bütün burçları ile yıldızların kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni tenzih ederim. Ey kökü, gövdesi, dalları ve meyveleriyle ağaçların kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni takdis ederim. Ey yedi kat yer ve yedi kat göklerin içlerinde bulunanlarla beraber kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Ey yaratıklarının hepsinin kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Sen her türlü noksanlıklardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla mevsufsun. Seni tesbih ederim. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Halim, seni tesbih ederim. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Hem öldürür hem de diriltirsin. Sen ise ölmeyen, la yemut bir dirisin. Bütün iyilikler senin elinde ve sen her şeye kadirsin. Amin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi, dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten.

0: kuş uçmuş gibi.
1: Her şey ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
0: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
1: Kimimiz de öyle bir hızla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
0: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahül azim.
0: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır, buyuruyor.
1: Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
0: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle, gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki

0: kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
0: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahülazim.
0: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
1: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
1: mezarlıkları

0: Cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Vesselam.
1: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz, kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
0: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
1: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
0: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
1: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
0: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim, Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
1: O zaman?
0: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş Descartes. Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
0: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat Suresi 56, Yunus Suresi 30, Hud Suresi 7, Enbiya Suresi 35, Mülk Suresi 2 ve En'am Suresi 162. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik

0: teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda, günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
1: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
0: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
1: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
0: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
1: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
0: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp, sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
1: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
0: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
1: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir.

0: Sadakallahülazim.
1: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
0: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
1: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
0: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
1: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
0: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
1: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
0: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.

0: Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve

0: ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahül azim.
0: Evet, bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
2: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
0: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
2: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği veçiyle.
0: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevineceği birikim.
2: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
0: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi, yani vahiy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması, yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
2: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar.

0: Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 47-49, İnfitar Suresi 10-12 ve Kaf Suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, "Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi?" denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. "Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış?" derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Sura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, "Andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir." denir. Yanındaki melek, "İşte bu yanımdaki hazırdır." der. Sadakallahülazim.
2: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi, dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
0: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de Yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
2: Bu kayıtlar ki, yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
0: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt. Bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
2: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor,

0: çit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
2: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
0: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki, bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
2: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Mü'minun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
2: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
0: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
2: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun "Ben yapmadım, benim suçum yok" diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
0: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim.
2: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk edilmiş.
0: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider, her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler, kendinden öncekiler gibi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
0: Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
2: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
0: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
2: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü?
0: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
2: Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz.
3: hiç canını sıkmaz.

0: Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Haç suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahül Azim.
2: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
0: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
2: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar, kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat suresi 11. Ankebut suresi 19. Ahkaf suresi 33. ve Yasin suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler. Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da, çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o, yaratan ve bilendir. Sadakallahü'l-Azim.

0: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
1: Rabbini bilmek, ilahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
0: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola.
1: Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vakıa Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Ya mütekebbir!
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu derslerimiz birer ders değil, onu biliyorsunuz. Biz ders desek de adına inşallah beraberce dertleşmek için buradayız. Ortak derdimiz olan bir mesele, ailelerimizi ve evlerimizi konuşmak için buradayız. Geçen Avrupa'dan birkaç aile gelmişti de buraya ziyarete. Söyledikleri söz şuydu: hocam ne olur cennet bizim evimizde derslerini devam

ettirin. Çünkü biz çok istifade ediyoruz. Şimdi onlar da duyacaklar bu sesi oralardan inşallah. Hepimiz istifade ediyoruz. Çünkü hepimizin bu manada ihtiyacı var. Bu manada gerçekten bazı şeyleri hatırlamaya, bazı şeyleri yenilemeye ihtiyaç duyuyoruz. O ihtiyacımızı gidermek için de buradayız. Allah inşallah bizi birbirimize ilaç kılsın. Derdimiz, dermanımız başka yerlerde aratılmasın, aranmasın. Birbirimize derman olalım ki kulluk yolunda daha güzel inşallah yürümeye çalışalım. Yürüme gayretimiz olsun. Bu manada da birbirimize inşallah destek kılsın bizi. Çünkü gerçekten zor bir durum, zor bir hal, zor bir ortam. Bazen insan yoruluyor. Yani bu da insani bir şey. Bazen insan unutuyor. Bazen insanın duyguları karışıyor. Dün Kerbela dersinde benim duygularım çok karışıktı. Ne anlattığımı da bilmiyorum. Anlattım, gittim. Zaten dikkat ettiyseniz de uzatmadım da dersi, normal saatinden önce bitirdim. İnsan bu işte, insan Necip Fazıl'ın deyimiyle su misali kıvrım kıvrım, bazen farklı bir yere, bazen şuraya buraya akıp gidiyor. Hayatta böyle gidiyor. Allah inşallah son nefesimize kadar bizleri hak ve hakikat yolunda yürüsün. Bizleri nefsimizin elinde şeytanlaşmış, nefsimizin elinde oyuncak etmesin. Kimseye de bu manada inşallah fırsat vermesin. İnşallah biz birbirimize bu manada destek olduğumuz oranda da kulluk yolunda yürüme adına gayret içerisinde oluruz. Allah'ın insana vereceği en önemli nimetlerden bir tanesidir inşallah sadık dost. Dost o kadar önemli bir şeydir ki düştüğünüz zaman size el uzatabilecek birkaç insan varsa etrafınızda Allah'ın izniyle siz düşmezsiniz. Onun için dostlarınızın bu manada sayısını arttırın, var olanların kıymetini bilin ve bu konunun ne kadar mühim olduğunu hiç unutmayın. Bundan mahrum olanlara da bu konuda inşallah vesileler olun ki bu güzelliği, bu mutluluğu onlar da tatsın, onlar da farkına varsınlar. Şimdi aziz kardeşler, bu dönemin ilk dersi sayılır bu. Her ne kadar biz Ekim ayında bir ders yaptık yine bu toplulukla beraber. O dersimizin adı, başlığı dava adamıydı. Biraz dava adamının kimliğine ve kişiliğine dair bir şeyler konuşmuştuk. Kendimizi dava adamı saymasak bile bir davamız olduğu için o davanın temsiliyetini yerine getirme adına sorumluluklarımızı öğrenme maksadıyla o dersi yapmıştık. Bu dersimiz Cennet Bizim Evimizde üst başlığındaki yürüyüşün bir parçası. Ama ben bugünkü derste de aslında söyleyeceklerimi biraz erteledim. Hatırlarsanız geçen dönem biz 7 ders yapmıştık. Aslında 8 yapacaktık. Bir tanesi zaman itibariyle uymadığı için ertelenmişti. O 7 dersimizde 7 tane mühim konuyu gündemimize alıp konuşmuştuk. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var, yeni katılan aileler var. Ben onlara da hepinizin adına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu ilk olacak ama bundan sonraki derslerde de bu kardeşlerimizle beraber yürümeye gayret edeceğiz. Onların katılmadığı ama şu anda da internetten istifade edebilecekleri o 7 derste biz nasıl, neden aile, nasıl aile, nasıl bir baba, ideal bir ailede babanın rolü, nasıl bir anne, İdeal bir ailede annenin rolü başlıklarında yaptık o derslerimizi. Son 7. dersimiz ise çocuk eğitimi üzerine mülahazalardı. Bunun 2 bölümü vardı. Birini yaptık, birini yapamadık. Aslında programa göre hareket etsek bugün çocuk eğitimi üzerindeki mülahazaların ikinci kısmını inşallah işleyecektik. Ama onu ben bir dahaki derse bıraktım. Bugün farklı bir yere dikkatlerinizi çekeceğim müsaade ederseniz. Bu çocuk eğitimi mülahazaları dersinde biz
Çocuğun nimetine dair bir şeyler konuştuk. Bunun ne kadar önemli olan, önemli bir nimet olduğunu

dair bir şeyler konuştuk. Kur'an'da çocuklarla ilgili çok mühim ayetlerin olduğunu ve özellikle Rabbimizin peygamberlerin çocukluklarının üzerinden bize dersler verdiğini söyledik. Ama o konuya girmedik. O konu mühim bir konudur ve onu işleyeceğiz inşallah. Onu bir dahaki dersimizde alacağız, ele işlemeye çalışacağız. Şimdi biz bütün derslerimizde hatırlarsınız, yaptığımız birçok derse buradaki kardeşlerimiz katıldı. Genelde 3 soruyu sesli sormasak bile sessizce sorulmuş kabul edip ona cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü burada yapılan dersler kesinlikle dostlar pazarda görsün diye yapılmış dersler değil. Gerçekten ızdırapla oluşturulmuş ve bir inşa için, bir ihya için, bir proje için gündeme alınmış konulardır bunlar. Çünkü bizim boşa geçirecek zamanımız yok ki biz laf olsun, torba dolsun diye burada insanları oyalayalım. Konuştuğumuz her bir kelimenin Allah katında mesuliyetine inanan insanlarız. Sizler de dinleyen insanlar olarak buradasınız. Onun için bu mesuliyet altında inmememiz sonuna kadar da bizim üzerimize bir yükümlülüktür. Hal böyle olunca ne yaparsak hedefimiz kesinlikle belli olmalı. O derslerden, o konuşmalardan, o toplantılardan, neyse bunun adı, ne amaçla yapıldığı belli olunarak yürünmeli. Menzil bu manada netleşmeli ki varacak hedef noktasında bir sıkıntı yaşamayalım. Mesela şu anda cumartesi derslerinde biz neyi işliyoruz? Ehli Beyt'i işliyoruz. Ehli Beyt meselesinde amacımız nedir? Bunu bilmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Varacağımız nere neresidir? Bunu bilmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Bunu sunacağımız üslubu ve usulü tespit etmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Mesela sadece bir araya gelmek, sohbet etmek ise o zaman bunu daha farklı bir biçimde yapalım. Kimseyi de buraya mecbur etmeyelim. Kimsenin de burada zamanını almayalım. Böyle bir hakkımız yok. Ama bunları tespit ederek yürüdüğümüz zaman inşallah en başta konuşan, sonra da dinleyenler, bu sese kulak verenler alacaklarını alırlar. O zaman belirlenmiş hedefe de doğru bir yolculuk olmuş olur. Şimdi biz cennet bizim evimizde derslerimizi yaparken aynı şeyi yaptık aslında. Yani biz neden bu dersleri yapıyoruz? Ne olmalı bu derslerin içeriği ve nasıl yapılmalıyı tespit ederek başladık bu yürüyüşe. Bu 3 soru bize bu manada istifademizi arttıracak şeyleri sağlayacaktı. 3 soruyu zihinlerinizde tutabildiniz mi? Neden? Ne için? Yani muhtevasına ait ne ve nasıl soruları her şey için sorulmalı. Konumuz bu olduğu için bunun üzerinde yoğunlaşalım. Şimdi cennet bizim evimizde dersleri, vakıftaki gönüllü kardeşlerin ayda bir ya da 2 ayda bir araya gelip sohbet edecekleri bir zemin değil. Bunu bir kere bilelim. Biz bunu yapıyoruz. Zaten çok da geliyoruz elhamdülillah bir araya. Çünkü burada bir pota var. Hizmet zaten bizi bir şekilde toparlıyor. Ancak burada biz bu maksatla şu derslerin önüne geldiğimiz zaman zihinlerimizde yeniden bu işin neden, ne için ve nasıl sorularının cevaplanması lazım ki istifademizi buna göre bir daha gözden geçirelim. Bizi buraya getiren şey neden meselesinde, neden böyle bir soru, böyle bir ders sorusunda şu sorunun cevabı olarak hemen aklımıza gelecek, gelmesi gereken şeyler bir kere doğru bir biçimde tespit edilmeli. Konuşulan şeyler belli, konuşulan şeyleri konuştuk, konuşacaklarımız da arkasından gelecek. Nasıl konuştuğumuz konusunda da zaten bu derslerin yürüyüşünden sizler biliyorsunuz. Ama asıl burada
bu derslerin

sebebinin doğru bir biçimde zihinlerimizde yerleşmesi lazım. Ben buna ait bazı şeyler söyledim aslında ilk derslerde size. Toparlayarak bir daha nazarlarınızı bu derslerin genel amacına kitlemek istiyorum ki istifademizi nasıl elde edebileceğimizi yeniden gözden geçirelim. Neden cennet bizim evimizde derslerinin cevabı 5 tanedir. Birincisi marifet. İkincisi muhabbet. Üçüncüsü saadet. Dördüncüsü salihat. Beşincisi akıbet. Bizi buraya getiren bu 5 kavramın doğru bir biçimde anlaşılmasıdır. Nedir bunlar? Birincisi marifettir. Marifet imanın da ilk basamağıdır, biliyorsunuz değil mi? Bir yerde imanın olabilmesi için en başta marifetin olması, arkasından tasdikin olması, arkasından amelin olması, onun arkasından ikrarın olması şarttır. İmanı bir ağaca benzetseniz o ağacın kökü marifettir, gövdesi tasdiktir, dalları ameldir, meyvesi ikrardır. Sıralama değişir mi bunda? Bazı kelam kitaplarında değiştiğini görürsünüz. Değişen kısmım sadece amelle ikrar kısmıdır. Bazıları ameli arkaya alır, ikrarı öne alır. Bizim de tercihimiz önce amel sonra ikrardır. Önce ameli alıp sonra ikrarı bırakabiliriz. Ama gördüğümüz bir hakikat var ki iman ağacının da tesisi için bir kere kökte ne olmalıdır? Marifet olmalıdır. Nedir marifet? Bilmektir. İnsan bilmediği şeye nasıl iman edecek? Bilmediğiniz bir şeye iman edebilir misiniz? Önce bir şeyi bileceksiniz ki onun arkasından tasdik gelsin. Marifet zaten meselenin özüne vakıf olma meselesidir. İmanın hakikatlerini bilmeyen bir insandan iman isteyebilir misiniz? İsteyemezsiniz. Bizim meselemiz ne bu derslerde? Ev meselesidir. Aile meselesidir. Baba olma meselesidir. Anne olma meselesidir. Ve anne ve baba olmanın bir meyvesi olan çocuk sahibi olma meselesidir. Çocuklara sahip çıkma meselesidir. Aslında bunların hepsinin karşılığına ev yazacaksınız. Evin unsurlarıdır. Anne de baba da çocuk da evin birer parçalarıdır. Bizim meselemiz ev meselesidir. Mümine cennet yok, cennet dünyada yok. Ama ev mümine dünyada verilmiş bir cennettir. Onun için cennet bizim evimizde diyoruz. Başka yerde aramamak adına. Peki bugünün insanları evin değer ve kıymetini biliyor mu? İnanın ki bilmiyorlar. Bilseydik halimiz böyle mi olurdu? Biz de tam bilmiyoruz. Ev meselesinin ehemmiyeti bugün anlaşılmış bir mesele değil. Bakın insanlar evleniyorlar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl evlilik hayatını devam ettiriyorlar ama halen evsizler. Evlenmek nedir? Sadece yastıkları birleştirmekse, böyle algılanıyorsa o zaman evlenmek olmuş demektir, gerçekleşmiş demektir. Ama bizim evlenmekten maksadımız ev hukukunu öğrenip onun gereğini yerine getirmekse işte burada problem var. Bugün insanlığın meselesi evsizlik meselesidir. Ev meselesi doğru dürüst anlaşılmadığı için, hukuk anlaşılmadığı için bu konuda sıkıntılar yaşanıyor ve birer birer bu kalelerin yıkıldığına şahit oluyoruz. Birer birer evlerin bu manada gittiğine şahit oluyoruz. Eğer adam evliliğini bitirmemişse bile, yani o en azından örfün bir baskısından dolayı kimseler evliliğini bitirdin demesin diye katlansa bile, inanın şu anda birçok evde bu manada sıkıntılar var. Neler neler duyuyoruz, neler neler görüyoruz, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Kaynağı ne bunun? Niçin bunlar?

İki taraf da ister erkek tarafından olsun, ister hanım tarafından olsun, mesele evin hukukunu tam anlamıyla kavramama meselesidir. İster misiniz hukuku bir daha gözden geçirelim? Çünkü yeni gelen kardeşlerimiz de vardı. Mesela sadece Kur'an ekseninden evin hukukunu öğrenmek istesek, Rabbimiz bize nedir? Kur'an bu konuda neleri nazarımıza verir? Bu soruyu sorduğumuzda birçok cevap alırız. Ben sadece 10 maddede, 10 ayet çerçevesinden size özetleyeceğim. Ama inanın Kur'an'ı bu konuda böyle bir gözden geçirsek daha farklı şeyler görürüz. Bakın Rabbimiz Ali İmran suresinde belki Kabe'nin kuruluşunu bize anlatırken orada farklı bir maksatla o ayette Kabe'nin ihyasına, inşasına vurgu yaparken bile orada kullandığı beyt kelimesi insanlık ile ev arasındaki bağı bir yönüyle beyan etme meselesidir. Ayeti bu şekilde de anlamamız mümkündür. Ama biz o ayetle değil, direkt ev meselesiyle alakalı olan ayetler çerçevesinden bir hukuk çıkaracağız. Bizler ki Müslümanız, hukukla yaşamak zorundayız. Her meselemiz hukuka doğru, hukuka mutabık olmalı. Öyleyse eğer ev meselesinde de hukukumuzu Kur'an çerçevesinden oluşturmak zorundayız. Kur'an'ın ev hukuku neymiş? Bir, ev insanın en büyük imtihanıdır. Böyle midir? Böyledir. Rabbimiz ne diyor? Mallar, evlatlar, dünya hayatının süsüdür. İkisi de ev değil midir? Evdir. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Kehf suresinin 46. ayeti. Hatırlayın Kur'an'da bu konuda birçok ayet var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden hatırlayın. Hasan ile Hüseyin'i yüreğinin içine bastığı zaman ne diyordu? Sizler ne güzel fitnelersiniz diyordu. Oradaki fitnenin anlamı nedir? İmtihandır. Sizler birer imtihan aracısınız. Aslında evlerimiz bu manada bizlerin en büyük imtihanıdır. Bu imtihanı yüzünün akıyla geçen Allah'ın izniyle cenneti kazanır. Birbirimize Allah bizi cennet kılmıştır. Allah korusun cehennem de kılmıştır. İmtihanın karşılığı budur. Ya Allah'ın rahmetini ya azabını kazanırız. Dolayısıyla evi biz imtihan sahası olarak gördüğümüz anda eve olan değer ve kıymet zihinlerimizde bir anda farklı noktaya gelir. Sadece gece yattığımız yerlerden çıkar, farklı bir anlama, farklı bir manaya bürünür. İmtihan aracı olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. İkincisi, ev en büyük terbiye ve talim yuvasıdır. Kur'an farklı amaçlarla farklı ayetleri bizim nazarımıza verir. Ancak biz buranın üzerinden tanımlar yakaladığımız zaman biraz daha iyi anlamış oluruz. Mesela sizi yıllar öncesine Beni İsrail'in Firavun'un zulmü altında inlediği o günlere götürsem ve o günlerin üzerinden bir ayete misafir olsak beraberce bu tanımı daha iyi anlayacağız. Bakın Firavun gördüğü bir rüya üzerine bir emirname yayınlamış o gün için. Nedir gördüğü rüya? Görmüş ki Beni İsrail'in oturduğu yerden, onların evlerinin oradan bir nur çıkmış, o nuru gelmiş, onun sarayını yerle bir etmiş. Sihirbazlara, arraflara, tabircilere rüyasını tabir ettirmiş. Demişler ki, Beni İsrail'den doğacak bir erkek çocuk senin saltanatını yıkacak. Saltanatını yerle bir edecek. Bunun üzerine Firavun nasıl bir karar vermiş? O yıldan sonra birkaç yıl sürüyor bu. Doğan bütün erkek çocuklarını katlettirmiş. Beni İsrail'in hanımları, onlar müminlerin anneleri, onlar da mümin. O günün dünyasından bahsediyoruz. Şöyle bir kararları yok. Ne de olsa doğurduğumuz çocuklar

0: Firavun'un o acımasız askerleri tarafından katledilecek. O zaman çocuk doğurmayalım. Bunu demiyorlar. Allah onların yüreklerine ilham ediyor. Onlar katletse de biz doğuracağız. Çünkü İslam'ın anaları kurban nesiller yetiştirirler. Kaybetmekten hiçbir zaman üzülmezler. Çünkü onların verdiği o kapı, o kapıya verilen hiçbir şeyin kaybetmediği bilincinde yürürler. Allah için o kurbanları vermişler ve Ben İsrail'in hanımları doğurmaya devam ediyorlar. Ne yapıyor Firavun'un askerleri? Dolaşıyor, hamile olan hanımların evleri tespit ediliyor, doğuma yakın o ev basılıyor. Doğum gerçekleştikten sonra da doğan kız çocuğuysa bırakılıyor, erkek çocuksa annesinin gözlerinin önünde katlediliyor. Zulüm nereye varmış? Ta anaların rahimlerine kadar. Oraya kadar varan bir zulümden bahsediyoruz o günün dünyasında. Ve Musa aleyhisselam, Allah bir mucize gereği, eğer Allah yürü derse kim buna dur der, bunu aleme öğretircesine o çocuk gelecek, Firavun'un sarayında büyüyecek ve o rüyanın da gerçekleşmesine sebep olacak. Kıssayı bildiğiniz için anlatmıyorum. Ondan sonra zulüm devam edecek mi? Musa peygamber olduktan sonra, Harun ona vezir olduktan sonra, Firavun ile o mücadele başladığı zaman da zulüm devam edecek mi? Edecek. Öyle bir zulüm olacak ki Musa aleyhisselam ve ona inanan bir avuç mümin ibadetlerini yapacak zeminler bulamayacaklar. Bir araya gelip bir şeyler yapma imkanını elde edemeyecekler. İşte tam o noktada Allah konuşacak. Ne diyecek? Musa ve kardeşinize kavminiz için Mısır'da, yani o bulunduğunuz yerde sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılacak yerler yapın. Rabbimiz çıkış yolunu gösteriyor. Namazı dosdoğru kılın ve müminleri müjdeleyin. Yunus suresi 87. ayet.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
2: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konu.

var. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ne dedi Rabbimiz? Her türlü kapı kapandı. Evlerinizin kapıları da mı kapandı? Kim evlerinize karışabilir? Bazen gençler geliyor, devletten mevletten bahsediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor, bahsetsinler, bir şey dediğim yok. Ama evlerini devlet haline getiren, İslam devleti haline getiren adamların sadece elini değil ayağını öpmeli ve o gençlere bu konuda telkinlerde bulunmalı. Gerçekten bizim evlerimiz şu anda İslam'ın hakim olduğu evler mi? Hadi toplumu biz İslamileştiremedik. 40 tane bahanemiz var söyleriz. Ya Allah bize evlerimizi sorsa, evlerimiz konusunda kaç tanemizin yüzü kızarmadan evet evim İslam'ın evidirdir. Kaç tanemiz Darul Erkam gibidirdir evlerimiz? Hiçbir bahanemiz yok, olmamalı da. İşte evin hukukunu Kur'an bize öğretirken evin bu manada talim ve terbiye yuvası olduğunu bize söylüyor. Ve bu konuda hiçbir bahanenin de kabul edilemeyeceğini bizlerin nazarına veriyor. 3. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Modern insan için böyle midir? Evin değerini bilenler için böyledir. İnanın eğer eviniz İslam'ın evi ise evinize vardığınız zaman cennetin kokusunu duyarsınız. İyi ki geldim dersiniz. Ya ne iyi ettim geldim şu eve de biraz dinlenip sükunete ereyim dersiniz. Ama böyle değilse eğer eviniz hanımlar beylerine bunu yaşatmıyorsa, beyler eve girdiği zaman firavun girmiş gibi evde terör estiriyorsa, o ev cennet bahçesi olmaktan çıkmış, sükunet olmaktan da çıkmıştır. Bakın Nahl suresi 80. ayette Rabbimiz diyor ki Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yani sekinet yeri yaptı. Evin bize ikram olarak verilmesinin sebebi bu. Allah bunun için verdi. Sükunete ermemiz için verdi. Eğer sükunete eremiyorsak o evlerde bir sıkıntı var. Ben sadece sıkıntıyı bir tarafta aramıyorum. Yani kendim erkeğim diye erkeklerin tarafında değilim. Ama beraberce bir şeyi düşünelim. Mesela başımıza bir iş geldiği zaman erkekler de düşünsün hanımlar da. Bir sıkıntımız var, bir problemimiz var.

var. Hayatın içerisinde yaşıyoruz. İşten olabilir, başka bir şeyden olabilir. Başka birçok şeyimiz var. Sıkıntımızı açacağımız ilk insan kim olur? Evin içinden biri mi, evin dışından biri mi? Eğer eşimiz diyorsak güzel ve bunu yapıyorsak. Mesela biz Efendimizin hayatını okuyoruz. Onun hayatından birçok şeyi anlamaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Vahiy Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiği zaman çok ağır bir yüktü, ağır bir sorumluluktu. Efendimiz'i Hira'nın yamaçlarında bekleyen dört tane adres vardı. Mesela o ağır yükü teskin etmek için Efendimiz ailesinin büyüğü olan Ebu Talib'in yanına gidebilirdi, gitmedi. Bir din alimi olan Varaka'nın yanına gidebilirdi, gitmedi. Sonra oraya gidilecekti ama ilk başta oraya gitmedi. Dostu ve arkadaşı olan Ebu Bekir'e gidebilirdi, gitmedi. Nereye gitti? Hatice'sine gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hatice'ye gitmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hassasiyetini gösterir bize ama inanın Hatice'nin büyüklüğünü de gösterir. Neden Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir güven vermiş? Hanımlar bu konuyu biraz düşünsünler. Eğer bugün beyler başlarına bir sıkıntı geldiği zaman ilk önce eşlerine varmıyorlarsa iki tarafta da arıza vardır. Arızayı bir tarafta aramak doğru değil. Mesela başınıza bir iş geldi, söylediniz, baktınız evde karışıklık oldu, bir şeyler başlandı konuşulmaya. Ben sana zaten demiştim, gitme dedim, falanca ile ortaklık kurma dedim, 40 tane laf geldi. Bu laflar gelirse bir daha söyler misiniz bir şey? Ama Efendimiz vahyi almış, varıyor o eve, ne diyor? Zemmiluni, beni örtün. Hatice ne yapıyor? Sana ne oldu da diye sormuyor. Madem beni ört dedin, al sana örtü, onu örtüyor. Oradaki o tavır, sükunetin ve sekinenin nasıl sağlanacağının yolunu bize gösteriyor aslında. Bu konuda aklımızı biraz çalıştırsak, biraz bu konuda zihnimizi yoklasak birçok şey söyleriz. Ama bildiğimiz bir hakikat olsun ki burada Rabbimiz bize Kur'an'ın ev hukukunu belirtirken üçüncü olarak bunu söylüyor. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Dördüncüsü, ev Allah'ın adının konuşulacağı ve Allah'ın adının yüceltileceği mekanlardır. Ne diyor Rabbimiz Nur suresi 36. ayette? Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evler. O evler nurdan evler. O evler nurun hakim olduğu ev. Nur nedir? En-Nur Allah'tır. En-Nur olan Allah'ın gönderdiği mesajlar, ayetler ise Kur'an'dır. Bir evde Kur'an hakimse eğer, Kur'an o evde konuşuluyorsa, Allah'ın adı anılıyor, Allah'ın adı yüceltiliyorsa, o ev işte burada ayetin bize söylediği evdir. Herkes evini bu konuda kendi muhasebesini yapsın. Ne konuşuluyor bizim evimizde? Gerçekten biz baş başa kaldığımız zaman, mesela beyler hanımlar,

gerçekten çok farklı bir havada, Kur'an'ın burada beyan ettiği gibi. Elbette ki biz de insanız, insani şeylerimizi de konuşacağız. Ama hiç değilse baş başa kaldığımız o zaman diliminin bir miktarında Allah'ın adını yüceltme adına bir şeyleri konuşmak mı? İşte Rabbimiz ev hukuku meselesinde dördüncü olarak bizim nazarımıza verdiği şey bu. Beş, ev Allah'tan gayrısının veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Ev Allah'tan gayrısının veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Hepimiz bir veliye ihtiyaç duyuyoruz. Veli nedir? Sırt bağlanan yerdir aslında veli. Biz dost anlamında kullanırız. Ama velayet bu manada bize böyle bir anlam kazandırtmalı. Allah'tan başkasına bir Müslüman asla sırt bağlamaz. Bağlamamalı da. Bu birbirimizden beklenti içerisinde olmamamız anlamına gelmesin. Ama bu bir yönüyle tevhidin, hayatın ve zihnin de merkezine yerleştirilmesi için olmazsa olmaz bir şeydir. Bir mümin Allah'tan beklediği gibi bir şeyi bir kuldan beklemez. Bunu yaptığı anda da tevhidi zedelediğinin farkında olur. Eğer böyleyse, veli ve dost oysa, o olmalıysa, biz evlerimizde neleri konuşuyorsak konuşurken bu manada biraz daha dikkatli olmamız gerekmez mi? Veli ve dost o olursa eğer, dostun hatırına bazı şeyler sineye çekilir. Veli ve dost o olursa eğer, o memnun olsun diye bizim memnun olmadığımız bazı şeyler dahi bizim için katlanınca ibadet olacak şey seviyesine gelir. Ve artık siz uzatın gitsin. Eğer Allah'tan gayrısı veli ve dost ise o ev İslam'ın evi değildir. Neyin evidir? Düşünün bakalım neyin evidir? Örümceğin evidir. Öyle demiyor mu Kur'an? Ankebut suresi 41. ayet. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendilerine bir ev olarak örümceğin evini ev edinenin durumuna benzer. Nedir o ev? Özene bezene örümcek evini yapar. Çok zordur örümceğin evi. Böyle şöyle bir araştırın internetten. Çok da güzel ayrıntılar var. Bazen belgesel tarzında da güzel şeyler hazırlamış kardeşler. Örümceğin evinin neden Kur'an'ın örnek verdiğini o belgesel uzunca anlatır. Yapar yapar yapar yapar. Bir rüzgarlık işi var. Dışarıdan bir el bir sopayla şöyle bir vurduğu zaman yılların emeğini söker atar. İşte dayanıksız, temeli yok. Niçin? Temelinde Allah yoktu onun için. Eğer Allah veli ve dost olsaydı o ev, o öyle bir ilke üzerine yürüseydi, böyle bir temelle doğrulsaydı İslam'ın evi olacaktı. O zaman kim ne yaparsa yapsın yine de kökünden koparamayacaktı. Onun için örümceğin evine benzememesi için de dost ve veli olarak o evin sahiplerinin Allah'tan başkasını kendi hayatlarına koymamaları gerekir. Altıncısı, altı değil mi? Ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Bakın talim ve terbiye yuvasıdır maddesi geldi ya ikinci ayette, bu ondan farklı bir şey. Altıncı madde olarak ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Niye ayrı tuttum? Bunun bir sebebi var. Bu maddeye ilham kaynağı olan ayet Ahzab 34'tür. Ahzab suresindeki o ilgili ayetler yaklaşık 15-16 ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine ait bazı şeyler söyler. Peygamber Aleyhisselam'la ümmet arasındaki hukuku belirleyen ayetlerden oluşur. Ancak orada çok önemli bir şey var 34. ayette. Direkt peygamberin hanımlarına hitap eder.

Rabbimiz diyor ki siz kim onlar? Müminlerin anneleri. Onların içinde Ayşe var, Ümmü Seleme var, Cüveyriye var, Zeynep binti Caş var, Mariye validemiz var. Var da var. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Onların hepsi bizim analarımız. Rabbimiz onlara diyor siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyleri bilendir, hakkıyla her şeyden haberdardır. Niye vurgu yapıyorum buna? Burada çok önemli bir şey var. Bakın hepimiz İslami mücadelenin içerisinde olan insanlarız. Allah ayaklarımızı da kesmesin. Soruyorsun zata, sen dışarıda bu kadar mücahitsin. Evde ne yapıyorsun sen? E hocam dışarıda o kadar iş yapıyoruz ki eve fırsat kalmıyor. Evinde Kur'an okunmayan bir evin mücahitliliği lafladır. Bu ayetin özel vurgusunu bilmem anlatabildiniz mi? Ben yüreğimde şu anda fırtınalar döndüğü için anlatamıyorum. Çok farklı bir şey söylüyor burada. Peygamberin evinde okunan ayetlerden bahsediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan alıyor ayetleri. O ayetleri müminlere iletiyor. Müminlere iletirken mescidi eviyle zaten yan yana, mescidinde konuşulan birçok şey evinde de duyuluyor. Ona rağmen burada Allah bir hakikate vurgu yapıyor. Sen dışarıda ne yaparsan yap, isterse gününün 20 saati mücahitlik yolunda yürüsün. Geldin 4 saat evindesin. Sen o 4 saatlik zaman diliminin içerisinde Allah'ın kitabını evinde okumak zorundasın. Anlatabildim mi derdimi? Bu kadar mühim bir şeydir. Bunu yapmadığın zaman sen tam anlamıyla o işi Allah için yaptığını söyleyemezsin. Sen İslami hizmet yapsan bile, sen dilinle bu işi sadece Allah'a hasretsen bile orada senin başka bir amacın vardır. Eğer amacın Allah olsaydı ki amacın Allah olması ihsan şuurudur. İhsan şuurun tam anlamıyla tesis edilseydi eğer dışarıda insanların gördüklerinin dışında Allah'la baş başa kaldığında da yapacağın işler olurdu. İhsan da buydu. İman, İslam, ihsan sürecinde istenen ve beklenen süreçte buydu. Bilmiyorum ifade edebildim mi maksadımı? Çok acı bir şey söyledim. Çok önemli bir şey söyledim. Bu konuda hepimizin ızdırabı var. Izdırabımız olduğu için özellikle ısrarla üzerinde durdum. Mesele bu kadar mühim bir meseledir. Müslümanın hayatının parçalarından bir parçadır. Allah'ın kitabını evinde okumaz. Onu söylüyor işte bize. Eğer İslami bir ev hukukundan bahsedeceksek altıncısı da budur. Yedincisi, ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil, ihsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Bir önceki maddeyi tekrardan destekleyen bir şey bu. Ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil, ihsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Ne diyor Rabbimiz Bakara 189'da? İyilik evlerinize bacalardan girmek de değildir. Arkalardan girmek iyilik değil. Asıl iyilik takva üzere davranmaktır. Bu ayetin bir sebebi nüzulü var. O günkü şartlar içerisinde bir zemini var. Onu anladığımız zaman ayetin bize söylediğini anlayacağız. Ne yapıyordu Mekke müşrikleri biliyor musunuz? Hac yapıyor, evine dönüyor. Evin kapısından içeriye girmiyor. Bunu dindarlığa aykırı bir şey olarak görüyor. Zorlayarak kendisini bacadan aşağıya iniyor. Ve bunu da Allah adına yaptığını zannederek böyle davrandığı zaman dindarlık yaptığının vehmine kapılarak yapıyor. Evlere bacalardan girmek. İşte Kur'an'ın
bize anlattığı, bizim nazarlarımıza verdiği bir şey.

bu. Peki bugünün dünyasında böyle bir ucuz dindarlığı yapan var mı? Yok. Ama Kur'an zaten şekille sınırlandırmıyor bunu. O gün dindarlık adı altında o yapılıyordu. Ama bugünün dünyasında da başka şeyler yapılıyor. Mesela adam ailesini, çoluk çocuğunu tamamen ihmal ederek bir şeyler yapıyor. Alın size evlere bacalardan girmek. Çok farklı bir örnek vereyim size. Vereyim mi vermeyeyim mi aklımda götürdüm getirdim vereyim. Mühim bir şey yani üzerinde durmamız lazım. Genç bir çocuğunuz var, kız ya da erkek. Siz olduğunuz zaman harama bulaşmıyor. Siz olmadığınız zaman harama doğru koşuyor. Siz olduğunuz zaman haram işlemediği için siz birçok şeyinizi o çocuğunuzun üzerinde tutmak zorundasınız. Böyle olan bir babanın ve annenin nafile olarak hacca gitmesi bile caiz değildir. Anlatabildim mi derdimi? Siz gidince çocuk harama girecek. Ama siz varken sizin korkunuzdan yapmayacak. Böyle olduğu zaman farz olanı demiyoruz ama nafile olan bir haccı bile ertelemek zorundadır. Çünkü sizin orada olmamanız onun ebedi hayatını zorlayacak. Unutmayın, her günahta küfre giden bir yol vardır. Adam bir günah işledi. O günah meselesini basite almaya başladığı andan itibaren Allah korusun küfre doğru yürüyecek. Günahı bu manada basite alamazsınız. İşte anne ve babaların üzerinde böyle bir yükümlülük var. Ve burada evlere bacalarından arkalarından girmeyin konusundaki uyarıda bazen bizim göz ardı ettiğimiz ve dindarlık kılıfı ile bezendirdiğimiz şeylere dair bir hassasiyet kazandırma vardır. Çok şey söylenir ama ben özet olarak geçiyorum. Sekizincisi belki sorularınızı açarız. Ev insanın haremi ismetidir. En mahrem yerimiz evlerimizdir değil mi? En özel alanlar oraya hiç kimse giremez. Devlet dahi hiç kimse kimsenin evine giremez. Hatta çocuklarımız bize ait olan odalara bile giremez. İzin vermedikçe. Oralar Allah'ın sizin için harem bölge kıldığı yerlerdir. Böyle bir şey bizim aslında bu konudaki hassasiyetlerimizi de arttırmalı. Nasıl harem bölgeye girerken insanda bir hassasiyet oluşur, kendinize ait harem bölge olan evlerinizdeki hassasiyetinizin de böyle artması lazım. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizde izin alın. Öyle ellerinizi kollarınızı sallayarak gidemezsiniz. Ev sahibinden izin alın ve onlara selam verin. Selam vermeden de asla girmeyin. Efendimiz bu ayetin açılımına dair şunu da söylüyor bize. Geldiğiniz bir eve 3 kez kapıyı tıklatın arka arkaya. Baktınız ki cevap gelmedi. Evde olduğunu bilseniz dahi dönün gidin. Açmamışsa adam müsait değildir. 3 kez faslalarla tıklatın. Baktınız cevap gelmedi, çıkın gidin. Zaten cevap geldiyse eğer o sizi içeriye buyur edecektir. Onu mecbur etmeyin, zorlamayın. Bu uyarıyı siz hayatın birçok yerine kıyaslayabilirsiniz. Mesela ben şuna kıyaslarım bu ayeti ve bu uyarıyı. Bazen namaza duruyoruz. Cep telefonunu unutmuş kardeşimiz. İşte şimdi çaldı mesela bir tanesi. Çalsın. Çalıyor. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. 4 rekatlık namazın sonuna kadar. Ya adam unutmuş. Peki sen arayan hiç Allah'tan korkmaz mısın ya? 3 kez çaldır bırak. Bırak adam namazdadır. Bir işi vardır, bir sıkıntısı vardır. Yok, duysun beni, duymalı.
Çaldırıyor, çaldırıyor. En sonuna kadar, en sonunda zavallı adam artık nasıl

namazı kıldığını bilmiyor. Cemaat nasıl kıldığını bilmiyor. Bir de zaten bizim cep telefonlarımızın müzikleri Allah ne verdiyse artık o namaz namaz olmaktan çıkıyor. Bakın eğer biz sünnet üzere yaşamayı öğrensek, Kur'an'ın bu buyruklarını öğrensek bu manada birbirimize çok şey taşırız. Mesela biz şu sünneti iyi yapıyoruz ama o sünneti hayata taşıyamıyoruz. Şimdi kapıdan çıkmaya çalışsak hepimiz sağdakine öncelik verir. Sünnet bu. Sağdaki yolun öncelik hakkına sahiptir. Ve gerçekten ona öncelik verelim, o çıksın. Peki bu sünnet sadece kapıdan çıkmak için midir? Niye trafikte aynı sünneti uygulamıyoruz? Sağdakine yol verin. Yok, orada birbirimizin üstüne çıkacak kadar, birbirimize eziyet verecek kadar bu sünneti hayatımızın dışına itiyoruz. Ama biz bunları hayata yaymayı öğrendiğimiz zaman ancak Müslümanca davranmış oluruz. Zaten sünnet ne demekti? Müslümanca düşünme, Müslümanca yaşamadır. Allah bize peygamberinin eliyle Müslümanca yaşamayı öğretiyor. Budur. Böyle öğrendiğimiz zaman da çok farklı olacak. İşte biz evimizi harem bildiğimiz zaman oradaki hassasiyetimizi çok daha farklı bir noktaya getireceğiz. Dokuzuncusu, ev Müslüman hanımın tesettürüdür. Özel olarak hanıma bir vurgu var burada. Ahzab 33. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Peygamberin hanımlarının üzerinden mümin hanımlara söylüyor. Namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresinin 33. ayeti. Ev Müslüman hanımın tesettürüdür demek ne demek? Evin içerisinde hanımların tesettürlü gezmeleri falan değil, böyle anlamıyorsunuz değil mi? Ev Müslüman hanımın tesettürüdür demek, Müslüman hanımın en önemli yerinin ev olduğunu beyan etmek demektir. O en emin kendi evindedir. Bu dışarı çıkmaması anlamına gelmez. Elbette çıkacak ama hep dışarıda olmayacak anlamına gelir. Çünkü Allah hanıma biçtiği rolde ilk sıraya yazdığı şey nedir? Analıktır. Analık nerede yapılır? Sokakta mı? Nerede yapılır analık? Vakıfta mı? Hayır. Bunlar hayatın bir parçası. Ama analığın asli yeri evdir. Evde olur bu. Evde olduğu zaman ancak burada söylenen şey yerine getirilir. Buradaki dengeyi iyi korumalıyız. Buradaki dengeyi koruduğumuz zaman istifade ederiz. Ne burada söylenen tamamen işimizi gücümüzü bırakalım, hayatımızı çocuklarımızın üzerine vakfedelim, onlarla ilgilenelim, onların dışında hiçbir şeyi biz hayatımızın içerisine almayalım demektir. Ne de burada söylenen şey evimizden başka hiçbir şeye hayatımızda yer vermeyip evimizle ilgilenelim bu demektir. Ne de tamamen dışarıya çıkıp dışarıyla ilgilenip evimizi ihmal edelim demektir. Ya nedir? Dengedir. Denge. Denge olduğu zaman da zaten her şey yerli yerine oturacağı için bunlar da yerli yerlerine oturacaktır. Onuncusu, ev cennete açılan en önemli kapıdır. Bunu biz hadislerden biliyoruz da Kur'an'dan bunun delili var mı? Nuh suresi 28. ayet. Rabbim beni, anamı, babamı iman etmiş olarak evime girenleri kim diyor bunu? Nuh aleyhisselam diyor. Onun ızdırabı var. Hanımı iman etmemiş. Izdırabı olduğu için iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri, iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de helakını arttır. Nuh'un dilinden evlerin cennete açılan kapılar olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla biz cenneti başka yerlerde değil, orada arayacağımızın,
orada da bulacağımızın şuurunda yürümeliyiz. Bu ev hukukunu öğreneceğimiz 10 şeydi. Zaten geçmiş derslerde söyledim. Öneminden dolayı yeni katılan kardeşlerim de öğrensinler diye bu meseleye vurguda bulundum. Asıl derse şimdi başlıyoruz.

Şimdi marifet meselesinde bu var. Demek ki bu derslerde biz marifet başlığının altına girecek şekilde ne öğrenecekmişiz? Ailelerimizin, evlerimizin hukuklarını, değerini, kıymetini öğreneceğiz. Bunu öğrendiğimiz zaman da elbette ki onun gereğini yerine getireceğiz. Bugün evlenmek için, evli olmak için, ev hukukunu kavramak için buna ihtiyacımız var. Bir insana iyilik etmek istiyor musunuz? Yapacağınız en güzel şey budur. Ona marifete ait bir şeyler anlatın. Yani o bu işin mahiyetine ait, değer ve kıymetine dair bir şeyler öğrensin. Amel onun arkasından gelir. Çünkü hayatın değişmez kaidelerinden bir tanesidir. Kişinin bilgisi ameliyle orantılıdır. Ne kadar biliyorsa o kadar amelidir. Bilgisi, görgüsü, ahlakı kıt olanın ameli de öyle olur. O insandan farklı bir beklenti içerisine girmeyin. Böyle bir şeyi de yapamaz zaten. İkincisi, birincisi neydi? Marifet. İkincisi ney? Muhabbet. Bu derslerin bize öğreteceği en önemli şey budur. Aslında marifetle muhabbet birbiriyle yakın bağı olan şeyler, kelimeler. Çünkü tanıyan ancak sever. Tanıdıkça da sevginiz artar, tanıdıkça da sevginiz ziyadeleşir. Biz aileden bahsediyoruz, ailelerimizden bahsediyoruz. Ailenin değer ve kıymetini bilen, yani bu konuda belli bir marifet kıvamına gelen bir insan ne yapacak? Muhabbeti kuşanacak, sevmeye başlayacak. Evini sevecek, hanımsa beyini sevecek, sevgisi ziyadeleşecek. Bey ise hanım olarak hanımını sevecek, çocuklarını sevecek. Bu konuda şeyi, muhabbeti ziyadeleşerek devam edecek. Bakın öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şu çağda inanılmaz derecede tatminsizlik bize telkin ediliyor. Her açıdan, yani sadece meseleyi, hanımlar kusuruma bakmasın söyleyeceğim bunları, şehvet meselesinde değil, sadece mesele cinsel anlamdaki haz meselesinde değil, hayatın bütün alanlarında bir tatminsizlik var. Eskiden bizi bir şekerle büyüklerimiz ikna ederdi. Şimdi hepiniz anne ve babasınız. Çocuklarınızı bilgisayar alarak bile tatmin edebiliyor musunuz? Araba alıyorsunuz yine tatmin olmuyor. Bugün alıyorsunuz, iki gün teşekkür ediyor, üçüncü gün yine aynı. Tatminsizlik bu toplumun bir hastalığı, yaşadığımız bir dünyanın hastalığı ve bize ne yapılıyor? Telkin ediliyor. Telkin edildiği için de aileler bu tatminsizlik hastalığından dolayı sıkıntılara düşüyor. Mesela evlilik oluyor, ilk aylar cicim ayları, her şey çok güzel. Yavaş yavaş ilerledikçe bir bakıyorsunuz bazı şeyler gevşemeye başladı. Bey hanımından farklı beklentilere giriyor. İstiyor ki hanımı ilk evlendiği gün gibi olsun, hep öyle olsun. Ona 3 tane çocuk doğurmuş, 4 tane çocuk doğurmuş, vücudunu onun için bozmuş, ızdırap çekmiş, dert çekmiş. Onların hepsini unutmuş beyimiz. İstiyor ki her zaman 20 yaşında, 25 yaşındaki bir genç kız gibi olsun. Mümkün müdür bu? Hayatın şartları içerisinde mümkün olan bir beklenti midir bu? Değildir. Hanımlarımız ne istiyor beylerimizden? İstiyor ki her zaman ağzı kulaklarına vararak gelsin, gülerek gelsin, eli hep dolu olarak gelsin. Onların özel günleri, onlar bize ait bir şeyler değil ama bizim toplumumuzda da artık olmuş. Yok evlilik gününü hatırlasın, yok doğum gününü hatırlasın. İnanın bunlar bizim mahsulümüz olan şeyler değil. Ve ben Müslümanlardan hasreten istiyorum, ısrarla da bunu istiyorum. Bunları hayatlarından çıkarsınlar. İlle de hediye mi verecekler? Bizim günlerimiz var ya. Allah Şaban ayının 15. gecesini bize gün olarak vermiş. Al bir hediye, Berat gecesinin hediyesi olarak ver hanımına. Gel Kadir gecesinde ver bir hediye. Bundan daha güzel bir gün mü olur? Hadi evlilik gününü de ona hürmeten ver. Ama şu doğum günü meselesini bir doğru dürüst düşünmemiz lazım Müslümanlar olarak.
Hanımlar da bu beklentilere giriyorlar. Mesela hanımın, teyzesinin, kocasının, bilmem neyinin düğünü var. İstiyor ki bey o düğüne katılsın. Bey de meşgul. Gelmeyince evde bir terör esiyor. Doğru bir beklenti mi bu? Hanımın ailesinin birinci dereceden olanlarına karşı beyin sorumluluğu var. Ama geri kalanına dair beyin sorumluluğu değil. Hanımına olan muhabbetinden dolayı bir şey vardır. Onu yapsa onun büyüklüğünedir. Böyle bir beklenti içerisine girip ne kendinizi sıkıntıya sokun ne de beylerinizle böyle bir mesele için tartışma zemini hazırlayın. Ama bunların hepsinin olması için marifetin hemen arkasından muhabbet olmalı. Ben seviyorum arkadaş. Sevdiğim için de bunların hepsine katlanıyorum. Bunu demek. Sevgiyi sadece dildeki cümleyle özetlememek. Sevgi meselesine ne kadar bu kardeşinizin vurguda bulunduğunu görüyorsunuz değil mi? Efendimiz'i sevgi, Ehl-i Beyt'i sevgi, sahabeye sevgi, bu meseleleri biz çok konuşuyoruz buradan. Niçin? Çünkü sevgi varlığın özüdür. O olmazsa eğer hiçbir şey olmaz. Yani siz birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizin kusurlarını görmeyeceksiniz. Birbirinizin hep iyiliklerini göreceksiniz ama birbirlerinizi sevmemeye başladığınız zaman iyiliklerinizi dahi kusur olarak göreceksiniz. Bu kadar önemli, bu kadar mühim. İşte bu derslerden alacağımız ikinci ders, ikinci mühim mesaj neymiş? Muhabbet. Üçüncüsü, marifet var, muhabbet de var. Ne gelir arkasından? Saadet gelir. İşte üçüncüsü saadettir. Mutluluk kaynağı nedir? Marifet ve muhabbettir. Eğer sen saadeti elde etmek istiyorsan temelinde marifet ve muhabbet olmak zorundadır. Bundan mahrum saadeti sağlayamazsın. Saadet gelmez. Asla saadet hayatının tamamına yayılmaz. Ama sen marifetle muhabbeti işin zeminine koyarsan Allah'ın izniyle saadet olur. Onun için mutluluğu bizim yanlış yerlerde aramamamız lazım. Mutluluğu arayacağımız asıl kaynak neymiş? Marifet ve muhabbetmiş. Bunlar olunca arkasından Allah'ın izniyle saadet gelecek. Dördüncüsü. Ama salihat için bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Neydi dördüncüsü? Salihat. Nedir salihat? Salih ameller. Hepimiz de onun arkasındayız değil mi? Salih amellerimizi hayatımızda çoğaltma adına gayret veriyoruz. Şimdi yeni gelen kardeşlerimiz var, onlara bir hatırlatma yapayım. Geçen dönemki derslerde biz 7 dersle 6 tane salih ameli hayatımıza taşıma adına bir yükümlülük konuştuk. Geçen seneki dersleri biliyorsunuz. Hanımların bazıları şikayetçi, ben onu söyleyeyim size, erkeklerden özellikle bazılarından şikayetçi. Takipçisi olacağını söylemiştim, takipçisiyim de. Bunların arkasını bırakacağım yok, bunları yapacaksınız, yapmak zorundasınız. O 6 tane yükümlülüğü kim bize hatırlatacak? Hatırlatan demek ki unutmamıştır. Ama hatırlatmayanlarda bir sıkıntı var. Bakalım kimin aklında, kimin aklında değil. Sıralamayla tek tek bakayım kim söyleyecek. Efendim? Bilmiyorum, bakacağım, dinleyeceğiz. Cemil hocam söyle bakalım. Zikir, tesbihat vardı. Evet. Ve çocuklarımızı o derslere katacaktık. Onunla beraber 6'ydı. 7 dersi ama 6 yükümlülüktü. Ben bir daha baştan söyleyeceğim. Birincisi aslında muhabbet meselesinin fiili anlamda uygulamasıydı. Neydi? Hayatın içerisinde bazen birbirimizi unutuyoruz. O unutmamayı yerine getirme adına şöyle konuşunca beyler hanımlarının yüzüne bakarak, gözlerinden gözlerine muhabbet akıtarak bu işi yapacaklardı.
Bunu bir defa yapacaklar, çok yapacaklar. Belki içinizde bayağı yapan da vardır, bilmiyorum. Ben o kadar özel meselelerinize girecek değilim. Ama yapmayanlara yapma adına söylüyoruz. Neydir? O muhabbeti sağlayacak, bu işi yapacaklar. Ve bunu asla ihmal etmeyecekler. Çünkü gözden göze akar muhabbet. Niçin sohbet önemlidir, anladınız mı? Sohbet meselesi gerçekten mühim bir meseledir. Sahabenin yetiştiği zemindir o. Çünkü sohbet insibağı kendi bünyesinde barındırır ve bu insibağ ile karşılıklı boyanır insanlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabenin gözlerine bakarak onlara bir şeyler söylerdi. Onlar da Efendimizin gözlerine bakarak dinlerlerdi. Birbirlerinden bu manada bugünün insanının dediği şekliyle elektrik alırlardı. O bir boyalanmaydı aslında. Bizim burada yaptığımız da bu. Bakın, birbirimize bunu veriyoruz. Şimdi uyusanız inanın ki en güzel sözleri söyleyemem. Bazen çok güzel sözler bu kürsüden duyuluyorsa sizin alıcılarınızdan dolayı. Duyulmuyorsa yine alıcılarınızdan dolayıdır. Gözlerinizle siz hatibi ya farklı bir noktaya sokabilir ya da yerin dibine sokabilirsiniz. O gözleriniz bunu sağlar. Evde de bu böyledir. Konuşuyoruz bazen birbirimizle. Çocuklarımızın yüzüne bakmıyoruz. Beyler hanımlarının, hanımlar beylerin yüzüne bakmıyor. Kapı çalınınca yaş kaç olursa olsun evin kapısını açacak olan hanımlar olmalıdır. Zor bir şey mi söyledim? Bilmiyorum, zor mu kolay mı? Oğlum kızım bak baban geldi. Hayır. Bu bir kere Hatice'nin sünneti değil. Eğer siz Hazreti Hatice'yi örnek alıyorsanız kendinize, bu Hatice'nin sünneti değil. Ne olursa olsun eliniz çamaşırda, eliniz bulaşıkta, Allah'a şükür çamaşırdan kurtardınız. Bakın ne kadar güzel nimetler var. Ne de olursa olsun eliniz, evinizin beyi geldiği zaman çocuklara babanın değeri böyle öğretilir. Siz eğer kapıyı açabiliyorsanız muhabbetin tesisi adına bir şeyler yapmışsınız. Siz açtınız, eğer açılan o kapı açılmış, o kadar işinizin arasında kapıya siz koşmuşsunuz, beyiniz de size selam vererek muhabbetinizi izhar etmiyorsa ben o beye artık ne diyeyim, Allah desin ona diyeceğini. O kadar güzelliğe karşılık cevap vermeyen de artık alsın alacağını. Ama onu siz sağlayabilirsiniz. Yani bazen bu manada birbirimize unuttuklarımızı hatırlatma diyoruz ya, bazen beyler eksik bıraktıklarını hanımlar tamamlayacak, hanımların eksik bıraktıklarını beyler tamamlayacak inşallah. Ama bu muhabbet mühim bir şeydir. Ne olur bunu ihmal etmeyin. Bunu yapmaya gayret edin. Yapmaya gayret edelim. Ben kendi nefsimi de katarak söylüyorum. Ne olursa olsun 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat. Bir saat dedim, çok dediler, yarım saate düşürdüm. Bak bu sefer yine indirim yapıyorum. Ama 5 dakika, 10 dakika neyse şöyle göz göze o muhabbetimizi yapalım. Hiç değilse akşamları eve vardığımız zaman bunu yapalım. İkincisi neydi? Zikirdi, tesbihattı. Hatırlayın, bunu nereden verdim size bu örneği? Fatıma anamızdan değil mi? Onun bir sünneti, ona öğretilmiş bir şey. Gecenin son eskarı 33 kere Subhanallah. Namazın tesbihatı değil, o ayrı. Bu gecenin son tesbihatı. 33 kere Subhanallah. 33 kere Elhamdülillah. 33 kere Allahu Ekber. Ne güzel bir şey. Ve bunu birbirinize hatırlatın. Beyler unuttuğu zaman hanımlar beylere hatırlasın. Hanımlar unuttuğu zaman beyler hatırlasın. Bana çoğu kez hatırlatır hanım, Allah razı olsun. O güzelliği yaşayın. Hele onu beraberce yaptığınız zaman ne güzel bir şey bu. O tesbihatınızın sedasını inanın melekler var ya çok farklı bir biçimde kaydediyor. Efendimiz o muhabbetin Allah katındaki değerinin ne olduğunu duyurmak için bize çok güzel şeyler söyler hadislerde. Mesela bir bey hanımının elini tuttuğu anda orada oluşan o muhabbetin Rabbimizi nasıl sevindirdiği Efendimizin beyanıdır. Buyurun.
Bu ibadet amacıyla söylenmiş bize bir şey. Senin ailene, evladına ve ehline davranman ibadettir diyen

sözünde hiçbir hilaf olmayan aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Sizin en hayırlınız ehline ve evladına en iyi davranınızdır diyen aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Kişinin ehline ve evladına verdiği her şey sadakadır diyen aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Daha söyleyeyim mi? Efendimiz bunları söylüyor. Bunları boşuna söylemiyor bize. Söz olsun diye de söylemiyor. Alın bunları hayatınıza taşıyın diye söylüyor. Alın bunları hayatınızda diriltin diye söylüyor. İnşallah biz de diriltelim. Demek ki ikincisi neydi? Zikir ve tesbihat. Üçüncüsü neydi? Haftalık bir ders. Kur'an'dan, hadisten. Tek tek söyleyip de sizi mahcup etmek istemiyorum ama bakın bir daha hatırlatıyorum. Bunu yapın. Yapmayanların da yapmaları için teşvikte bulunun. Zor mu Allah aşkına? Bir araya gelip bir iki kelam etmek. Ders o zaten, ille de bir ders ortamı oluşturmak falan değil. Sofranın başında yapın bunu. Zaten sofranın başı aslında bereket adına ailelere verilmiş bir ikramdır. Bir cümle söylemiştim, hatırlayın derslerimizde. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Zaten sofra başındaki muhabbet inanın birçok yerden daha tesirlidir. Çünkü sizin çocuklarınıza vereceğiniz en güzel mesajlar da orada verilir. O sofra kültürünü hiçbir zaman evlerimizden çıkarmayalım. Yerde olsun, masada olsun, önemli değil. Elimizle yiyelim, çatalla yiyelim, o da önemli değil. Önemli olan bir yerde bir arada bulunmaktır. Hiç değilse bir günümüzde sabah kahvaltısı mı olur? Öğle yemeği şu anda pek mümkün değil İstanbul şartlarında. Akşam yemeği mi olur? Sabah kahvaltısı da pek mümkün olmuyor. Ama akşam yemeklerini hiç değilse yapalım. Bunu evlerimizde bir arada bütün aile efradı, kim varsa çoluk çocuk, hep beraber bir araya gelip orada da sohbet ederek bu işi yapalım. Aman ağzında lokma var konuşma, haramdır, şudur budur, bunlar bizim dinimizin söylediği sözler değil, bunlara inanmayın, böyle bir şey yok. Sofranın başı muhabbet yeridir. Oturun, ağzınızdaki lokmayı yuttuktan sonra konuşun canım. Hep habire nefes almadan yiyecek haliniz yok. Bir lokma alın, konuşun, sohbet edin. Arkasından çay faslası olsun, onda sohbet edin. O ama sohbet edilecek yer var, zemin var, bunları sağlayın. Haftalık dersinizi orada yapın. Bir hadis söyleyin, herkes görüşünü söylesin. Hadi oğlum falanca kitaptan şu hadisi oku. O hadisten ne anladın? Sor. Sen de söyle, hanım da söylesin, bey de söylesin. Beraberce güzelce bu muhabbeti orada gerçekleştirin. Üçüncüsü haftalık ders. Dördüncüsü neydi? Beraberce bir vakit namaz. Hangi namaz olursa bu. Yatsı mı olur? Sabah namazı mı olur? Dedim ya, diğerleri pek olmaz bizim şu anki şartlarımızda. Ama bir namaz. Beraberce kılın. Siz İmam olun, çocuklarınız arkanızda cemaat, onun arkanızda hanımlarınız ve kızlarınız. O hal var ya, o hal meleklere verilmiş en güzel pozdur. En güzel. Ondan daha güzel bir poz olmaz. Bunu söylemiştim bir ara da, duyanlardan bir tanesi, o talebelerden biri namaz kılarken çok farklı bir poz vermeye çalışıyor. İşte melekler böyle kaydısın diye. Nasıl verirseniz verin, çocuklarınız da öyle versin. Ama bir poz verin. O hali görsün melekler. O hali kaydısın. İnanın o evin rahmeti ve bereketi bambaşka olur. Meleklerin olduğu bir yerde rahmet olmaz mı? Melekleri getirecek amel de budur. Siz o pozu verdiğiniz anda sağanak sağanak yağacak melekler inşallah oraya. İşte bu da salihatımızın bir parçası olsun inşallah. Beşincisi neydi? Beraberce dua. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı gözükse de aslında hepsi bir sofranın başında halledilecek bir şey. Yemeğinizi yediniz, beraberce dua edin. Bir oğlunuza dua ettirin, bir kızınıza dua ettirin. İçinizden geldi bir kendiniz dua edin. Onlar amin desinler. Bunu yapın. Bunu yaptığımız zaman

0: O bereketi göreceğiz inşallah. Altıncısı da çocuklarımızla beraber dersti. Bunu da yine aynı şekilde bunların içerisinde yapabiliriz. Hepsini toplayıp bir anda da yapabiliriz. Hepsini hayatın içerisine yayıp bir şekilde yapabiliriz. Ama yapmak zorundayız. İnşallah salihatın fiili anlamda hayatımızda olması adına bunları yapacağız. Yapma adına da gayret göstereceğiz. Evet, beşincisi neydi? Akıbet. Şimdi marifet var, muhabbet var, saadet var, salihat var. Akıbet ne olur? Hayır olur tabii ki. Vel akibetu lil muttakin. İnne lil muttakine mefaze diyen Rabbimiz değil mi? Muttakiler içindir akıbet. Peki muttakiler için hazırlanmış akıbet nedir? Cennettir. Ve o cennet ki kat kat Allah'ın ikramlarıyla donatılmıştır. Bugün cenneti resmetmek, cenneti anlatmak, tasvir etmek mümkün değil. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki hayır adına ne varsa orada var. Hayırların en büyüğü Rabbimizin cemali var orada. Yetmez mi bize nimet olarak? İnşallah onu elde etme adına da bunların hepsi hayatımızda olmalı. Demek ki cennet bizim evimizde diyeceğiz. Marifet ile, muhabbet ile, saadet ile, salihat ile akıbeti elde edeceğiz inşallah. Allah bundan geri koymasın. Hepimize bunu nasip eylesin. Konuşulanları burada bırakmasın. Hayatımıza yaysın, yaydırsın inşallah. Hayatımız sözlerimizin yalancısı değil, sözlerimizin tasdiki olsun inşallah. Benden bu kadar. Artık sorularınız varsa sorularınıza cevap vereyim inşallah. Yoksa da bitirmiş olalım. Evet. Beylerin var mı sorusu?
1: Dünyaya gelen erkek çocuklarını katlediyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi bir yaygın bir şey var. Dünyaya gelmemiş çocukları erkek mi kız mı belli olmadan katlediyorlar.
0: Doğru.
1: Hangisi daha şiddetli acaba?
0: Valla ikisi de şiddetli. Ve şu andaki şiddetin şeyi çok çok daha acı ve çok çok daha yarası derin. Yani bu konuda inanılmaz derecede bir vahşet var. Ya bu bir veçesi de yok bunun. Birçok veçesi var. Mesela kürtaj bunun bir veçesidir. Nedir? İşte daha doğmamış çocuğu anne karnındayken, şimdi eskiden 3 aydan 2 aydan falan bahsediyorlardı. Şu anda 40 gün içerisinde çocuk ceninin ruhla buluştuğu artık bir hayat emaresi olarak ortaya çıktığına dair şeyler var. Bunun çok çok daha derine indiği zaman daha ötesini de bulacaklarına dair kanaatim var benim. Böyle bir şeyde müdahale etmek aslında bir yönüyle Firavun'un yaptığından farklı bir şey değil. Diri diri çocukları gömmektir. Onun bir diğer tarafı çocuklarını dünyevi istikbal adına ahiretlerini yok edip ahiretlerini dikkate almayan anne ve babaların yaptıklarının Firavun'un yaptığıyla ne farkı var? Dünyalarını saadete erdirme adına ahiretlerini karartmaları onları diri diri toprağa gömmek değil midir? Dolayısıyla bu bir vahşettir. Ne adına yapılırsa yapılsın hiçbir şekilde de savunulacak bir tarafı yoktur yani. Çok titiz olmak lazım bu konuda Allah muhafaza. Kesinlikle konuştuk bunu eski derslerde ama bir daha gündeme getirmek lazım. Bu çok mühim bir meseledir. Bu konuda hele bazı anketler falan var. Yani onları insan okuduğu zaman çok daha büyük bir dehşete kapılıyor. Yani bir Müslüman toplumunda kürtaj meselesinin %20'leri %25'leri zorladığı bir zeminde yaşıyorsak Müslümanların bu konudaki sorumlulukları çok çok daha fazladır. Evet, yani bu bir vahşettir ve bunun kesinlikle önüne alınması gerekir. Evet İskender abi.
2: Hocam 6 tane madde saydık bir ailede. Olmazsa olmaz 5 S var hocam. Bu sofra birliği, secde birliği, sevgi birliği, sohbet birliği, bir de seyahat birliğini buna ilave edebiliriz.
0: Yolculuk doğru.
2: Evet.
0: O da bir yolculuktur zaten. Çok güzel.
2: Onu söylemek
0: Bir daha
2: istedim.
0: söyleyin.
2: Hocam sofra birliği oldu,
0: Evet.
2: secde birliği oldu, sevgi birliği oldu.

0: Sohbet birliği oldu, bir de seyahat birliği.
1: Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Bu daha akılda rahat kalabilecek o birlik ve birliktelik.
2: Seyran hocam.
1: Evet, birlik ve birliktelik inşallah bizleri neye götürecek? Altıncı bir şeyi de ben ekleyeyim. Selam yurduna götürecek inşallah. Evet. Var mı başka? Hanımların var mı sorusu? Pek. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak inşallah hayırlara vesile kılsın.
3: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına

0: kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu Yan Kesici.
3: Şadiye, demin önünde duran ihtiyarın cüzdanını arakladın değil mi?
4: Araklamaz olur muyum be Hasan? Adamın cüzdanı maşallah pek de şişkindi ha.
3: Aman iyi sakla cüzdanı, aşağı inince sayarız.
4: Korkma be, ırkamın cebine koydum, kuzu kuzu oturuyor orada.
3: Adam da tam kereze, koca cüzdanı çektin de farkına bile varmadı. Memlekette böyle saflar varken biz aç kalmayız kızım.
4: Millet ayakta uyuyor be Hasan. İyi ki de uyuyorlar da biz 3-5 kuruş kazanıyoruz, öyle değil mi?
3: Öyle öyle. Allah'tan cüzdanının gittiğinden haberi yok. İlk durakta inip tüyelim hemen.
4: Olur be, tüyeriz.
5: Evet, inecek olanlar arka kapıdan. Lütfen inenlere müsaade edelim. Bilet atmadan geçmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen.
3: Hadi Şadiye, inelim hemen hadi.
4: Dur. Bizim inmemize gerek yok. Bak, cüzdanını çarptığımız ihtiyacı bu durakta iniyor.
3: Sahi mi? Farkına varmadan inmesi bizim için iyi be Şadiye. Bir de inmeden cüzdanının çalındığını anlasaydı yanmıştık. Feryadı basar, koca otobüsü karakolun önüne çektirirdi.
4: Doğru dersin be Hasan. Hah, indi işte.
3: Güzel. Biz de öteki durakta ineriz. Kaç para var cüzdanda çok merak ediyorum ha.

0: Sonunda emeklilik parasını aldım. Artık bununla bakkalın yanındaki evi alabilirim. Dur bakalım müziğe ne diyecek bu işe. Zavallı 40 yıldır kira ellerinde sürünmekten bıkmıştı. Ev alıyoruz dediğim zaman sevincinden ne yapacak pek merak ediyorum.
1: Hey Niyazi amca, böyle koşan adım nereye gidiyorsun?
0: Senin oraya geliyorum bakkal, senin oraya.
2: Hayrola, geçen ayın borcunu mu vereceksin yoksa?
0: Yo, borcumu yarın sabah vereceğim. Sen hesabı çıkar.
2: Hesap kolay canım.
0: Bak ne diyeceğim Kerim efendi. Şu senin yanındaki apartmanın giriş katı satılıktı değil mi?
2: Evet, neden sordun?
0: Kaç para istiyorlardı o daireyi?
2: 1,5 milyar. Yoksa almaya mı niyetlendin?
0: Allah nasip ederse alacağım. Emeklilik ikramiyemi aldım da.
2: Sahi mi? Çok sevindim ben Niyazi amca. İnan kendimi almış kadar sevindim. Hadi Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin.
0: Dur, daha almadık. Hele bu gece bir hesap kitap yapalım. Hesabımıza uyarsa yarın ev sahibininle görüşüp anlaşırız herhalde.
2: Anlaşırsın. Satan adamı tanırım, iyi adamdır. Birkaç kuruşta indirim yapar.
0: Hayırlısı.
2: Aman kaçırma, bu fiyata böyle evi bulamazsın Niyazi amca. Ayrıca benim dükkanıma komşu geleceğin için de seviniyorum. Hadi hayırlısı bakalım.
0: Amin. Sana olan veresiye borcumu da yarın öderim artık. Şimdi cüzdan açtırma bana.
2: Tamam canım, yarın ödersin, acelemiz yok. Keşke her borçlu senin gibi olsa be Niyazi amca. Müzeyyen teyzeye de selam söyle. Hayırlı olsun dedi de.
0: Sağ ol Kerim efendi, sağ ol. Kerim efendi, o satılık daireyi soran olursa satıldı de, tamam mı?
1: Merak etme Niyazi amca.

0: kalk Şadiye. İneceğimiz durağa yaklaştık. Yavaş yavaş arka kapıya yürüyelim hadi.
1: Olur be.
0: Müsaade edin de geçelim.
1: Durakta ineceğiz. Asan Bey, boş durmada bir cüzdan da sen çarp ha.
0: Arsızlık etme kız. Bir tanesi yeter. Yakalanırsak çarptığımızı da kaptırırız ha. Gel hadi.
2: Beyler ön kapıda yığılmayalım. Arkaya doğru ilerleyelim lütfen. Beyefendi siz kutuya bilet attınız mı? Ha tamam. Arkalara doğru lütfen. Arkalara doğru.
1: Üf be. Otobüse binmek de inmek de azap be Hasan. İyi ki de indik.
0: Hop hop. Otobüslere laf söyleme Şadiye. Onlar bizim ekmek tekneleri. Biliyorsun en kıyak vurgunu hep otobüslerde yapıyoruz. Kalabalıkta adamın pantolonunu alsak ruhu bile duymuyor. Hadi hemen şuradan bir taksi çevirip kapağı eve atalım. Sonra da mangırları sayalım bakalım şişkin cüzdandan kaç para çıkacak.

0: Hanım, müjdemi isterim.
1: Aman hayrola bey, ne müjdesi?
0: Müjdelerin müjdesi Müzeyyen Hanım. Duyunca sevinçten bayılacaksın.
1: Ayol, insanı meraktan öldürmede ne söyleyeceksen söyle Niyazi Bey.
0: Sıkı dur, söylüyorum. Artık kiracı olmaktan kurtuluyorsun.
1: Ne?
0: Ev sahibi oluyoruz hanım, ev sahibi. 40 yıldan sonra artık bizim de bir evimiz olacak.
1: Ay sahi mi bey? Şaka yapmıyorsun ya.
0: Ne şakası Müzeyyen? Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ya ama parayı nereden buldun bey?
0: Ya geçen ay emekli olmamış mıydın Müzeyyen? İkramiye alacaktım ya.
1: Ay sahi, unutmuşum. Yaşlılıktan işte bey, kusura kalma.
0: Bankaya uğrayıp bir sorayım dedim. Baktım emekli ikramiyemi yatırmışlar. Ah. Çektim hepsini.
1: Allah'a çok şükür. Peki ne tutmuş emekli ikramiye?
0: 1.700.000.000. Hepsini bankadan kuruşuna kadar aldım.
1: Oh, iyi para. Peki hangi evi alacağız?
0: Şu bakkal Kerim Efendi'nin hemen yanındaki apartmanın giriş katında ne zamandır satılık diye bir yazı vardı. Hatırladın mı?
1: Hatırladım. Pek şirin bir daire. Onu mu alacağız yoksa?
0: Allah kısmet edersin. Hele bir yarın olsun da hayır olsun bakalım. Bakkal Kerim satan iyi adamdır. Biraz indirim yapar dedi.
1: Demek artık bizim de bir evimiz olacak. Yıllar yılı kira evlerinde sürünmekten kurtulacağız sonunda.
0: Allah'ın izniyle kurtulacağız hanım. Her sene ev sahibi ne zam isteyecek diye kara kara düşünmeyeceğiz bundan sonra.
1: Allah senden razı olsun bey. Allah sana uzun ömürler verir inşallah. Bütün gençliğini çalışarak kira parası yetiştirmek için harcadın. Allah inşallah bundan sonra kendi evinde oturarak emekliliğin tadını çıkarmayı nasip eder sana.
0: Amin hanım, amin. Doğru söylersin. Dile kolay değil. 40 yıl oldu. Seninle evlendiğimde 20 yaşındaydım. O günden bugüne hep ömrümüz kira evlerinde oturmakla geçti. Şimdi yaşımız 60'a dayandı. Anca başımızı sokacağımız bir ev alacağız. Bunu da Allah nasip ederse tabii.
1: Üzülme bey. Önemli olan gençlik değil, yaşlılıkta ev sahibi olmak. Yaşlılıkta kira evlerinde oturmamak. Ne yapalım? Allah anca bu yaştan sonra ev sahibi olmamızı nasip etmiş. Buna da şükür. Bir kere değil, binlerce kere şükür.
0: Doğru dersin. Gençlikte neyse de yaşlılıkta kira ya vermek en kötüsü. Neyse şu cüzdanı çıkarayım da paraları bir sayalım. Bakkala kasaba olan geçen ayki borçları da ödeyelim.
1: Ödeyelim ya. Gerçi bir şey söylemiyorlar ama olsun. Yarın verelim paralarını. Paralar nerede?
0: Ay, cebimde. Çarparlar mahparlar diye öyle bir sakladım ki Müzeyyen. Deme lazım, İstanbul burası.
1: Doğru. İnsanı ayakta çarpıyormuş yan kesiciler. Gazetelerde her gün okuyoruz.

0: Bilgisayar mı çarptı?
1: Ne bileyim müzeyim. Bankadan parayı aldıktan sonra otobüse binmiştim.
0: Ne? Otobüse mi? Hay Allah iyiliğini versin ayol. İnsan onca parayla otobüse biner mi bey? Neden bir taksi çevirmedin sanki? Ah görüyor musun? Bütün para gitti işte.
1: Ne bileyim ne bileyim. Müzeyen alışkanlık işte. Yıllar yılı otobüsten başka bir şeye binmedim ki. Gittim. Gitti paralar hanım. Ya otobüse düşürdüm ya da yan kesiciler
0: vah,
1: çarptı.
0: Vah vah. Ne yapacağız peki? Aman Allah'ım. Aman
1: ah,
0: Allah'ım.
1: Ah aptal kafa. Ah o kadar da dikkat etmiştim güya. Bana bir bardak su ver Müziye. Ağzım kurudu birden.
0: Kurur tabii. Sinirden şekerin yükselmiştir. Başımıza gelenlere bak. 40 yıldan sonra bir ev sahibi olacağız.
1: Gitti paracıklarım. Gitti emeklilik ikramiyem.
0: Helal paraydı o para. Helal. Kimseye yar etmez Allah. Al suyunu bey.
1: Ver hanım ver.
0: Vah vah vah. Peki şimdi ne yapacaksın Niyazi bey?
1: Ne bileyim hanım. Yapacak tek şey karakola gidip durumu anlatmak.

0: Gitti paralarım komiser bey. Gitti onca yıllık çalışmamın karşılığı.
1: Sakin
0: bir anda
1: olun,
0: yok oldu, yok
1: olun,
0: oldu.
1: Sakin olun. Şimdi siz parayı düşürdünüz mü, çaldırdınız mı? Önce onu bir öğrenin.
0: Bilmiyorum komiser bey. Bilmiyorum, cüzdan şurada iç cebimdeydi. Evde farkına vardım. Ya düşürdüm ya da birileri çaldı.
2: İç cepteki cüzdan nasıl düşer bey? Mutlaka birileri çarpmıştır. Yan kesiciler almıştır.
1: Evet, hanımın doğru söylüyor. Oradaki cüzdan düşmez. Anlaşılan yan kesiciler çarpmış seni bey amca.
0: Olabilir.
1: Cüzdanında ne kadar para vardı?
0: 1.700.000.
1: Yazık be, az para da değilmiş. Namussuzlar kapmışlar paranızı.
0: Ben bu para için ömrümü tezgah makinelerinin başında tükettim komiser bey. Tam 40 yıl şu nasırlı ellerimle ürettim durdum. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım, sen bize yardım et ya Rabbim.
2: Ev alacaktık o parayla komiser bey oğlum. Ev. 40 yıldır kira evlerinde oturuyorduk. Tam kendimize bir ev alacakken. Ah büyük Allah'ım. Ah nedir bu başımıza gelenler.
0: Dur hanım dur, ağlama. Durun bu komiser bey. Ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi yapılacak bir tek iş var. Sizi emniyet müdürlüğüne göndereceğim. Oradaki sabıkalı yan kesicilerin dosyasına bakacaksın. Belki seni çarpan adamı orada tanıyabilirsin.
0: Hiç boşuna gitmeyeyim komiser.
1: Neden?
0: Cüzdanımın çalındığını evde fark ettim. Otobüste çalınabileceğini düşünseydim belki sağa sola insanlara bakardım. Şimdi emniyet müdürlüğüne gidip de görmediğim adamların hangi resimlerine bakacağım ki?
1: O da doğru. Neyse, biz yine de her ihtimale karşı şikayetinizi resmileştirelim. İfadenizi alıp zabıt tutalım. Bilinmez, bakarsınız başka birini çarparken yakalanır filan da.
2: Ah gitti paracıklarımız, gitti. Mahvolduk.
1: Adınız soyadınız?

0: Şadiye, hadi çıkart cüzdanı da sayalım paraları. İhtiyardan kaç para çarpmışız bakalım.
1: Olur. Cüzdan bayağı şişkindi hani.
0: Hadi hadi. Ne oldu? Ne oldu be? Niye ikide bir deyip duruyorsun, ne oldu?
1: Cüzdan. Cüzdan yok be Hasan.
0: Nasıl yok? Dalga mı geçiyorsun sen benimle kadın? Otobüste hırkamın cebine koydum dememiş miydin bana?
1: Demiştim ama şimdi yok. Hırkamın cebi delinmiş. Görüyor musun?
0: Ne yani? Çarptığın cüzdanı düşürdün mü şimdi?
1: Düşürmüşüm. Bak, na işte görüyor musun? Hırkamın cebi yaraya kadar delinmiş.
0: Evet.
1: Farkında olmadan cüzdanı oraya koymuşum demek. Oradan da yere düşmüş.
0: Allah kahretsin seni. Hırsız karı. Aptal, salak. Sen mesleğin yüz karısısın. Yüz karısısın.
1: Cüzdanı çarptım da öyle demiyordun ama. Aferin bir hırsız karı diyordun. Ne yapayım, düşürmüşüm işte.
0: Düşürmüşmüş. Salak. Geri zekalı hırsız.

0: Nerede düşürdün he?
1: Otobüste düşürmüşüm. İhtiyarı çarptığımda ırkamın cebine koymuştum cüzdanı. Oturduğumuz yerde düşmüş işte. Ya koltuğa ya da yere.
0: Yerin dibine battın senin gibi hırsız karı be. Utanmaz rezil, nasıl olur da çarptığımız adamın cüzdanını kaybedersin ha? Ahlaksız.
1: Allah razı gelmemiş işte, düşürmüşü, bağırıp durma.
0: Ulan mahalleye rezil ettin beni be. Senin yediğin haltı yan kesicilik tarihi yazmaz be. Biz onca tehlikeye girip adamın cüzdanını çarpalım, güya bir numaralı hırsızlık yapalım, sen cüzdanı düşür. Senin gibi gerizekalı bir yan kesiciyi tarihi yazmaz be. Tarihi yazmaz. Yazsa da o tarihi ben okumam.

0: Bugünkü mesai de bitti işte.
1: Amma da yorulmuşum ha. Sırtım da öyle bir ağrıyor ki. Ay, şu koltuklar, şu koltuklar.
0: Şunu da bir kontrol edip de bir an evvel eve gideyim. Hemen iki lokma yiyip yatacağım. Bizim millet iyice unutkan oldu. Herkes bir şeyini unutup gidiyor. Ha, bak, naylon torba. Ne varmış bakayım şimdi. Sandviç varmış. Kim bilir hangi fukara aldı da unuttu. Bu da ne? Cüzdan. Garibin teki düşürmüş olmalı. Neyse, yanıma alayım da yarın sabah kayıp eşya bürosuna teslim ederim.
1: Neredeyse uykusuzluktan gözlerim kapanacak.

0: Hoş geldin bey.
1: Hoş bulduk hanım.
0: Karnını aç mı, sofrayı hazırlayayım mı?
1: İyi olur Huriye, çok acıktım.
0: Günün nasıl geçti?
1: Ne olacak, her zamanki gibi yorgunluk işte. İstanbul'un trafiğiyle insanları çok yoruyor bizleri.
0: Haklısın bey. Sizin işiniz kolay değil. İstanbul'un bin çeşit insanı her gün sizin otobüslerde.
1: Öyle ya. Bilet atanı var, atmayanı var. Hırlısı var, hırsızı var. Bin türlü insanla uğraşıyoruz her gün. Sen ne yaptın?
0: Akşamüstü ev sahibi geldi.
1: Hoppala, ne istiyormuş?
0: Ne isteyecek? Aybaşı geldi ya. Kira kontratı bitiyor. Kirayı zam istedi.
1: İsteyecek tabii. O da haklı. Ne kadar istedi?
0: 5 milyon.
1: Yapma ya. Çok istemiş be. Neredeyse %70'e geliyor istediği zam. Allah Allah. Hiç insaf kalmamış bu adamda da be.
0: Ben de öyle dedim ev sahibine. İşinize gelirse oturun, gelmezse çıkın dedi.
1: Çık demesi kolay. Bu zamanda ev kiralamak kolay mı? Kim bilir kaça buluruz. Taşınması da ayrı bir dert. Çaresiz adamın istediği zammı vereceğiz Suriye, ne yapalım?
0: Toplu sözleşmeniz daha imzalanmadı mı?
1: İmzalanmadı. En azından 1-2 ay sürer. Neden sordun?
0: Bakkal, kasap.
1: Ne olmuş bakkalla kasaba?
0: Hiç.
1: Yoksa borçlarını mı istediler?
0: Evet.
1: Adamlar da haklı. İsteyecekler tabii. Neyse, mesai parasını alır almaz öderiz borçlarını.
0: Mesai parasını esnafa mı vereceksin?
1: Evet, esnafa vereceğiz. Başka çaremiz yok ki Huriye Hanım.
0: İyi ama o parayla üstümüze başımıza bir şeyler alacaktık hani.
1: Yok işte Huriye, yok. Başımın etini yiyip durma ya. Devletin verdiği maaş bu. Daha ne yapmamı istiyorsun ha? Bir mani çıkmazsa öbür ayki mesaiyle alırım istediklerini.
0: İyi, ne yapalım. Gel hadi, yemek hazır. Ceketini çıkart da sofraya otur.
1: İyi olur.
0: Yere bir şey düşürdüm bey.
1: Neymiş o?
0: Dur ben arayayım bir dakika. Cüzdan.
1: Ne? Cüzdan mı? Şimdi bu benden mi düştü?
0: Senden düştü tabii. Al bak, senin değil mi?
1: Yok, benim cüzdanım yok ki.
0: O zaman başkasının olacak. Amma da kabarıkmış.
1: Şimdi hatırladım. Tamam, otobüste bulmuştum. Birisi düşürmüş galiba.
0: Otobüste mi buldun?
1: Hı-hı.
0: Baksana, içinde ne kadar para varmış.

0: Ben de 40 yıllık yan kesiciyim. Bugüne kadar binlerce insanı çarptım ama senin gibi meslek hainine ilk defa rastlıyorum Şadiye.
1: Ama uzattım be Hasan. Nereden bilirdim ki ırkamın cebinin delik olduğunu? Olan oldu işte.
0: Şeytan diyor, şöyle vur yumruğu gözünün üstüne.
1: Vur hadi vursana, ne duruyorsun? Sıkıysa vur bakayım.
0: Vururum kadın. Şerefsizim, elimin tersiyle öyle bir vururum ki duvara yapıştırırım seni ha.
1: Vur da cevabını vereyim sana. Hı? Sen benim elimin ne kadar ağır olduğunu bilirsin Hasan. Aa, yeter be, şuna bak. Sanki helal kazandığı parayı kaybetmişim gibi ter ter tepiniyor.
0: Öyle deme Şadiye. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. Cüzdanına böyle palamut gibiydi. Kim bilir içinde kaç yüz milyon vardı.
1: Boş ver, düşünme artık. Yarın başka birini çarparız be.
0: Baksana, o otobüsü bir daha görsen hatırlar mısın ha?
1: Hatırlarım tabii, hatırlamaz olur muyum hiç?
0: Peki ya şoförünü, onu da hatırlar mısın?
1: Onu da hatırlarım. Boylu poslu civan gibi biriydi. Neden sordun?
2: Kaç para varmış cüzdanda bey?
3: Vay be. Tam 1.700.000.000.
2: Aman Allah'ım. Ne kadar çok para. Acaba kim düşürdü dersin?
3: Ne bileyim ben ya. Allah biliyor ya. Cüzdanı bulduğumu bile unutmuştum ben.
2: Son serviste mi buldun?
3: Evet. Otobüsü garaja çektiğimde koltukları kontrol edeyim dedim. O zaman farkına vardım. Kayıp eşya bürosu açık olsaydı teslim edecektim. Kapalı diye cebime koymuştum. Yarın sabah verecektim.
2: 1.700.000.000 lira. Biz bu parayı hayatımız boyunca bir arada göremeyiz bey. Öyle değil mi ha?
3: Öyle. Nereden göreceğiz ki? Neyse, toplayıp cüzdana koyayım şunları gene.
2: Bir dakika.
3: Ne var?
2: Cüzdanın sahibi kim? Belli mi ha?
3: Yok, belli değil. Cüzdanın her tarafına baktım ama sahibinin kimliğini belirtecek bir şey bulamadım oraya.
2: Demek sahibi belli değil ha?
3: Evet, belli değil. Bana bak, niye sordun?
2: Sahibi belli olsaydı götürür verirdin. Belki 3-5 milyon lira bahşiş verirdi. Kim bilir kimin cüzdanı?
3: Ya kimin olması önemli değil hanım. Yarın sabah götürüp kayıp eşya bürosuna teslim ederim. Eğer sahibi gelirse onlar verirler cüzdanı ona.
2: Delirdin mi bey? Sahibi belli olmayan bir cüzdanı nasıl teslim edersin kayıp eşya bürosuna?
3: Anlamadım. Ya teslim etmeyip de ne yapacaktın peki?
2: Bizde kalabilir.
3: Ne?
2: Dünyanın parası bey. Sahibi de belli değil. Bizde kalsın, biraz saklarız. Eğer sahibi ortaya çıkmazsa para bizim olur.
3: Saçmalama Uriye. Bize ait olmayan bu parayı nasıl evimizde saklarız? Ya doğru bir hareket değil bu.
2: Canım ne fark eder? Ha kayıp eşya bürosunda durmuş, ha bizim evimizde.
3: Yo, olmaz öyle şey. Otobüste bulunan her ne olursa olsun kayıp eşya bürosuna teslim edilir. Mevzuat böyle gerektiriyor.
2: Dur hemen öfkelenme be. Az para değil. Düşün. Eğer sahibi çıkmazsa bu parayla kendimize bir ev alıp kiradan kurtulabiliriz. Rahat bir nefes alırız.
3: Delirdin mi Uriye? Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün?
2: İstediğimiz gibi giyinir gezeriz, bol bol et yeriz, alışveriş yaparız.
3: Oh, elin parasını ne de güzel harcamaya başladın hanım. Maşallah. Peki hiç düşündün mü? Acaba şu anda cüzdanını kaybeden kişi ne durumda ha? Acaba neden bu parayı üstünde taşıyordu? Yoksa o da başını sokacak bir ev mi alacaktı? Yoksa kötü bir hastalığın pençesinde de ona mı harcayacaktı ha? Ya da bu parayla kızını oğlunu mu evlendirecekti ha? Ne dersin? Cüzdanını kaybeden kişi kim bilir şu saatte nasıl acılar içinde kıvranıyordur.
2: Haklısın bey.
3: Rahmetli babamın bir sözünü hiç unutmam hanım. Vicdan azabıyla yenen yemek hiçbir zaman insanın gırtlağından geçmez derdi. Bize ait olmayan gözyaşıyla, ahla vahla ıslanmış bir parayla alınan ne evde huzur içinde oturabiliriz, ne de bu parayla alınan bir lokma yemeği yutkunmadan yiyebiliriz. Sakın unutma.

0: Unutma bunu Huriye.
1: Affedersin bey. Bir an hislerime kapıldım işte. Fakirlik, yoksulluk kötü şey. İnsanı her türlü şeyi düşündürüyor. Ne yaparsın?
0: Varsın esnaf borcunu istesin. Varsın ev sahibi kiraya zam yapsın. Ne yapalım? Öderiz. Kalan parayı da yiyeceğimiz kadarıyla yeriz. Yeter ki Allah sağlık ve sıhhat versin.
1: Amin bey, amin.

0: Ah bey.
1: Mahvolduk hanım, mahvolduk. 40 yıllık emeğimin karşılığı bir anda uçup gitti.
0: Ne yapalım bey? Allah başka keder vermesin. Sen sağ ol, bu da yeter bana. Gel bey, gir içeri.
1: 40 yıllık karımsın. Bunun karşılığında sana bir ev verecektim. Ama kısmet olmadı Müseyen. Affet beni, ne olursun affet.
0: Affedilecek ne var ki Niyazi Bey? Allah senden razı olsun ki tam 40 yıl ne aç ne çıplak bıraktın beni. Bir eve sahip olmayı ben de çok istiyordum ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Boş ver, üzülme. Bana ev değil sen lazımsın, sen.
1: Sağ ol hanım. Allah da senden razı olsun. Tam 40 yıl. Gençliğimi tükettim o makinelerin başında. Hep bir evim olsun, kiradan kurtulalım diye. Evimizi istediğimiz gibi dayayalım, döşeyelim diye. Ama alçak, vicdansız bir yan kesici çıkıp bütün hayallerimizi alıp götürdü işte.
0: Yeter bey, ne olursun yeter. Bırak, düşünme artık, olan olmuş, ne yapalım? Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? 2 çocuğumuz var. İkisi de yurt dışında. Ben bir başıma ne yapardım sensiz?
1: Müseyen, neden sanki taksiye değil de otobüse bindim? Bilseydim, aklıma gelseydi.
0: Üzülme artık bey. Takdir-i ilahi, ne yapalım? Senin çaldırdığın para alnının teriydi. Helaldi. Allah büyüktür. Yardım eder bize. Hadi, vakit geç oldu. Yat artık.
1: Güya yarın parayı verip bakkalın yanındaki evi sana satın alacaktım. Müseyen ben.
0: Bey.
1: Kalbim.
0: Bey.
1: Kalbim.
0: Niyazi Bey. Ne olursunuz Niyazi Bey.
1: Kalbim.
0: Aman Allah'ım bey. İmdat.

0: Aman Allah'ım. Allah'ım ne olur bana kocamı bağışla ya Rabbim. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Kim bakar bana, kim yoldaşlık eder sonra? Hangiden para olsun umurumda bile değil. Bana ev değil, kocam lazım. Ya Rabbim, inşallah önemli bir şey yoktur Allah'ım.
1: Siz hastanın yakını mısınız hanım teyze?
0: Evet doktor bey. Kendisi 40 yıllık kocam olur. Nasıl durum, iyi mi? Yaşayacak mı? Ne olur doğru söyleyin.
1: Korkmayın, korkmayın. Kocanız kalp krizi geçirmiş ama iyileşecek hanım teyze. Şimdi bakım altında.
0: Oh, şükürler olsun Allah'ıma.
1: Bir şeye mi üzülmüştü?
0: Üzüldü ya. 40 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. İkramiyesini aldı. Tam kendimize ev alacakken. Bugün parayı... Bütün parayı çaldırdı. Tam 1.700.000.000 lira. Zavallı beyimin 40 yıllık alın terinin karşılığıydı. Çok üzüldü tabii. Bu üzüntüye de yüreği dayanmadı.
1: Şimdi anlaşıldı. Zor bir gün geçirmişsiniz. Ama merak etmeyin hanım teyze. Dediğim gibi kocanızın durumu iyi. Şu anda dinleniyor. Ama üzülmemesi, aşırı heyecana kapılmaması gerekir. Bu yüzden sürekli kendisine moral vermeye bakın.
0: Tabii. Merak etmeyin. Onun yanındayken ağlamam. Yüzümü bile asmam bak. Para umurumda bile değil. Yeter ki o yaşasın doktor bey evladım.
1: Korkmayın. Dediğim gibi durumu iyi.
0: Yanına girebilir miyim?
1: Tabii. Zaten sizi sorup duruyordu. Ama gülüm.

0: gülümsemeyi ve moral vermeyi unutmayın. Buyurun girin.
1: Sağ ol doktor bey evladım. Allah senden razı olsun. Bey. Niyazi bey.
2: Müziye. Sen misin? Gel, gel.
1: Nasılsın bey? Kendini nasıl hissediyorsun?
2: Nasıl olayım hanım? Gördün işte. Yorgun yüreğim üzüntüye dayanamadı ve tekledi. Korkuttu ama durmadı. Allah'ın izniyle kefeni yırttık.
1: Allah korusun bey. Allah sana uzun ömür versin.
2: Bir haber yok değil mi?
1: Neden?
2: Ha, bilmezmiş gibi davranma Müzeyen. Cüzdanımı soruyorum. Ha. Paramı çalan hırsızı.
1: Ha, anladım. Henüz bir haber yok. Aman bırak şu parayı bey. Başımızın gözümüzün sadakası olsun o para. Bu yüzden kalp krizi geçirdin. Az kalsın canından oluyordun.
2: Bilmez misin Müzeyen? Mal canın yongasıdır derler. Ne kadar da doğruymuş. Senin o bırak dediğin paraya sahip olabilmek için tam 40 yılımı verdim. Geceli gündüzlü 40 yıl. Sen şimdi bırak unut o parayı diyorsun. Nasıl unuturum? Ben o parayla başımızı sokacak bir ev alacaktım. Kira derdi düşünmeden emeklilik günlerimin tadını çıkaracaktım.
1: Biliyorum bey biliyorum ama üzülmek dertlenmek çaldırdığın parayı geri getirmez ki. Tam tersi Allah korusun canına bile mal olur. Bana para değil sen lazımsın.
2: Sağ ol hanım. Sağ ol ama.
1: Yaşlılık günlerimizde para değil. Biz destek olacağız birbirimize. Ne yapalım ev sahibi olmak kısmet değilmiş. Hem canım ne demişler? Ev sahibinin bir evi kiracının bin evi vardır. Boş ver üzülme.
2: Peki. Peki söz üzülmeyeceğim artık. Ne zaman gidiyoruz evimize?
1: Bilmiyorum. Seni tedavi eden doktor ne zaman izin verirse.

0: Ben gideyim artık. Yarım saat sonra serviste olmam gerekiyor hanım.
1: Güle güle bey, güle güle. Cüzdanı yanına almayı unutma.
0: Ya merak etme, aldım. Hem de iç cebime koydum.
1: Aman sen de çaldırma da.
0: Ağzını ayrı aç Uğur'u ya.

0: Huri haklı. Cebimdeki cüzdana iyi sahip olmalıyım. Zaman kötü. Biri çalar malar. Vebal altında kalırım sonra.
1: Eyvah. Bakkal Remzi kapıda. Beni görürse boş diye yakama yapışır vallahi.
0: Şöyle en iyisi arka yoldan gideyim. Başka çare yok.
1: Ey ya Rabbi. Şu maaşların düşüklüğü yüzünden nelere katlanıyoruz ya. Neler yapıyoruz?
0: Şu mesai parasını alır almaz bakkalla kasabın hesabını hemen kapatırım. Utancımdan dükkanların önünden bile geçemez oldum be.
1: Amma komik durumdayım ha. Cebimde 2 milyara yakın para var. Ben 5 milyonluk bakkal borcu yüzünden yol değiştiriyorum.
0: Şişe bak. Acaba cüzdan kimin? Zengin birinin mi?
1: Hı, sanmam.
0: Zenginin belediye otobüsünde işi ne ya? Mutlaka yine gariban fukaranın birinindir. İnşallah kayıp eşya bürosuna gelir de parasına kavuşur zavallı.
2: ...693, 694, 695, 697, 698, 699 ve 700. Evet, tam tamına 1 milyar 700 milyon lira. Hı,
3: doğru, dün gece ben de öyle saymıştım. Tam o kadar çıktı.
2: İyi para be Kemal. Ne zaman buldun bu cüzdanı?
3: Dün gece sefer dönüşünde. Büro kapalı olduğu için de eve götürmek zorunda kaldım.
2: Kim bilir kimin parası?
3: Kim bilir? Hadi ver makbuzunu da gideyim. 15 dakika sonra servise çıkacağım.
2: Olur. Al bakalım. Makbuzu dünkü tarihle kestim.
3: İyi yaptın. Hiç olmazsa parasını kaybeden vatandaş ortaya çıkarsa tarihi de belli olmuş olur.
2: Doğru.
3: Neyse ben gidiyorum. Hadi sonra görüşürüz.
2: Güle güle. Dua et de cüzdanın sahibi ortaya çıksın Kemal. Hiç olmazsa 3-5 kuruş bahşiş verir sana.

0: kapıda birikmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen. Siz beyefendi. Siz beyefendi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz? Bakın binecek olanlar binemiyorlar. Evet arkalara doğru ilerleyelim lütfen.
1: Biraz sıkışalım. Sıkışalım.

0: Ah Şadiye, senin yüzünden bütün geceyi uyumadım, gözümü bile kırpmadım.
1: E neden be Aslan, akşamdan çok mu ziflendin yoksa?
0: Ziflenmeyle ne alakası var be kadın? Senin düşürdüğün o cüzdan yüzünden uyuyamadım bütün gece.
1: Aman be Aslan, dert ettiğin şeye bak. Ne yapayım yani, ırkımın cebi delikmiş, düştü işte.
0: Ne cüzdandı be. Nah böyle şişkin mi şişkindi. Kim bilir kaç milyon vardı içinde.
1: İstediğin cüzdan olsun be Aslan. Sokaklar saftorik dolu, dalarız kalabalığın arasına, birkaç cüzdan daha araklarız.
0: O cüzdan gibi şişkinini zor buluruz bir daha.
1: Buluruz buluruz. Ben şöyle sağa solu bir dikizleyeyim bakayım. Kimin cüzdanı şişkin, kimin cüzdanı şişkin değil.
0: Ya bırak şimdi cüzdan kontrol yapmayı da gelen otobüslere bak. Cüzdanı düşürdüğümüz dünkü otobüsü kaçırmayalım Şadiye. Bak fena yaparım ha.
1: Kaçırmayız be Hasan. Gözüm hep yollarda.
0: Sahiden o otobüs bir daha görsen tanır mısın?
1: Tanırım tabii.
0: Nasıl tanırsın be kadın? Bütün otobüsler birbirine benziyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen?
1: Hayır be, bütün otobüsler birbirine benzemiyor. Bizim otobüste bingo reklamı vardı bir kere.
0: Ha, şu reklamlı otobüslerden yani. Aferin be. Uyanık kadın mısın Şadiye? Bir de çaldığın cüzdanları düşürmesen tabii daha iyi olacak.
1: E ne yapayım be Hasan? Kabahat ırkadaydı. Aa bak işte bizim otobüs geliyor.
0: Sahi mi ana?
1: Tabii tabii, bak koca bingo reklamı var. Gel hadi. Hemen binelim.
0: Hadi. Hadi çabuk bin hemen Şadiye.
1: Tamam tamam.
2: Sıkışalım biraz.
0: Şadiye, dünkü şoför bu muydu?
1: Evet evet, kaç sefer söyleyeceğim sana.
0: İyi iyi.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Son durağa kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da kendisiyle biraz konuşacağız.

0: Evet. Gayet iyi. Güzel.
1: Nasılım doktor? Yüreğim iyi mi?
0: İyi Niyazi amca, gayet iyi. Krizi atlattın. Gözün aydın.
2: Şükürler olsun sana. Allah'ım şükürler olsun. Kocam yaşayacak değil mi doktor bey oğlum?
0: Şu anda tehlikeli bir durumu yok beyinizin. Ama dediğim gibi sağlığına mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Aşırı heyecan, öfke, stres yok. Hayata hep güler yüzle bakacaksın. Tamam mı amcacığım? Yoksa ikinci bir kriz gelirse kalbin dayanmayabilir.
1: Merak etme doktor bey oğlum. Dediklerini harfiyen uygulayacağım. Ölüp de hanımımı yalnız bırakmaya hiç niyetli değilim.
2: Allah sana uzun ömür versin bey. Allah yokluğunu hissettirmesin.
1: Doktor, evime gidebilir miyim?
0: Yok, öyle hemen eve gitmek yok. Birkaç gün daha misafirimiz olarak kalacaksın Niyazi amca.
1: Neden? Hani krizi atlatmıştım öyle dememiş
0: mi? Evet, atlattın ama yine de birkaç gün kontrol altında kalmanda yarar var. Öyle değil mi Müzeyyen teyze?
2: Tabii. Doktor ne diyorsa uyuyacaksın bey. Evelallah, sonra onun sayesinde yaşıyorsun. Hem eve gidip de ne yapacaksın? Ben sık sık geliyorum seni ziyarete.
1: Öyle deme Müzeyyen. Hiçbir yer insanın evi gibi olmaz.
2: Öyle.
1: O ev kira evi bile olsa.
2: Merhaba Kerim efendi.
3: Buyur Müzeyyen teyze. Hani Niyazi amca nerede? Dün konuşmuştuk. Bugün benim dükkanın yanındaki daireyi almaya gelecekti.
2: Sorma Kerim efendi. Niyazi amcan dün kalp krizi geçirdi.
3: Ne?

0: Kalp krizi mi? Öldü mü yoksa?
1: Yok. Allah'a şükür krizi atlattı ama hastanede. Birkaç gün daha kalacak orada.
0: Deme be teyze. İnan çok üzüldüm. Neyse, Allah'tan krizi atlatmış. İyi ama dün sapa sağlamdı. Emekli ikramiyesine ev alacak diye neşesinden geçilmiyordu. Ne oldu da kriz geçirdi?
1: Sorma. Sorma. Emekli ikramiyesini çaldırmış.
0: Ne? Nerede çaldırmış peki?
1: Otobüste. Evde farkına vardı. Tabii çok üzüldü. Arkasından da bu krizi geçirdi işte.
0: Hay Allah, şansa bak. Olacak şey mi? Sen 40 yıl çalış, ya, ikramiyeni al. Ya. Tam ev alıp rahat edecekken namussuz bir yan kesici gelip senin o 40 yılını alıp götürsün. Ya. Asacaksın böylelerini, asacaksın, sallandıracaksın.
1: İnşallah yakalanır da kanun gerekli cezayı verir o yan kesiciye.
0: İnşallah. Şey, Müzeyyen teyze, zor durumdaysanız yapabileceğim bir şey varsa söyle. Paraya filan sıkışıksanız yani... Niyazi amcayı babam gibi severim.
1: Sağ ol Kerim Efendi. Allah razı olsun. Tek istediğimiz Niyazi Bey'in bir an evvel iyileşip eve dönmesi.
0: Dur, sana bir şişe kolonya vereyim.
1: Aman ne gereği var.
0: Ya, hastaya kolonya götürmek adettendir. Buyur, bu kolonyayı benim için Niyazi amcaya ver. Dükkanı bırakacak birini bulsam ziyaretine de gelirdim ama...
1: Sağ ol Kerim Efendi. Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileğini söylerim Niyazi amcana. Bana bir de ekmek verir misin?
0: Tabii, buyur ha.
1: Sağ ol. Bu arada sana olan borcumuzu da telaşımızdan ödeyemedik. Kusura bakma ama Niyazi amcan taburcu olsun, hemen öderiz.
0: Borç morç düşünmenin sırası mı Müzeyyen teyze? Hele bir iyileşsin Niyazi amca, kolay alırız.
1: Sağ ol. İyi adammışsın.
0: Ha, bu arada Niyazi amcaya söyle, yandaki daireyi soranlara satıldı diyorum. Camdaki yazıyı da söktüm ha.
1: İyiydi. Artık bizde alacak para kalmadı ki Kerim Efendi.
0: Allah büyüktür be Müzeyyen teyze. Seni lafa tutuyorum ama şunu bilir şunu söylerim. Allah helal parayı hiç kimseye yedirmez. O para dönüp dolaşıp size geri gelecektir. Görürsün bak.
1: İnşallah Kerim Efendi, inşallah.
0: Çünkü o parada 40 yılın alın teri, emeği var. Görürsün, geri gelecektir.
1: Sağ ol. Bayağı moral verdin bize. Allah razı olsun.

0: Evet, son durak.
1: Hadi bakalım.
0: Sizler inmiyor musunuz burada? Son durağa geldik.
2: Biz sizinle bir şey konuşmak istiyorduk şoför bey.
0: Buyurun, ne konuşacaksınız?
2: Dün de bu otobüsün şoförlüğünü siz yapmıştınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
2: Duyuyor musun Şadiye? Allah yardım ediyor bize bak. Arkadaş dünkü otobüsün şoförüymüş.
3: Çok şükür Bey Hasan.
2: Şoför bey, dün gece otobüsünüzde bir cüzdan buldunuz mu acaba?
0: Cüzdan mı? Neden sordunuz?
2: Dün sizin otobüsünüzde cüzdanımızı düşürdük de karı koca şu dördüncü koltukta oturuyorduk. Cüzdanımızı düşürmüşüz. Eve gidince farkına vardık. Öyle değil mi Şadiye?
3: Evet ya, ırkamın cebi delikmiş, oradan düşmüş.
0: Ne kadar para vardı içinde?
2: Çok para. Cüzdan doluydu.
3: Evet, cüzdan ağzına kadar doluydu.
0: Tamam anladım da cüzdanın içindeki para miktarı ne kadardı? Onu söyleyin bana.
2: Tam olarak bilmiyorum. Yani henüz saymamıştık.
0: Nasıl yani? Hem cüzdanımızı düşürdük diyorsunuz, hem de içindeki para miktarını bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor bu peki?
2: O cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize de, biz de bir başkasına verecektik.
3: O yüzden biz de saymadan almıştık ama içinde çok para vardı.
2: Eğer cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. O para emanet olarak verilmişti bize.
3: Yandık. Cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. Ne deriz sonra komşuya?
2: Tek umudumuz sizsiniz. Belki sizin otobüsünüzde düşürmüşüzdür demiştik ama.
3: Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz? Dünyanın parasını nasıl öderiz o parayı Hasan? Rezil olduk, mahvolduk, yandık, öldük.
0: Durun bir dakika, ağlamayın. Güven ağlamayın bir dakika. Ben dün gece bir cüzdan buldum. Hem de dediğiniz koltuktaydı. Ayrıca içinde de hakikaten çok para vardı.
3: Sahi mi? Yaşa be şoför kardeşim. Bizi büyük bir

0: Afetten kurtardın.
1: Dürüst insanmışsın, bravo.
0: Cüzdan nerede şimdi?
2: Nerede olacak? Kayıp eşya bürosunda. Mecburen oraya teslim ettim. Çünkü bizim mevzuatımız öyle gerektiriyor.
1: Yani şimdi cüzdan kayıp eşya bürosunda mı?
2: Evet, orada. Siz gidip oradan alabilirsiniz.
0: Gitsek verirler mi bize?
1: Ya.
2: Eğer cüzdanın size ait olduğunu ispat ederseniz verirler tabii. Neden vermesinler ki? Herhalde ispat edersiniz tabii, eğer cüzdan size aitse.
1: Tabii bize ait. Bize ait de.
0: Kahverengi deri bir cüzdandı.
1: Evet, kahverengi deriden yapılmış bir cüzdandı. Herhalde böyle söyleyince verirler değil mi?
2: Sanmam. Bu kadar tarifle içi para dolu bir cüzdanı vermezler.
0: Ya. Neden? Cüzdan bizim. Nasıl olur da kendi malımızı bize vermezlermiş?
1: Kahverengi olduğunu söylüyoruz ya. Deri olduğunu söylüyoruz ya, bu kadar tarifle vermezler mi?
2: İyi de kardeşim, o renkte piyasada yüz binlerce cüzdan var ya.
1: Yani vermezler diyorsun.
2: Vermezler tabii. İçinde tam olarak kaç para vardı? Cüzdanın bir özelliği var mıydı? Paraların kaçı 500 binlik, kaçı milyonluk, kaçı 5 milyonluktu? Ya da içinde dolar, mark gibi döviz var mıydı? Kayıp eşya bürosu bunları sorar size. Eğer doğru cevaplar verirseniz mesele yok. Büro hemen cüzdanı verir size.
1: Anlaşıldı. Peki, iyi geceler. Gel Şadi, inelim otobüsten.
2: İyi geceler, güle güle.
0: Aslan Bey, ne yapacağız şimdi?
1: Elinin körünü yapacağız. Ne yapabiliriz ki? Anladığım kadarıyla o cüzdanın rengini bilsek bile bize vermezlermiş. Şoförü duydun. Bir kere içinde kaç para olduğunu bile bilmiyoruz.
0: Ne yapacağız peki?
1: Paraların üstüne bir bardak su içeceğiz Şadiye. Boşuna kendimizi aldatmayalım. Cüzdan gitti gider. Ama dur. Aklıma bir şey geldi.
0: Ne geldi?
1: Şoförü yemleyeceğim.
0: Yani rüşvet mi teklif edeceksin?
1: Evet. Alt tarafı memur adam. Kaç para maaş alıyor ki? He? Gel hadi, gitmeden şoförü yakalayalım hadi.
0: Bak az ötemizde.
3: Şoför bey, şoför bey.
4: Evet, ne var?
3: Bir dakika. Gel Şadiye.
1: Şoför efendi.
2: Hayrola kardeş.
1: Bak, seninle açık açık konuşmak istiyorum. O cüzdan bizim. Ama bizim olduğunu maalesef ispatlayamıyoruz.
2: Hoppala, nedenmiş o? Madem sizin cüzdanınız, nasıl olur da ispatlayamazsınız?
1: Dedim ya, çünkü o cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize. Biz de fazla dikkat etmeden, hatta içindeki parayı bile saymadan cebimize koyduğumuz için ispatlayamıyoruz. Anladın değil mi?
0: Ama cüzdan bizim.
2: O zaman gidin arkadaşınıza durumu anlatın. Kendisi gelip kayıp eşya bürosundan istesin cüzdanını.
1: Olmaz. Yapamayız. Bunu arkadaşımıza nasıl olur da, yani senin cüzdanını kaybettik deriz.
2: İyi de benden ne yapmamı istiyorsunuz kardeşim? Benim elimden bir şey gelmez ki.
1: Eğer sen istersen bize yardımcı olabilirsin.
2: Nasıl yani? Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Bak, cüzdanı sen buldun. Değil mi? Mutlaka içine bakmışsındır. Kaç para olduğunu biliyorsundur. İşte eğer cüzdanın içindeki rakamı bize tam olarak söylersen, kayıp eşya bürosu da cüzdanımızı bize geri verir.
2: İyi de neden size yardım edeyim ki? Sizleri tanımıyorum bile ben.
1: Yahu bak, eğer bize yardım edersen sana bol bahşiş veririm. Yani bahşiş zaten senin hakkın. Ben daha fazlasını veririm. Ayrıca bu senin hakkın da tabii, yani istersen cüzdanı bulduğun gibi cebine de atabilirdin ama atmadın değil mi?
0: Bize yardım edersen çok para veririz sana.
1: Evet. 100 milyon lira veririm. Ananın ak sütü gibi helal olsun kardeşim. Tamam mı? Bize yardım edecek misin?
2: Kusura bakmayın, yorgunum. Eve gitmem gerekli. Yarın konuşuruz, olmaz mı?
1: Tamam. Yarın nerede bulalım sizi?
2: Ya bir dakika. Size yardım edersem karşılığında kaç milyon vereceksiniz?
0: 100 milyon. Tam 100 milyon.
2: Söz mü?
1: Evet, söz. Çünkü bu senin hakkın zaten. Yani aklına herhangi bir şey gelmesin.
2: Tamam, anlaştık. Ama bak, vaat ettiğiniz parayı isterim. Caymak yok.
1: Caymak da ne demek ki, söz be aslanım, söz. 100 milyonu cebinde bil.
0: Para bizim olsa daha fazlasını verirdik.
2: Yok, gerek yok. 100 milyon yeter.
1: Tamam. Ne zaman alıyoruz cüzdanı kayıp eşya bürosundan?
2: Yarın sabah. 9'da servisim var. 8:30'da burada garajda buluşalım.
1: Tamam. Sen şimdi bize cüzdanda kaç para olduğunu ve özelliklerini falan da söyle.

0: Öyle tamam mı?
1: Tam olarak ben de bilmiyorum. Bu sabah teslim ettim cüzdanı. Makbuzu yarın sabah alacağım. Alırken cüzdanın özelliklerine bir daha bakarım.
0: Tamam, anlaştık. Hadi eyvallah.
1: Güle güle.
0: Yaşasın. Balık oltaya geldi, gördün mü Şadiye?
2: Sen bayağı akıllı adammışsın be Hasan. Yan kesici olacağını neden politikacı olmadın sanki?
0: İnsanların nabzına göre şerbet vermesini bileceksin tabii Şadiye. Şimdi bu şoför aç tabii, alt tarafı işçi ya da memur. Aldıkları maaş tabii ne ki yani, ayın ortasını getiremiyorlar. İşte böylelerine pat diye rüşveti teklif ettirmeyi hemen böyle yumuşarlar işte.
2: Akıllı adamsın bir Hasan.
0: Öyleyimdir, yarın sabah senin önce çalıp da sonra kaybettiğin o cüzdana tekrar sahip olacağız Şadiye.
2: Ay, cüzdanın içinde kaç milyon var acaba Hasan, öyle merak ediyorum ki.
0: Ne milyonu be Şadiye, ne milyonu, milyar milyar.
2: Milyar mı? Yani cüzdanın içinde milyarlarca lira para mı var?
0: Öyle olması gerekir. Çünkü o cüzdanın ah böyle şişkindi.
1: Merhaba Kadir, ne haber?
3: Sağ ol Kemal, senden ne haber?
1: Ne olsun. Bu şeyi soracaktım. Hani Sabahin sana bıraktığım cüzdanı bu... sahibi çıktı mı?
3: Yok, henüz arayıp soran olmadı. Neden sordun?
1: Hiç, öyle merak ettim işte. Şimdi diyorum bak, benim böyle bir cüzdanım olsa içinde de 2 milyara yakın para olacak, hem de kaybolacak, mutlaka arardım ya. Neyse, hadi eyvallah.
3: Nereye?
1: Emniyet müdürlüğüne.
3: Hayrola, başın derde mi girdi yoksa?
1: Yo. Allah korusun. Sadece bazı resimlere bakmak istiyorum da orada.
4: Demek o iki kişiden şüphelendiniz ha?
1: Evet komiserim. Bu yüzden sabıkalı yan kesicilerin resimlerine bakmak istiyorum.
4: Tabii, gelin benimle. Bu albümlerde sabıkalıların resimleri var. Al şuna bak bakalım. Siz bakın, bulursanız bana haber verin.
1: Peki efendim. Sürüyle suçlu resmi var burada. Her biri de birbirinden çirkin, suratsız insanlar. Gel de bunların içinde suçlu ara şimdi.
4: Nasıl? Aradığınız kişilere benzer birini bulabildiniz mi bari?
1: Henüz bulamadım komiserim. Ama daha bakmam gereken epeyce albüm var galiba. Sanırım bulacağım o adamı. Tamam buldum. O adamı buldum işte. Evet o. İşte bu. Komiserim buraya gelin lütfen.
4: Buldunuz mu yoksa?
1: Evet. İşte bu adam. Otobüsüme binerek rüşvetle bana cüzdan içindeki paraların miktarını soran adam buydu efendim.
4: Emin misiniz bundan?
1: Bir gördüğüm yüzü asla unutmam komiserim. Evet, o adam bu adamdı.
4: Dur bakalım kimmiş. Hasan mı? Evet, hem yan kesicilikten hem de adam yaralamaktan sabıkaları var. Hapisten çıkalı 8 ay olmuş namussuz. Yine aynı işlere bulaşmış.
1: Komiserim bir de kadın yan kesicilerin albümüne bakabilir miyim?
4: Tabii. Bu kırmızı kaplı albümlerde de kadın sabıkalarının resimleri var. Buyurun bakın. İnşallah o kadını da teşhis edersiniz.
1: Mutlaka o kadın da sabıkalıdır komiserim. Aksi takdirde o sabıkalı adamın yanında ne işi olabilir ki?
4: Haklısın.
1: Komiserim, bu kadınların hepsi de yan kesici mi?
4: Yan kesici ya. Zavallı insanları soyan, çarpan işte bu kadınlar.
1: Vay namussuzlar. Tamam işte. Onu da buldum komiserim.
4: Sahi mi?
1: Evet. İşte bu kadın. Yanağında aynen böyle bir beni vardı.
4: Bakalım adı neymiş? Evet, adı Şadiye. Tam 20 kere yan kesicilik suçundan yakalanmış, hapse girmiş, çıkmış. Uslanmayan sabıkalılardan biri bu da.
1: Evet komiserim, her ikisini de teşhis ettim. Bu iki alçak benim bulduğum cüzdanın peşindeler.
4: Şimdi o ikisiyle yarın mı buluşacaktınız kayıp eşya bürosunun önünde?
1: Evet efendim.
4: Saat kaçta?

0: 8:30'da.
1: Güzel. Siz tespit ettiğiniz saatte orada bulunun. O iki yan kesici sizinle buluşmaya geldiğinde onlara cüzdanla ilgili bazı tarifler verin. Hatta cüzdanın içindeki parayı da söyleyin. Hı hı. Ve sonra da kayıp eşya bürosuna giderek cüzdanı almalarını söyleyin.
0: Peki siz ne yapacaksınız?
1: Biz sizden önce oraya giderek gerekli tertibatı alacağız. Hasan'la Şadiye kayıp eşya bürosuna girer girmez ikisini de kıskıvrak yakalayacağız.
2: Kemal, neden durgunsun bu akşam? Tatsız bir şey mi oldu?
0: Yok, bir şey olmadı. Çok yoruldum bugünlerde.
2: Cüzdanı büroya teslim ettin mi?
0: Tabii, sabahleyin servise çıkmadan önce teslim ettim.
2: Peki paranın sahibi ortaya çıkmış mı?
0: Hayır ama bir iki güne kadar çıkar muhakkak.
3: Vakit geç oldu. Yatağa işte yatayım ben Uğur'ya.
2: Olur açarım. Sabah kaçta kalkacaksın?
0: Sen 7'de kaldır beni. Sabahleyin yapmam gereken bir iş var da onu yapacağım.
4: Ya Rab, sen kocama şifa ver. Sen onu bana bağışla Rabbim. 40 yıl bana ve çocuklarıma baktı, didindi durdu. Tek amacı bir ev almaktı. Ama olmadı, ne yapalım işte. Artık ne para ne ev, hiçbir şey istemiyorum Allah'ım. Yeter ki kocamı bizlere bağışla olur Rabbim. Kalkıp yatsın namazını kılayım.

0: Bey, senin bugünkü servisin akşamüstü başlamıyor mu?
1: Evet.
0: O halde sabahın köründe böyle nereye gidiyorsun?
1: Yapılması gereken bir işi yapmaya. Hadi eyvallah.
0: Öğleyin eve gelecek misin?
1: Geleceğim. Neden sordun?
0: Evde kıyma kalmadı da eğer paran varsa 250 gram alır mısın diyecektim.
1: Bak, 2 gün sonra mesai parasını alacağım, o zaman alırım. Sen bu 1-2 gün içinde kıymasız bir şeyler yapmaya bak hanım.
0: İyi. Çorba, patates ve pilav yaparım.
1: Aa, ne güzel. Oh, buna da şükür. Bunları yiyemeyenler de var ya. Hadi eyvallah.
0: Güle güle bey, güle güle.
1: Saat 8:30 oldu ya. Nerede kaldı bunlar? Sakın gelmekten vazgeçmiş olmasınlar ha. Eşya bürosunda polisler gerekli tertibatı aldılar. Yan kesicileri içeri girer girmez enseleyecekler. Allah Allah. Dün çok istekliydi ucuzdan almak için bunlar ya. Hah. Geliyorlar işte. Gelin bakalım, gelin. Kendi ayağınızla kapana girin.
2: Merhaba.
3: Çok bekletmedik ya sizi.
1: Yok canım. Ben de yeni gelmiştim zaten.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Bir dakika. Size cüzdanla ilgili bilgiler vereceğim. İçindeki parayı da söyleyeceğim.
3: Tamam, hadi söyle de hemen cüzdanımızı alalım.
1: Yok öyle acele yok. 100 milyonu anlaşmıştık sizinle değil mi?
2: Tamam, vereceğiz, merak etme. Hele cüzdanı bir alalım.
3: Bizde o kadar para yok ki, cüzdanı alalım, dışarı çıkınca sana 100 milyonu veririz.
2: Tamam değil mi?
1: Ama oyun oynamak yok ha. Bak, parayı isterim.
2: Tamam dedik ya be koçum. Hadi cüzdanı anlat da içeri girip alalım artık.
1: Tamam. Cüzdan kahverengi. Deri. Evet. Üzerinde GB diye bir marka var. İçindeki memur sorarsa öyle diyeyim.
3: Abi neymiş o GB?
1: Ya ne bileyim ben ne olduğunu, marka gibi bir şey işte.
2: Peki cüzdanın içinde kaç lira varmış?
1: 1 milyar 700 milyon.
2: Ne?
3: Üf, amma para varmış be. Yani komşu çok para koymuş cüzdanın içine.
2: Ya öyle komşum benim.
1: Evet, ben vazifemi yaptım, söyledim. Artık cüzdanı alabilirsiniz.
2: Tamam, büro neredeydi?
1: Bak şu karşıdaki kapı var ya. Üzerinde kayıp eşya bürosu diye yazıyor zaten.
2: Tamam. Sen gelmiyor musun bizimle?
1: Yoo, gelmeyeyim ben. İçerideki memur bahşiş beklediğimi sanıp yanlış anlayabilir.
3: Doğru biz alırız.
1: Ben sizi burada bekliyorum. Cüzdanı alın, sonra da buraya gelip bana vaat ettiğiniz 100 milyonu verin. Tamam mı?
2: Merak etme, hakkını vereceğiz. Gel Şadiye. Unutma, kahverengi deri kaplı, üstünde GB diye bir marka varmış ha.
3: Unutmam be Asat, ben o kadar akılsız mıyım?
1: İşte kendi ayaklarınla kapana girdi namussuzlar.
2: Aptallar.
1: Nasıl da rüşvet alacağımı sandılar.
4: Yürüyün hadi, düşün önüme bakayım, yürü.
2: Bizi neden yakalıyorsun komiserim? Biz bir şey yapmadık ki.
3: İki gözüm kör olsun ki biz suçsuzuz be komiserim.
4: Suçsuzlarmış. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Madem suçsuzunuz da neden size ait olmayan bir cüzdan almaya geldiniz ha?
2: O cüzdan komşumuzundu komiserim.
4: Dursun bakayım. Sağ ol Kemal Bey. Adalete büyük yardımınız dokundu. Sayenizde bu 2 azılı yan kesiciyi yakaladık.
2: Demek bizi tuzağa düşürdü be. Alacağın olsun şoför efendi.
3: Yazık be yazık, biz de sana inanmıştık.
1: Ne demişler, çekirge bir sıçrar iki sıçrar, üçüncüsünde de yakayı ele verir. Nedense siz yan kesici de herkesi sersem kendinizi de akıllı zannediyorsunuz ha. Aptallar, beni hakikaten rüşvet yemeye müsait sandınız ha. Yemeye kalsaydım o parayı cüzdanı bulduğum zaman yerdim be. Hiç mi akıl edemediniz?
2: Mızıkçı.
5: Şoförün efendi yan kesicileri yendi.
1: Komiserim, cüzdanı kimden çarptıklarını söylediler mi?
5: Yaşlı bir adammış ama tanımıyorlar.
1: Fark etmez. En azından cüzdanın durumunu öğrendik. Nasıl olsa cüzdanını çarptıran kişi karakola başvurmuştur. Siz karakolları ararsınız, bunu hemen öğrenebilirsiniz.
5: Şu 2 soyguncunun ifadesini alayım, hemen araştırma yapacağım.
6: Bugün nasılsın bey? İyisindir inşallah.
3: Bütün gece senin için namaz kılıp dua ettim.
6: İyiyim hanım, iyiyim, şükürler olsun. Bizim paradan bir haber var mı?
3: Şimdilik bir haber yok ama olacak. Hem bırak şimdi parayı bey. Bize para değil, sen lazımsın. Kaç defa söyleyeceğim. Biliyorsun o para yüzünden az kalsın canından oluyor.
6: Öyle deme Müziyen. Ev alacaktık onunla, kiradan kurtulacaktık.
3: Hepsi olur, hepsi olur. Hele sen bir iyileş, evine dön.
6: Kimse benim 40 yıllık emeğimi çalamaz. Hiç kimse.
3: Çalamaz tabii. Dur canım, sen sakin ol. Doktor heyecan ve sinir yasak dedi senin için.
6: Elimde değil Müziyen. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. 40 yıl. 40. Şu elleri görüyor musun? Bunlar 40 yıl hiç durmadan üretti. Hep üretti. O para alın terimdi benim. Emeğimin, tükettiğim gençliğimin, hep hayal ettiğimiz kendimize ait bir evin parasıydı. Bulan da çalan da yiyemez o parayı Müzeyen.
7: Haklısın bey amca. Yiyemediler de zaten.
1: Yemek istediler ama gırtlaklarına takıldı.
6: Siz de kimsiniz?
3: Aman Allah'ım, komiser bey de gelmiş.
5: Geçmiş olsun Niyazi bey. Bu hastanede yattığınızı komşularınızdan öğrendim.
6: Sağ ol komiser bey. Yaşlılık işte. Paramı çaldırınca üzüntüden yüreğim isyan etti. Ama iyiyim şimdi, şükürler olsun.
1: Geçmiş olsun Niyazi Bey.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Hayrola, sebebi ziyaretiniz nedir beyler?
3: Bir şey mi oldu komiser bey?
1: Bak bakalım Niyazi Bey, elimdeki şu cüzdanı tanıyabilecek misin?
6: Bu benim. Benim cüzdanım. Müziyen, görüyor musun? Cüzdanım bulunmuş.
3: Aman bey,
6: bulunmuş.
3: Dur sakin ol. Daha yeni yeni iyileşmeye başladın. Heyecanlanmak iyi gelmiyor sana.
6: Cüzdanım. Peki paralar. Paralar da duruyor mu içinde?
1: Duruyor amca, duruyor. Hem de kuruşuna kadar.
6: Allah'ım. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım.
3: Ya Rabbim, şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya Rabbim.
6: Demedim mi size ha? Demedim mi Müziyen? 40 yılımı, gençliğimi, emeğimi harcadım bu para için. İşte bak geri geldi cüzdanım, geri geldi.
3: Geldi, şükürler olsun bey, şükürler olsun.
6: Bu delikanlı. Kimsin?
5: Ben söyleyeyim Niyazi Bey. Bu bey cüzdanınızı bulup saklayan otobüs şoförü Kemal.
6: Otobüs şoförü mü? Şimdi anlıyorum. Demek cüzdanımı sizin otobüsünüzde düşürmüşüm, öyle mi?
3: Ay Allah, biz de çaldırdı Niyazi Bey diye cüzdanı, ne dövündük.
1: Aslında çalmışlardı hanım teyze. İki yan kesici bey amcamın cebinden çalmışlar cüzdanı.
6: O kadar da dikkat etmiştim.
5: İşin ilginç tarafı, o iki yan kesici cüzdanı sizden çaldıktan sonra Allah'ın işine

0: Bakın ki onlar da otobüste düşürmüş. Şoför arkadaş da gece son seferden sonra koltukları ararken cüzdanınızı bulup kayıp eşya bürosuna teslim etmiş.
1: Ha, sağ ol Şoför Bey oğlum. Sağ ol ne diyeyim, Allah senden razı olsun. Peki buldunuz mu o alçak yan kesiciyi komiser bey? Bulup da cezasını verin o namussuzların. Kim bilir her gün kaç insana böyle benim gibi acı çektiriyorlar.
0: Ya, merak etme Niyazi Bey, ikisini de yakaladım.
1: İşte bu iyi işte.
2: Ah, elleriniz dert görmesin.
0: Şoför arkadaşın sayesinde yakaladık onları. Hem sizin paranızı buldu hem de sizi çarpanları yakaladı.
1: Allah senden razı olsun. Allah ondan razı olsun. Sağ ol Şoför Bey oğlum, sağ ol. İyi ama... Nerede o? Nereye gitti o şoför?
2: Hay Allah. Az önce şuradaydı Niyaz Bey, kapının yanında duruyordu.
0: Şoförü mü arıyorsunuz?
1: Evet. Cüzdanımı bulduğu için yüklüce bir bahşiş verecektim ona.
2: Hak etti bunu. Hem de daha fazlasını hak etti. Hay Allah, görüyor musun? Kaçırdık şoförü.
1: İyi de neden sessizce gitti o adam?
0: Herhalde bahşiş vereceğinizi anladığı için.
1: Ha, yani bahşişi almamak için mi gitti? Ya. Bu zamanda hala böyle insanlar var mı?
0: Var Niyazi Bey, var. Allah'tan ki böylelerinin sayısı az değil. Toplum bunların sayesinde ayakta duruyor.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrar bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyenler, programımızda sizlere 25. lema olan Hastalar Risalesinden zamanımız yettiğince programımızın süresi itibariyle bir kısmını aktarmaya çalışacağız. Hem maddi hastalıklar açısından hem manevi hastalıklar açısından gayet şifalı bir eserdir. Hastalıklara nasıl bakmamız gerektiğini, hastalıkların da aslında Allahu Teala'nın bir nimeti olduğunu, hasta insanın sabretmekle ve şükürle hastalık dakikalarını uzun bir ömür sevabına kalbedebileceğini, çevirebileceğini anlatan son derece faydalı bir yerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. 25. lema Hastalar Risalesi 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Yani bu eser hastalara programın giriş kısmında da arz ettiğim üzere hem bir merhem, hem bir teselli, hem bir manevi reçete, hem de geçmiş olsun babında telif edilmiştir. Bir ihtar ve itizarla başlıyor bu manevi reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle. Ki bu risale, değerli dinleyenler, 4,5 saat zarfında telif edilmiş, son derece süratli bir şekilde vücuda gelmiş. Bu kadar süratli yazıldığı gibi hem de umuma muhalif olarak tasihata ve dikkate vakit bulamayarak, yani yanlış var mı yok mu, hatası var mı yok mu tasih edilemeden, incelenmeye vakit kalmadan telif edildiği gibi o süratte ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek müsvedde-i evvel, yani ilk defa nasıl yazılmış ise o hükümde kalmış. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı, hatıraları sanatla ve dikkatle bozmamak için, yani yazılmış kalbe nasıl gelmişse Allah-u Teala az sonra okuyacağım ayet-i kerimenin mealini nasıl ilham etmişse Üstad Hazretlerine, o şekliyle yazılmış. Oradaki hakikatleri tekrardan tetkikle, sanatla, dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik diyor. Okuyan zatlar, bu eseri dinleyenler, siz de şu anda buradan dinleyeceksiniz bir kısmını en azından, hususen hasta olan kardeşlerimiz, bazı nahoş ibarelerden veyahut ağır kelimeler varsa onlardan veya ağır ifadeler varsa bundan sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler diyor Üstad Hazretleri rahmetullahi aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbethüm musibetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Vellezî huve yud'imunî ve yesqîn ve izâ merzistu fehüve yeşfîn. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Bakara suresinde geçiyor bu ayet-i kerime değerli dinleyenler. Yine Şuara suresinde geçen, az önce arz ettiğim diğer ayetlerde ise mealen şöyle buyuruluyor: beni yediren ve içiren O'dur. Hastalandığımda bana şifa veren de O'dur. Demek ki bu risalede biz hem musibetlerle ilgili olarak hem de bizi yedirip içirenin, bizi besleyip büyütenin Allah-u Teala olduğunu,
hastalandığımızda şifa verenin de Rabbimiz olduğunu ayet-i kerimenin ifadesiyle ve ikazıyla anlamış oluyoruz değerli dinleyenler. İşte bu okumuş olduğumuz hem Bakara suresindeki o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde şikayet etmezler, asi olmazlar. Biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de O'nadır, her şey Allah'tandır derler.

mealindeki ve Şuara suresindeki beni yediren içiren odur. Hastalandığımda şifa veren de odur. Her şeyin sahibi Allah-u Teala'dır mealindeki ayetlerin izahı, tefsiri sadedindedir değerli dinleyenler. Ve hastalıklarımızın devası olarak birinci deva ile buradan başlıyoruz değerli dinleyenler. Diyor ki birinci devada, ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Evet, hepimiz hastalandığımızda değerli dinleyenler şikayet ederiz. En azından hastalığımızı ifade ederiz. Bu belki durumumuzu izah etmek, belki zihnimizin gerisinde, ruhumuzun derinliklerinde bir şefkati, merhameti celbetmek içindir. Hatta bazen de imanımızın zayıflığından kaynaklanan yahut gafletimizden dolayı şikayet ederiz. Niye bu benim başıma geldi, neden ben hastalandım, durup dururken ne oldu gibi. Ama şu birinci devanın en başında söylenen cümle, zaten sen hastalanmışsın, çaresizsin. Hastalık sana gelmiş. O halde ey çaresiz hasta, sen merak etme ve sabret. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyordu? Onlara bir musibet, bir sıkıntı, bir hastalık geldiğinde ne derdi müminler? Biz Allah'ın kullarıyız ve ancak ona döneceğiz. Sonrasında Şuara suresinde beni yediren de beni içiren de odur. Yani Allah-u Teala'dır. Hastalandığında şifa veren de odur de. O halde sende bir hastalık varsa onu merak edip şikayetlenme, isyan etme, sabret. Çünkü senin hastalığın senin için bir dert değil, belki bir nevi dermandır. Peki nasıl olabilir acaba? Yani hastalık bir dert diyebiliriz. Dert içinde derman nasıl vardır? İşte onun için de diyor ki kıymetli dinleyenler, çünkü ömür bir sermayedir ve gidiyor. Ömür bir sermayedir. Her gündeki 24 saati Allah-u Teala bir ömür sermayesi olarak bize vermiştir. 50 sene, 60 sene, 70 sene, 20 sene herkese ne takdir etmişse o kadar ömrün tamamı 24'er saatten bir sermayeyi oluşturmaktadır. Ve bu sermaye eriyor ve bu sermaye harcanıyor. Gidiyor, sabit kalmıyor. Bunun bir meyvesi bulunmazsa bu ömür zayi olur. İnsan öldü mü kalacak olan nedir? Eseridir. Eserlerin içinde en güzeli nedir? İsminizin bir yerde yaşamasının anlamı, göklerde, meleklerin katında, amel defterlerinde isminizin yaşaması önemlidir. Duvarlarda herhangi bir şey yaptırıp da yaşaması o kadar önemli değildir. Peki nasıl yaşayacak ismimiz? Yaptığımız iyilikler bununla yaşar, iyi olarak. Kötülük yapmışsak kötülüklerle, günahlarla, sevaplarla yaşar, hayırlarla yaşar. Salih amellerle, hayırlı evlatlarla yaşar. Fakirlik vermişse, hastalık vermişse, musibet gelmişse sabretmekle, zenginlik, sıhhat vermişse onun şükrünü eda etmekle, zekatını vermekle yaşar. O halde ömür sermayesi bir meyve vermelidir. Bu meyvesi zakkum olmamalıdır. Tuğba-i cennet olmalıdır. Yani hayırlı, dünyamızda da ahiretimizde de bize fayda sağlayacak ve daimi bir meyve olmalıdır. O halde hastalandığımızda yapmamız gereken sabretmek ve şükretmektir. Bu ömür sermayesinin bakileştirilmesidir. Bir meyvesi olmazsa zayi olur, kaybolur gider. Peki rahat ve gafletle olsa ne olur? Bu sefer de çabuk geçer gider. İnsan musibet geldiği zaman başına, bir sıkıntı, bir bela olduğunda, hastalandığında adeta saniyeler saat olur. Ömürler yıl olur, geçmek bilmez. Ama hep rahattasınız, hep huzurlusunuz, hep sağlıklısınız, sürekli mal varlığınız var, kimseye muhtaç değilsiniz, hep etrafınızda birileri var. O zaman insan hep gaflette olur. Güç, kuvvet, sermaye, evlat, akraba, dost, ahbap, her şeyiniz var. Hiç hastalanmıyorsunuz, hiç musibet gelmiyor başınıza. İnsan kendisini firavunlaştırmaya başlar. Nefis, ben ne oldum der. Ben ne kadar üstün bir insanım. Gurura kapılır.

Bunlara sabredip bunların sevabını kazanmasını sana öğretir. Böylece senin hayatını hem neticeli yani meyveli hem de uzun eder. Ta meyvelerini verdikten sonra bırakıp gitsin. Bu ömür sermaye senin için boşuna harcanmasın. Hastalıklarla, musibetlerle pekişsin. Meyve verip ondan sonra gitsin. Yoksa zaten gidiyor, rahatta da olsa bu ömür geçiyor. Bu sermaye eriyor. Hastalıkta, musibette de olsa bu ömür geçiyor. Ama birinde sabrettiğin zaman meyvesi var, diğerinde rahatlıktan dolayı bir gaflet, belki Allah muhafaza etsin firavunlaşmak var. İşte değerli dinleyenler, ömrün hastalıkla uzun olmasına işaret olarak bu darb-ı mesel, darb-ı mesel atasözü demektir biliyorsunuz. Bu darb-ı mesel dillere destandır ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı ise pek kısa oluyor. Artık bir nevi deyim haline gelmiş, atasözü haline gelmiş. Musibet zamanı çok uzundur. Ömür 24 saat, her günün saniyesi, dakikası, saati belli. Musibet zamanı nasıl uzun oluyor? Safa zamanı, rahat zamanı niye kısa oluyor? Eğlenirsiniz, eşinizle, dostunuzla, ahbabınızla güzel bir yerde bir vakit geçirirsiniz. Ya ne çabuk geçti gitti. Hızlı akar. Hastalandığınızda ya da musibet anında gün bitmek bilmez. İşte hastalıklarla, musibetlerle Allah-u Teala bizim bu fani ömrümüzü şayet sabreder ve şükredersek, Cenab-ı Hakk'a şikayet etmezsek uzun kılıyor, meyveli kılıyor, ömrümüzü netice verdiriyor. Bu ömür ağacı meyvelerle dolu oluyor. Yoksa kurumuş bir ağaç gibi heba olup devriliyor. Devrilmiş kuru bir ağaç da ancak yakılmaya layıktır. İnsan ömrü de eğer şükürsüz, isyanla geçerse, hastalık vasıtasıyla, musibet, bela vasıtasıyla aczini insan anlamazsa, nefsin firavunluğu kırılmazsa, cehenneme layık kuru bir odun gibi boşa geçer gider. Diğer türlü ise, şifayı verenin de, kendisini yedirip içirenin de Allah-u Teala olduğunu, o musibet vasıtasıyla, o hastalık vasıtasıyla, mesela Ramazan'da aç kalmakla nasıl anlıyorsa rızkı verenin Rabbisi olduğunu, şifayı verenin de kim olduğunu hastalık vasıtasıyla anlayarak ömrünü cennete layık bir hale getirmeye çalışır. Evet, birinci deva ve hastalık sahibi olanların, ki herkesin başına hastalık gelir, en çok dikkat etmesi gereken ilk nokta budur. Ömür hastalık vasıtasıyla meyveli olur, neticesiz gitmez. Şükürle, sabırla bu vücut, bu emanet sahibine layık hale getirilir. İkinci deva değerli dinleyenler, ey sabırsız hasta! İnsan hasta olduğu zaman, musibete düçar olduğunda ister ki bir an önce iyileşsin, o musibet gitsin. Kimse o halde kalmak istemez. Bu da insanın sabrını dağıtır. Sabırsızlık vasıtasıyla belki şükürsüzlüğe, nankörlüğe, isyana gidebilir. Ondan dolayı diyor ki, ey sabırsız hasta, sen sabret. Hatta belki şükret. Ya hastalığa şükredilir mi? Hastalığa sabredilir mi? Kolay bir şey mi bu? Elbette değil. Ama yapman gereken budur. Bundan başkası sana o hastalıktan daha büyük bir zarar verir. Senin bu hastalığın, senin sabrın ve şükrün itibariyle ömür dakikalarını senin için birer saat ibadet hükmüne getirir. Her bir dakikada bir insan bütün ömrünü ibadetle geçirse, bir dakikada bir saatlik ibadet yapabilir mi? Hiç şüphesiz yapamaz. Ama hastalık vasıtasıyla, ama musibetle Allah-u Teala bizlere sabır ve şükrettiğimiz zaman, hastalığımızın her bir dakikasına, zaten geçip giden bir zaman dilimidir, adeta bir saat ibadet etmiş gibi sevap veriyor. Çünkü ibadet iki kısımdır değerli dinleyenler. Birisi müsbet ibadettir ki hepinizin bildiği,
hepimizin yaptığı

yapmaya çalıştığı namaz gibi, niyaz gibi, bildiğimiz oruç gibi, hac gibi malum ibadetlerdir. Diğer kısmı menfi ibadetlerdir ki, yani olumsuz durumlarda yapılan ibadetlerdir ki, bu da işte hastalıklar, musibetler vasıtasıyla, musibetse de o musibete uğrayan aczini anlar, zaafını, zayıflığını hisseder. Peki aczini anladığında, zaafını bildiğinde, evet bu musibet başıma gelmiş ve benim bunu kaldırmaya gücüm yetmez, bunu kaldırmaya yardım edecek olanları da, ki onlar da vesiledir, sevk edecek olan Allah-u Teala'dır. Bana şifa verecek olan da Cenab-ı Hak'tır. Herkes kendi şifasını buluyor olsa, bütün varlıklılar, zenginler, sultanlar ölmemesi lazımdı. Demek ki kimse hastalığının, başına gelen musibetin kaldırılmasına haddi zatında muktedir değil. Allah-u Teala'nın verdiği şifa ile insanlar şifa buluyor. Zanneder miyiz ki biz değerli dinleyenler, bir yerimiz ağrıdığında, ağrı kesici aldığımızda o ağrı kesiciden dolayı orası geçiyor. O bir vesiledir. Şifayı veren Allah'tır. İşte hastalık sahibi o acziyle, zaafıyla hisseder ki bunların sahibi var, benim de sahibim var. O zaman kendisini yaratan, bütün kainatı yaratan, o hastalığı, o musibeti de yaratan ve onun karşılığında ona şifa verecek, musibeti kendisinden giderecek olan, kafire de mümine de, canlıya da cansıza da, taşa, ağaca, insana, cine, meleğe, hepsine merhamet eden Halık-ı Rahim'ine, sonsuz şefkat sahibi olan Allah-u Teala'ya sığınır, ona iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Çünkü çaresizliğini biliyor. Çünkü o derdin şifasının ancak Allah-u Teala'dan olduğunu biliyor. O zaman onun o ibadetine, o yalvarmasına, o niyazına riya karışmaz. Kalpten bir dua ile dua eder. Kalpten bir şükürle Allah'a şükreder. Ve böylece o menfi durumlardaki ibadeti yerine getirmiş olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva şikayet etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına dair rivayeti sahiha vardır. Elbani Sahihüs Camiüs Sagir'de 256. sayfada geçmektedir. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların, sabir sabreden demektir değerli dinleyenler. Şakir de şükreden. İşte şükürlü ve sabırlı hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahihada, yani doğru haberlerde, Peygamber Efendimiz'in doğru haberlerinde ve evliyaların keşfiyle, keşfiyat-ı sadıka, doğru keşiflerle sabittir. Senin için bir dakika ömrün 1000 dakika hükmüne geçer. 1000 dakika hükmüne o ömrü getirip, o bir dakikayı 1000 dakika hükmüne getirip sana uzun bir ömrü kazandıran hastalıktan teşekki, yani şikayet değil, tam tersi teşekkür et. Demek ki hastalık, musibet, sabredersek, şükredersek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleriyle, hadisleriyle, ehli keşfin doğru keşifleriyle bir dakikası 1000 dakika hükmünde bize ibadet kazandırıyor. Bunun için şikayet edilir mi? Bunun için teşekkür edilir Allah-u Teala'ya. Hastalar Risalesini mütalaa ediyorduk. 1. ve 2. devaları işledik. 3. deva ile inşallah devam edeceğiz. 3. deva, ey tahammülsüz hasta. Bazen hastalıklarda ağır durumlar olabiliyor değerli dinleyenler. İnsan dayanamayabiliyor yahut da sabretmediğinden tahammülsüzlük gösterebiliyor. Her ikisi de olabilir. O zaman da şunu düşünmemiz gerekiyor. Yine ayet-i kerimelerin ışığında, ayet-i kerimelerin tefsiri sadedinde şöyle deniliyor. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaması ve daima zeval ve firakta yuvarlanması,

yararlanması şahittir. Yani diyor ki tahammül edemiyorsan hastalığa bunu düşün. Neyi düşüneceğiz? Ya ben insan olarak bu dünyaya sürekli keyif almak, sürekli rahat etmek, sürekli bir eli yağda bir eli balda olmak için gelmemiş. Allah bunun için yaratmamış hiçbir insanı. Cenab-ı Hak kendisine insanları ve cinleri ibadet için yaratmış. Ayet-i Kerime de bunu bildiriyor. Ve insanları mallarından, canlarından, evlatlarından eksiltmekle imtihan edeceğini söylüyor. Hastalıklarla, musibetlerle bizleri hem imtihan ediyor, hem ömür dakikalarımızı sevaplı kılıyor. O halde biz bu dünyaya keyif sürmek için, hep rahat etmek için, sürekli lezzet almak için gelmediğimizi anlamamız gerekiyor. Bunun delilleri var mı? Elbette. Bakıyoruz ki bu dünyaya gelen insanlar ne kadar rahat, zengin, sıhhatli olursa olsun hepsi gidiyor geri. Demek insan daima burada lezzet için gelmemiş. Gençler kim ihtiyarlamak ister? Gençler de ihtiyarlıyor. Demek ki insan bu dünyaya hep keyif sürmek için gelmemiş. İhtiyarlıyor. Daima her şey, insanın dışındaki her şey de zeval ve firak dediğimiz ya ayrılık sıkıntısına maruz oluyor ya sönüp gidiyor bu dünyadan. Hoşunuza giden bir bahar mevsimi kalıyor mu? Arkasından kış geliyor. Sonra tekrar bahar geliyor. Bütün bunlar şahittir ki, bütün bunlar gösterir ki, bütün bunlar akıl sahiplerine ikaz eder ki, ey insan, sen bu dünyada ubudiyet için yaratılmışsın. Asıl vazifen budur. Sen daima lezzet almak, keyif sürmek için gelmemişsin. Başına hastalık da gelir, musibet de gelir. Hayat böyle bir şeydir. Hem insan, zihayatın yani hayat sahiplerinin en mükemmeli, en yükseği ve cihazat itibariyle de en zenginidir değerli dinleyenler. Hatta belki hayat sahiplerinin sultanı hükmünde iken insan, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna, en aşağı bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. İnsana baktığınız zaman aklı itibariyle, imanı itibariyle kainatın en şerefli mahluku, imtihan icabı, hayvanlar, bitkiler, her şey insanın emrine verilmiş. Cihazat itibariyle hayvanatın en yükseği, en zengini, hatta hayvanatın sultanı iken yaşayış itibariyle bakıyorsunuz insanda akıl var. Bu akıl vasıtasıyla insan geçmiş lezzetleri kaybetmenin acısıyla, gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvanata nispeten en küçük derecede, en aşağı derecede bir lezzetle ancak hayatını geçirebiliyor. O da böyle sürekli bir keder, meşakkat. Böyle geçiyor hayat. Ve her şeyde madem insan kendisi dahil zeval ve firaka doğru yuvarlanıyor, gelenler gidiyor. Demek ki insan bu dünyaya bütün bunların ikazıyla anlayacak ki bu dünyaya insan yalnızca güzel yaşamak için, keyif sürmek için, rahat ile, safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Ya ne için gelmiştir? Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan, kendisine cehennemi kapatacak, cehennem kapılarını kapatacak, cennet kapılarını açacak bir sermaye insanın elinde iken, o sermaye ile insan burada ticaretle ebedi, daimi bir hayatın, ahiret hayatının saadetine çalışmak için gelmiştir. Dünya için, insan için bir ziraat yeridir. Ed-dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya ahiretin ticaretgahıdır. Dünya ahiretin misafirhanesidir. Haberlerden bunları anlıyoruz, bunları biliyoruz. O halde insan dünyada hep keyif sürmek, hep yiyip içmek, sürekli rahatta yaşamak, safa sürmek için gelmemiştir. Bu ömür sermayesini Allah-u Teala'nın emri ve rızası dairesinde kullanarak, onu bir ticaret vasıtası yaparak, ebedi, daimi bir hayatın mutluluğuna erişmek için gelmiştir bu dünyaya. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet insana gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Nitekim, hep zengin, hep sıhhat ve afiyetteki insanlara baktığınız zaman
hayat itibariyle imanı da zayıfsa müthiş bir gaflet içinde olduklarını görürsünüz. Kendilerine hiçbir şeyin dokunamayacağını zannederler. Makam mevki sahibi ise, güç sahibi ise, servet sahibi ise, bir takım şeyleri kolaylıkla elde ediyorsa, nefsinin her şeye hakim olduğunu zanneder. Sürekli sağlıklı, sürekli afiyette olan bir insana, hastalık olmazsa, musibet olmazsa dünya hoş görünür, gaflette kalır. Ahireti unutur, Allah'ı unutur, ibadet etmeyi unutur. Ne zaman ki başına bir hastalık gelir, ne zaman ki bir çare kalır, o zaman Allah Allah demeye başlar. Ne zaman ki bir musibete uğrar, o zaman kalpten yalvarmaya başlar. Herkes kendinde de bu hali imanının kuvveti derecesinde hisseder. Sürekli gaflette olan, sürekli rahatta olan bir insan, hep keyfe lezzete alışmış bir insan kabri ve ölümü hatırına getirmek istemez. Hatta bir takım insanların yanında, bunu düşünmeyen insanların yanında biraz ölümden bahsetseniz rahatsız olurlar. Hasta, sakat bir insanı görmek istemezler. Kapatın bu sevimsiz konuyu derler. Mümin için ölüm çok güzel bir şeydir. Allah'a kavuşmaktır, Allah'a visaldir. Ama gaflette olan insan için, günahta olan insan için ölüm onun için kabirde azap, bir hapsi münferit, ahirette ebedi cehennem olacağından dolayı gafletteki o insan ömrü hatırına getirmek bile istemez. Ömür sermayesini boşu boşuna sarf ettirir. Hastalık ise ne yapar? Hastalığını verdi ya da aç kaldı, musibete uğradı. Ne yapar hemen? Gözü birden açılır. Dünya gözü değil, kalp gözü de birden açılır. Acizliğini anlar. Vücuduna ve cesedine der ki, sen layımut değilsin. Ölümsüz değilsin. Sen başıboş değilsin. Senin bir sahibin var. Senin sahibin ben olsaydım gençliğimi sana vermezdim, ihtiyarlanmazdım. Ey vücudum, ey bedenim, senin sahibin ben olsaydım ben seni bu hastalığa, musibete düçar etmez ya da orada kaybettiğini geri getirirdim ama sen ne ölümsüzsün ne de başıboşsun. Senin bir vazifen var der. Gururu bırak, seni yaratan Rabbini düşün, kabre gideceğini bil ve oradaki hayata göre hazırlan. Hastalık bunu dedirtir. İşte hastalık bu noktadan baktığımız zaman, bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasihat edicidir, nasihtir ve ikaz edici bir mürşittir. Bu noktadan bakabiliyorsak eğer, hastalığın bizi Allah'a ulaştıran, bizim nefsimizin gururunu kıran, aciz, fakir, zayıf, layemut olduğumuzu bize anlatan, layemut olmadığımızı, başıboş olmadığımızı, bir vazifemizin Allah-u Teala tarafından bir imtihana tabi tutulduğumuzun, gururu bırakmamız gerektiğinin nazarıyla bakarsak, kabre gireceğimizi, kabre ve kabirden sonraki hayata hazırlanmak için bu dünyada olduğumuzu hastalık vasıtasıyla anlarsak, hastalık o zaman bizim için bizi hiç aldatmayan bir nasihatçı ve bizi uyaran bir mürşit olur. O halde böyle bir mürşitten, böyle bir nasihten şikayet, şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelirse o hastalık, sabır istemek gerektir değerli dinleyenler. Ve dördüncü deva ile devam edelim. Ey şekvacı hasta, halinden şikayet ediyor sürekli. Ey bunu yapan hasta, böyle yapma. Çünkü senin hakkın şekva değildir. Şikayet edemezsin sen. O vücut senin değil. Vücudun bir sahibi var. Mülk umumen onundur. Sen de onun mülküsün. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Cenab-ı Hak malikil mülktür. Her şeyin sahibi odur. O halde senin hakkın şikayet değildir. Nedir senin hakkın? Yapacağın bir şey varsa, aklında başında ise, nefsinde gaflette değilse şükretmektir diyor. Sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın, cihazat dediği senin vücudundaki göz gibi, kulak gibi, dil gibi, kalp, ruh gibi sana takılan şeylerdir. Bütün bunlar bu vücutla birlikte senin değildir. Senin mülkün de değildir. Allah'ındır. Sen onları yapmamışsın. Bu vücudu sen mi yaptın? Bu gözü sen mi yarattın haşa? Bu aklı sen mi bu kafanın içine koydun? Bu ruhu sen mi oraya, bu vücuda yerleştirdin? Bu elleri sen mi çalıştırıyorsun? Bu dili söyleten sen misin? Bu kulağı işittiren kim?
Demek ki sen yapmadın. Yapıp da sat

Sen birinden de almadın. Başka biri yaptı da sana satmadı da bunu. Demek ki bu başkasının mülkü. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Senin bu vücudun, vücudundaki azaların, cihazatın hepsi başkasınındır. Yani Allah-u Teala'nındır. Bütün bunların da sahibi, bütün kainatın da sahibi Allah-u Teala'dır. O halde mülk onunsa, ki onundur, senin olsa zaten müdahale edersin. Edemiyorsun. Başkasının olsa onlara müdahale ettirirsin. Onlar da edemiyor. Demek Allah'ın mülküdür. Şu halde malikül mülk olan Cenab-ı Hak, senin de başkalarının da bütün kainatın sahibi olan Allah-u Teala, mülkünde istediği gibi tasarruf eder, mülkünü istediği gibi çevirir, idare eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar olsa, güzel sanatını, kıymetdar servetini göstermek için çok zengin ya, hem de çok sanatlı birisi, hem zenginliğini göstermek istiyor, hem sanatını. Bunu göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir tane fakir birini tutuyor. Adam gayet zengin ve gayet sanatkar. Benim servetimin ne kadar olduğu kıymeti anlaşılsın. Nasıl sanatkar olduğum anlaşılsın diye ücretiyle bir fakiri tutar. Sen modellik vazifesini gör der. Bu maksatla ona bir ücret verir. Bu ücret karşılığında bir saat çık zamanda ona gayet süslü, murassa, gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir elbiseyi, bir hulleyi o fakire giydirir. O miskinin üzerinde onu işler, ona vaziyetler verir. O elbiseyi, o gömleği onun üzerinde geliştirir. Onu da o arada oturtur, kaldırır, sağa dön, sola dön der. Sanatı çok harikadır ve çeşit çeşittir. İşte o harika enva sanatını göstermek için o elbiseyi onun üzerinde keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Bu tip faaliyetlerde bulunur. Şimdi acaba şu ücretli miskin fakir adam, o zata desek, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği, kısaltıp güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Zaten onu tutan o sanatkar, o zengin kişi, bir saatliği için ona bir ücret ödüyor. Üzerindeki elbise de o zatın. O elbise üzerindeki tasarruf hakkı da onun. O miskin adam diyebilir ki görevi sadece modellik. Elbiseyi de ona tamamen vermemiş. Ya beni oturtup kaldırıyorsun, eğip büküyorsun, elbiseyi kesip biçiyorsun, değiştiriyorsun. Bu elbise beni güzelleştiriyor, bunu yapma, böyle hakkın yok. Merhametsizlik ediyorsun diyebilir mi? İnsafsızlık ediyorsun diyebilir mi? Haşa. İşte değerli dinleyenler, aynen bu misal gibi. Sani-i Zülcelal, celal sahibi sanatkar olan Rabbimiz, İnsana vücut libasını giydiren, baharda bütün kainatı gelin gibi süsleyen, mevsim be mevsim kainatı sayfa sayfa yaz, kış, ilkbahar, sonbahar diye açan, içinde yüzlerce, binlerce, milyonlarca sayısını bilemediğimiz kadar sanatlarını harika şekilde yapan Allah-u Teala, celal sahibi sanatkar, sana ey hasta göz gibi, kulak, akıl gibi, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini, Allah Teala bize bir cisim gömleği giydirmiş ki bu gömleği aynen o miskin adama o sanatkarın elbise giydirmesi gibi bir ücret karşılığında giydirmiş ve bu elbisede, bu cesette göz var, kulak var, akıl, kalp gibi maddi ve manevi nurani duygular var. Bunlarla süslemiş bu gömleği. Esma-i Hüsna'sının güzel isimlerinin nakışlarını Allah Teala göstermek için çok halat içinde seni çevirir. Çok haller verir sana. Yani hasta eder, sağlık verir, fakir eder, zengin eder. Musibet verir, musibeti kaldırır. Çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir Allah-u Teala. Sen açlıkla Allah-u Teala'nın Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi isminde nasıl tanıyacaksın? Hastalıklarla. Şafi ismini de hastalığında bil. Rezzak olduğu için Allah-u Teala benim açlığımı, susuzluğumu gideriyor. Şafi isminde işte ben bu hastalıktan anlıyorum de şikayet etme. Elemler, musibetler, bir kısım esmasının, Allah-u Teala'nın bir kısım isimlerinin hükümlerini gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuat içinde çok güzellikler bulunur. Senin başına bir musibet gelmiştir, yahut hastalanmışsındır. Senin için bir musibet gibi görünür ama Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı orada tecelli ettiğinde,
O elemler, musibetler içinde Cenab-ı Hakk'ın bir kısım

ahkamı hükmünü gösterdiğinden onun içinde çok hikmetler, çok rahmetler, o rahmetin ışıkları, parıltıları, çok güzellikleri var. Eğer perde açılsa, gayb bilinebilse ya da senin bu halinin arkasındaki hikmetler, güzellikler görünebilse, o zaman senin vahşet aldığın, tavahuş ettiğin, nefret ettiğin bu hastalık perdesi arkasında, o musibet arkasında gayet sevimli, güzel manaları bulursun. İşte nefsimize dememiz gereken, hasta bir kardeşimize anlatmamız gereken bunlardır değerli dinleyenler. Yoksa vah vah, tüh tüh, öyle mi olduydu? Onun hastalığını artırır, musibetini katlar. Allah-u Teala ismasını senin üzerinde tecelli ettiriyor. Aynen o sanatkarın kendi diktiği o güzel elbiseyi o miskin adamda ücret karşılığında modellik yaptırması gibi. Değerli dinleyenler, 5. deva ile devam ediyoruz programımıza. İnşallah maddi manevi hastalıklarımıza şifa hükmündedir, şifa oluyordur. Musibetlere karşı bize sabır kuvveti veriyordur. Hakikaten son derece önemli, her zaman hayatımızda yer etmesi gereken bir husustur. Bakara ve Şuara suresinin ayetlerinin tefsiridir. Lemalardadır yeri, 25. lemadır. İsmi de Hastalar Risalesidir. Zaman zaman burada biz şimdi size hepsini, vaktimiz yetmeyeceği için tabi arz edemeyeceğiz ama sizler evlerinizde bu eseri temin edip Hastalar Risalesini tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Özellikle hastalık ve musibet anlarında. Ve 5. deva ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Ey maraza müptela hasta, bir arıza olmuş, bir hastalık olmuş, bir sıkıntı yaşanmış ve bu devam ediyor sende. Ey bu durumdaki hasta, bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Zannetme ki hastalık bir zulümdür, zannetme ki hastalık bir kötülüktür. 4. devada da dediği gibi Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı orada öyle güzellikler, öyle hikmetler işliyor ki hakikatini görebilsek şükredeceğiz. İşte bazılar için özellikle hastalık Allah'tan bir rahmet, Cenab-ı Hak'tan bir ihsandır. Bunu da tecrübemle biliyorum diyor. Tecrübeyle kanaatim oluşmuş. Peki nasıl oluyor? Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Benim bu usta bir liyakatım yok ama bazı gençler gelip benden hastalıklarla ilgili görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördümse sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Neden? Çünkü hasta, çünkü ömrün ebedi olmadığını görüyor, çünkü vücudun sahibinin başkası olduğunu biliyor, çünkü acizliğini, fakrını anlıyor, gururu kırılıyor, gaflette kalmıyor. Hangi hastalıklı genci gördümse diyor, sağlıklı gençlere göre ahireti daha çok düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu onlarda olmuyor. Gaflet içindeki hayvani arzulardan, hevesattan bir derece kendisini kurtarıyor. Çünkü hastalık onun gözünü açmış. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını. Bir ihsan-ı ilahi olduğunu onlara ihtar ederdim. Dayanabiliyorlarsa o hastalığa derdim ki onlara, bu hastalık size Allah'ın bir ihsanı. Derdim ki onlara yine, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Ben niye yani dua etsem şifa için, ben aleyhinde değilim. Bu hastalık senin için rahmet olmuş. Rahmetin kalkması için niye müdahale edeyim anlamında. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Allah'tan daha ileriye ben şefkatimi süremem ki. Senin ahiretine faydası var bu hastalığın. Bu hastalık seni cehennemden kurtarıyor. Bu hastalık senin ömür dakikalarını ibadet hükmüne geçiriyor. Bu hastalık seni Allah'la bir araya getiriyor. Onun için hastalığının şifa bulması için sana dua etmiyorum. Çünkü senin hakkında bu hastalık hayırlı, faydalı. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış, sabret. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra, hastalıkta bir görev olarak geliyor vücuda, vazifesini yapıp vazifen tamam denildiğinde ona gidiyor. O halde hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim
Bakın hep Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığına ve şefkat ediciliğine, merhamet sahibi olduğuna dikkat çekiliyor. Halık-ı Rahim. Her şeyi yaratan, hastalığı, musibeti de Allah-u Teala yaratıyor. Ama Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibidir, şefkat sahibidir. Hastalık senin vücudunda bu vazifeyi bitirdikten sonra Halık-ı Rahim olan Allah-u Teala inşallah sana şifa verir. Hem derdim onlara, senin bir kısım emsalin, senin gibi senin yaşıtın olan gençler sıhhatli oldukları için o sağlık sıhhat belasıyla gaflete düşmüşler. Namazı terk ediyorlar. Kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup bir saatlik dünya hayatının zahiri keyfi için hadsiz bir ebedi hayatını sarsıyor, günahlara giriyor, isyanlara giriyor. Ebedi hayatını zedeler, belki de harap ediyor. Ama sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini düşünüyorsun. Kabrin daha arkasındaki uhrevi menzilleri görüyorsun ve onlara göre davranıyorsun. Gaflette kalmıyorsun. Şu halde hastalık demek ki senin için bir sıhhattir ve bir kısım emsalindeki sıhhat, diğer gençlerdeki sıhhat onlar için bir hastalıktır. Hakikatte nedir? Maddi olarak hastalık sende görünüyor ama sen ahireti kazanıyorsun bu hastalıkla. O halde sen onlardan daha sağlıklısın. Ama senin emsalin gençler sıhhat vasıtasıyla Allah'a isyanda gidiyorlar, günahlara giriyorlar, ebedi hayatlarını öldürüyorlar. Asıl hastalık odur. O sıhhat sıhhat değildir onlar için, hakikat manasında bir hastalıktır. Böyle diyordum onlara. Ve altıncı deva ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Altıncı deva da şu şekilde: ey elemden şikayet eden, teşekki eden hasta. Birisi var ki hastalığının acısıyla kıvranıyor ve sürekli şikayet ediyor bundan. Şimdi ona diyor ki, senden soruyorum. Geçmiş ömrünü bir düşün. Ve o ömürde, geçmiş ömründe, geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattür et. Geçmiş ömründeki hem rahat, safa, ferah, eğlence zamanlarını düşün, hem de bela, musibet çektiğin zamanları düşün. Hatırla. Bunu hatırladığın zaman herhalde ya ah diyeceksin veya oh diyeceksin. Yani ya elhamdülillah, şükür diyeceksin o zamanlar için, veyahut vah hasrata, vah esafa, senin kalbin ve lisanın böyle söyleyecek. Vah tüh diyeceksin yani. Hasret edeceksin, esef çekeceksin. O halde dikkat et bakalım, sana oh elhamdülillah, çok şükür dedirten, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir nevi sana lezzeti deşer, lezzet verir ki sana senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. Sana elhamdülillah dedirten o geçmiş hayatta, o safa zamanların değildir. O zamandaki son bulmuş olan belalar, musibetler, hastalıklardır. Sana bir lezzet veriyor. Neden? Çünkü düşünüyorsun, elem gitmiş. Elemin zevali ise lezzettir. Lezzeti kalmış. O da sana elhamdülillah, şükür dedirtiyor. O elemler, o musibetler zevaliyle, yani gitmiş olmasıyla, yok olmuş olmasıyla ruhta bir lezzet, irsiyet bırakmış ki, irsi olarak ruhunda bir lezzet bırakmış ki, düşünmekle sen onu deşsen ruhtan bir lezzet akıyor hemen. Aynen toprağa eşelediğinde çok güzel bir suyun çıkması gibi. Madem bir günlük gayrimeşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Halbuki geçmiş hayatında, sağlıklı sıhhatli zamanında gayrimeşru bir günlük lezzet sana bir sene manevi kalbinde acı oluyor, elem oluyor. Ve bazen muvakkat geçici bir günlük hastalıkla gelen bir acı, bir elem çok günler sana manevi lezzet veriyor. Sevapla beraber o hastalığın gitmesiyle zevalindeki halas ve kurtulmaktan dolayı gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve onun iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de, şekva yerinde şükret. Bu da geçer ey Allah'ım de, şikayet etme, şükret. Nasıl olsa öncekiler geçti. Bu da geçecek. Çünkü ömür geçiyor. Geçtiği zaman
musibetse, hastalıksa ruhta lezzeti kalıyor. Hatırlayınca bile oradan sana lezzet akıyor. Gayrimeşru lezzetse

sana vah tüh dedirtiyor, niye yaptım diye. O halde hastalığın neticesini düşün. Şimdi acı çekebilirsin ama sonucunda sevap kazanacaksın. İç yüzündeki o sevabı düşün ve bu da geçer yahu de ve şikayet yerinde, şekva yerinde şükret deniliyor. 6. devanın sonunda değerli dinleyenler. Ve bir haşiyesi var 6. devanın. 2 defa 6. deva yazılmıştır bu 25. lemada, hastalar risalesinde. Onun için 6. devaya tekrardan haşiye düşülmüştür, ikincisine. Orada da şöyle bir dipnot var. Fıtri bir surette bu lema tahattür ettiğinde, fıtri bir şekilde kalbe gelmiş, Üstad Hazretleri yazdırmış o iki başta size okuduğum ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde. Böylece geldiği için kalbe 6. mertebede 2 deva yazılmış. 6. deva 2 defa söylenmiş. Böylece fıtriliğine ilişmemek için öylece bırakılıyor. Belki bir sır vardır diye Üstad Hazretleri değiştirmedik diyor. Rahmetullahi aleyh. Ve 6. deva ikincisi, yani onu da okuyorum değerli dinleyenler, sizlere arz ediyorum buradan. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bir de hastalanmış ya, dünya zevklerini düşünüyor, hastalıktan dolayı da onu yapamıyor, ızdırap çekiyor. Buna hitap ediyor şimdi. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi, ayrılığın, son bulmanın rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, çıkın diyecek dünya hepimize, herkese dediği gibi, bizden öncekilere dediği gibi, ondan öncekilere dediği gibi, peygamberlere, Allah dostlarına dediği gibi, mümine, kafire, hastaya, sağlıklıya, zengine, fakire, çocuğa, gence, ihtiyara haydi dışarı dediği gibi, bize de haydi dışarı diyecek. Ve dünya daimi değil, yolumuzda ölüm var, daima firak ve zeval rüzgarları esiyor, İstikbalde kış mevsimleri var. O halde dünya da bize haydi dışarı diyecek. Feryadımıza kulağını kapayacak. Ya ben gitmesem, biraz daha dursam, yok. Vade yetti mi, atacak seni üzerinden, altına gireceksin toprağa. O halde o bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıkların uyarmasıyla, ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. Dünyanın aşkından vazgeçmeliyiz. Dünya herkese şirin görünen, herkese göz kırpan ama kimsenin olmayan bir gelin gibidir derler. O halde biz bu dünya aşkından vazgeçelim. Zaten bizim olmayacak ve bir gün bize hadi dışarı diyecek. Elde edemeyeceğimiz bir şeyin peşinden koşup onun aşkıyla yanmak kâra akıl değildir. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Kalben, yani dünya kalbimizde olmasın. Çalışmak itibariyle dünya ahiretin tarlasıdır. Mümin için çalıştığının karşılığı vardır. Bu başka bir şey ama o dünyayı kalbine sokma, terk et diyor. İbrahim Ethem Hazretleri de bu manada dünyada olmalı ama dünya senin içinde olmamalı diyor. Üstad Hazretleri de ona vurgu yapıyor. Kalben dünyayı terk et, kesben değil. Çalışma itibariyle çalış, o da ibadettir. Ama kalben dünya kalbinde olmasın. Dünyanın mevkisi, makamı, serveti, parası, pulu, zenginliği kalbinde olmasın. Dünyadan kaybettiğine üzülme, kazandığına sevinme. Evet, aklı başında olan insan ne bu dünya umurundan, kazandığından mesrur olur, sevinir, ne de kaybettiğinden mahzun olur. Çünkü ömür durmuyor, gidiyor. Hastalıklarla, musibetlerle dünya lezzetleri acılaşıyor. O halde o hastalığın, o musibetin ikazatını gör, dünyanın fani olduğunu anla, senin olmayacak, kimsenin olmamış ve olamayacak olan bu dünyaya kalbini bağlama. Kalben dünyayı terk et. Evet, bu hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki, şöyle bir mana ihtar eder bize ve bize der ki bu hastalık diliyle, senin vücudun taştan demirden değildir. Var mı taştan demirden vücudu olan? Belki daima ayrılmaya müsait, muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak,
aczini anla. Malikini, sahibini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren. Öğrenmişsen de unutma. Hastalık böyle der bize. Gözünü aç der. Sen taştan, demirden değilsin. Çelikten değilsin. Etten, kandan, kemikten, yani daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden oluşturulmuşsun. O halde bir gururu bırak. Hakkın da yok buna. Aczini anla. Sahibin kimse onu tanı, Rabbini tanı. Sahibinin sana verdiği vazifeyi bil. Dünyaya niçin geldiğini öğren. Bunu kalbimizin kulağına gizli olarak hastalık ihtar eder. Bununla birlikte değerli dinleyenler, hem madem dünyanın zevki, dünyanın lezzeti devam etmiyor, hususen meşru da değilse bu lezzetler ve zevkler, hem devamsız, hem de elemli, hem de günahlı oluyor. Meşruysa devamı yok, yine elem veriyor. Meşru değilse o elemle birlikte bir de günahı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Sen aslında hastalığına ağlamıyorsun. O lezzetleri kaybettiğine ağlıyorsun. Onu bahane edip ağlama. Bilakis tam tersini yap. Yani hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün ve zevk almaya çalış. Ve yedinci deva ile programımızı tamamlayacağız değerli dinleyenler. Vaktimiz olursa daha sonraki haftalarda yine devam ederiz inşallah. Ama buraya kadar olan kısımda öyle tahmin ediyorum, maddi manevi anlamda bizlere sıhhat ve şifa oluyor inşallah. Deva oluyor. Ve yedinci deva, ey sıhhatinin lezzetini kaybeden. Sıhhatte, sağlıkta bir lezzet vardır. Bunu kaybeder insan hasta olunca. İşte bu lezzeti kaybeden hasta, senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis artırıyor. Ya sen sağlıklı iken Allah'ın verdiği nimetleri zevk ediyordun. Hastalık bunu kaçırmadı. Bilakis tattırıyor sana ve ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Yani sürekli sağlıkta, afiyette olsan, sürekli bir lezzet içinde olsan, o lezzet artık senin için lezzet olmaz. Sürekli en sevdiği yemeği yiyen bir insan ara vermeden daha devam etse bir müddet sonra tiksinir ondan. O lezzet kaybolur. Hatta el hakikat müttefikan, hepsi aynı noktaya işaret ederek diyorlar ki innemel eşyavü ta turefu bi ezdadiha. Yani her şey zıddıyla bilinir diyorlar. Her şey zıddıyla. Hastalık şifayla bilinir. Sıhhat hastalıkla bilinir. Açlık toklukla, tokluk açlıkla, soğuk sıcakla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Hep ışıktasınız mesela. Karanlık yok. Işığın kıymetini nasıl bilirsiniz? Bilemezsiniz. Soğuk olmazsa hararet, ısı anlaşılmaz, zevki olmaz. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Tok adama yemek verseniz, ısrar etseniz hiçbir lezzet olmaz. Hatta o lezzet onun için bir ızdırap olur. Mide harareti olmasa su içmek zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhatin lezzeti olmaz. Madem fatır-ı hakim, hikmetli bir şekilde bizleri yaratan Rabbimiz insana her çeşit ihsanını ihsas etmek istiyor. Her çeşit ihsanından insanoğlu bilsin, tatsın, anlasın istiyor. Ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima farklı farklı nimetlerle şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla insanı teçhiz etmesi gösteriyor. Ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Cenab-ı Hak istiyor ki yaratılması gereği, hikmetli yaratması gereği insan her çeşit ihsanını, Cenab-ı Hakk'ın ihsanını tatsın. Hadsiz nimetlerinden hadsiz şükürler etsin. Nereden anlıyoruz bunu? Kainatta ne kadar nimet varsa insanı o nimetleri tanıyacak, onları tadacak şekilde yaratmış. 100.000 çeşit yemek yese insan, 100.000 birincisini bulsa, 1.000.000 çeşit yiyecek, içecek olsa, onları tatsa, bir tane farklı bulsa onu da, ondan da lezzet alıyor.
öyle cihazat verin.

0: kainatın tamamını seyredecek zevk ve şevkle onu tanıyacak. Göz vermiş, ruh vermiş, akıl vermiş, kalp vermiş. Ne kadar farklı nimet varsa hepsini tadacak, tanıyacak cihazlarla donatılmış. Ta ki bu kadar şükretsin. O halde Allah-u Teala sıhhati verdiği gibi, ona şükür istediği gibi, afiyeti verip şükür istediği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri, musibetleri de verecek. Esma-i Hüsna'sı orada da tecelli edecek. İnsan oradan da şükredecek. Bunları da tadacak. Senden soruyorum, madem durum böyle, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, başına bir ağrı geldi, miden ağrıyor, elinde bir şey oldu vesaire, olmasaydı, senin başın, senin elin, senin miden, o midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiye hissedip şükredebilir miydin? Oruçtaki bir hikmet de bu değil midir? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin bile. Şuursuz bir şekilde Allah'ın verdiği o sıhhati gaflete, belki de günahlara, sefahate sarf ederdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın hastalığı, musibeti, illeti, derdi vermesi de insanın şükrü içindir, sabrı içindir değerli dinleyenler. Yedinci devada bu şekilde onu da tamamlamış olduk. Zamanımızın da sonuna geldik değerli dinleyenler. Ben hepinize maddi, manevi manada Cenab-ı Hakk'a şükreden, her halinde sabreden ve şükreden, şekva etmeyen, şikayet etmeyen Allah-u Teala'nın kendisinin sahibi olduğunu ve merhamet sahibi olduğunu bilen kullarından bizlere eylemesini dileyerek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize sıhhatli, sağlıklı, şükürlü, sabırlı zamanlar niyaz ediyorum değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeh inneke entel vehhab. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

İrbad bin Sariye radıyallahu an. Tebük gazvesi, Müslümanların büyük sıkıntı ve eziyetlere maruz kaldıkları bir savaştır. Bilhassa mali bakımdan bir hayli zorluk çektiklerini bazı ayetlerden ve hadislerden anlamaktayız. Hazreti Osman radıyallahu an ordunun teçhizatı için 1000 dinar verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok memnun olmuş ve onun hakkında "Ya Rabbi, ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol" şeklinde dua etmiştir. Müslümanların bir kısmı harbe katılmak için can attıkları halde giyecek, binecek vesaire teçhizat az olduğu için katılamamış ve üzüntüyle gözyaşı dökmüşlerdi. Kur'an'da bu sahabiler şöyle anlatılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini bindirip sevk etmek için sana geldiklerinde "Sizi bindirecek bir binek bulamıyorum" deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Sadakallahül azim. Bu ayeti kerimenin izahıyla ilgili olarak İbni İshak şöyle rivayet etmektedir. Bazı Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bunlar fakir sahabilerdendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den binek istediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında onlara verecek binek yoktu. Gözleri yaşlı bir vaziyette Allah yolunda harcayacak bir şeyleri olmadığı için üzüntü içinde geri döndüler. Bunların 6'sının Ensar'dan olduğunu kaydeden İbni İshak, aralarında Suffe'nin en yaşlı sahabilerinden olan İrbad bin Sariye radıyallahu anh'ı da kaydetmektedir. Suffe medresesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hakikat dersini alan bu kahraman sahabi, Tebük seferine katılamayan diğer sahabilerle birlikte Kur'an'ın senasına mazhar olmuştur. Bunların sefere iştirak edememiş olmakla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarına göre katılanların sevapları kadar sevaba nail olduklarını anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlar hakkında "Şüphesiz Medine'de öyle bir cemaat var ki yürüdüğünüz yol boyunca ve geçtiğiniz

İçtiğiniz her derede sizlerle sevap bakımından beraberdiler. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, onlar Medine'de oldukları halde mi diye sordular. Fahru Kainat aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Evet, Medine'de oldukları halde, zira mazeretleri onları cihattan alıkoymuştur. İrbad bin Sariye radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yaşlı sahabilerinden biriydi. Cenab-ı Hak kendisine uzun bir ömür ihsan etmişti. Hatta Allah'a kavuşmak için sık sık dua eder, ey Allah'ım, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, beni huzuruna al temennisinde bulunurdu.

İrbad bin Sariye radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerine devamlı katılan ve onun sadık talebelerindendi. Zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili hatıralarını anlatan İrbad bin Sariye radıyallahu an, bir sabah namazından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilere dönerek tesirli bir vaaz yaptığını ve sahabilerin korkuyla ağladıklarını nakletmektedir. Hazreti İrbad bin Sariye radıyallahu an şöyle devam etmektedir. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, bu aynen veda eden birinin vaazı gibi, o halde bize ne tavsiye edersiniz?" deyince, Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben, "Allah'tan korkmayı, Habeşli bir köle dahi olsa idarecinizi dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. İçinizden benden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflara şahit olacaklardır. Siz o zaman benim sünnetime ve Hulefai Raşidin'in yoluna sımsıkı sarılınız. Onlara tabi olmak için elinizden gelen gayreti gösteriniz. Bidatlerden kaçınınız. Sonradan ortaya çıkan her şey bid'attir. Bid'atse dalalettir." buyurmuşlardı.

Hazreti İrbad bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadislerden biri de şöyledir. Hadisi İmam Ahmed bin Hanbel mesnedinden de Ebi Bilal'den, o da İrbad bin Sariye'den aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şehitlerle yataklarında ölenler, taundan ölenler hakkında Rabbimiz Azze ve Celle huzurunda çekişiyorlar. Şehitler diyor ki, kardeşlerimiz biz öldürüldüğümüz gibi öldürüldü. Yataklarında ölenler de derler ki, kardeşlerimiz taundan ölenler bizim öldüğümüz gibi yataklarında öldüler. Rab Azze ve Celle buyurur ki, yaralarına bakın. Eğer onların yaraları öldürülen şehitlerin yarasına benziyorsa onlar onlardandır ve onlarla beraberdir. Bir de bakarlar ki taundan ölenlerin yaraları şehitlerin yaralarına benziyor. Hadis Sünen-i Nesai'de aynı şekilde İrbad bin Sariye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Yine İrbad bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayetiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında cereyan eden bazı hadiseler onda sadece Kur'an'la yetinme

fikrinde kişilerin olabileceği fikrini uyandırmıştı. Bu konuda İrbad bin Sariye radıyallahu an şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'de beraber konakladık. Yanında sahabelerden bazıları vardı. Azgın bir inkarcı olan Hayber Meliki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Muhammed, develerimizi kesmeye, meyvelerimizi yemeye ve kadınlarımızı dövmeye ne hakkınız var?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenerek İbni Avf'ı çağırıp, "Atına bin ve git Müslümanları çağır," buyurdular. Namazı kıldıktan sonra ayağa kalkarak oradaki Müslümanlara hitaben, "Yoksa içinizde koltuğuna kurularak Allah'ın Kur'an'dakiler dışında hiçbir şeyi haram kılmadığını sayanlar mı var? Şuna dikkatinizi çekerim. Ben de bazı şeyleri emreder, yasaklar ya da tavsiyede bulunurum. Bunlar da en az Kur'an'daki emir ve yasaklar kadar bağlayıcıdır. Şüphesiz Allah izinsiz olarak ehli kitap olanların evlerine girmenizi, kadınlarını dövmenizi ve borçları ödedikleri takdirde de meyvelerini yemenizi haram kılmıştır," buyurdular. Yine bir hadiste Hazreti İrbad bin Sariye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın olan en küçük bir şüpheyi kabul etmeyen gayet açık bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar o dinden başka yönlere saparlar. Sizden kim yaşarsa fazla ihtilafa şahit olacaksınız. Onun için bilip tanıdığınız sünnetime ve hidayete erdirilmiş olan Hulefai Raşidin'in sünnetine yapışın. Bunlara dişinizle sıkıca tutunun. Başınızdaki halife siyah bir köle bile olsa ona itaatten ayrılmayın," buyurmuşlardır. Hicri 75 tarihinde vefat eden bu büyük sahabi, hayatının bir bölümünü Şam'da geçirmiş, bir bölümünü de Humus'ta tamamlamıştır. Yaşlılığına rağmen dinin yüce hakikat ve güzelliklerini son nefesine kadar yaymayı gaye bilmiştir. Allah Hazreti İrbad bin Sariye'den ve onun gibilerden razı olsun, ona ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, can boğazdan gelir. Can boğazdan gelir sözü topluma atasözü olarak dayatılıyor. Böyle atasözü olur mu hiç? Bu söz saçma bir ifadedir. Atasözü demekle atalarımıza iftira edilmiş olunuyor. Saçma sapan sözler atasözü olamaz. Can boğazdan gelir sözü çok yemeği telkin eder. Çok yemek kafirlik vasfıdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala, kafirler dünyada hayvanlar gibi yiyip içerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, mümin bir bağırsakla yer, kafir yedi bağırsakla yer buyurmuştur. Çok yemek yemek, vücuda ağırlık getirir, kalbi karartır, zekayı giderir, uyku getirir, ibadetten uzaklaştırır, karnı büyütür, şişmanlatır, hasta eder ve unutkanlığa sebep olur. İbn-i Mesud Hazretleri'nin dediği gibi, bütün hastalıkların asıl sebebi çok yemek sonucudur. Zamanımızda çok çeşit yemekler sofraları dolduruyor. Bu da çok yemeği körüklüyor. Bu manzara eski Romalıların sofralarında görülürdü. Şimdi bizim milletimizi de bu sofralar sardı. İsraf sofraları, bu sofraları çevreleyenler şişmanlıktan şikayetçi. Gösteriş tüketimcileri bıngıl bıngıl yağ bağlamışlar. Roma İmparatorluğu döneminde hamam sefaları diye bir eğlence çeşidi vardı. Korkunç çığlıklar ve çılgınlıklar icra edilirdi. Bu zalimler öylesine çok ve çeşitli yiyecekler yiyorlardı ki, yiyip yiyip kıl ile yediklerini kusup yeniden yiyorlardı. Öylesine çılgınca yemek yemekten zevk alıyorlardı.

Şimdilerde aynı türden çılgınca yiyip yediklerini eritmek için maden suyu içenler, karbonatla çok yemenin rahatsızlığını giderme çarelerini arayanlara ne isim vereceksiniz? O gün birileri kıl ile rahatlıyorlardı. Bugün de başka birileri maden suyu veya sodayla rahatlamaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Roma İmparatorluğu 4 sebepten yıkıldı. 1- Adaletsizlikten, 2- İsraftan, 3- Cinsel haramların yaygınlaşmasından, 4- Halkın yemek tutkunu olmasından. Bugün de toplumumuzun günlük hayatını cehenneme çeviren çok yiyenlerin geğirtisiyle aç gezenlerin karın gurultusudur. Müslüman az yemeli, az uyumalı ve az konuşmalıdır. Bununla birlikte beden ve ruh sağlığı açısından da tabii ve temiz yiyecekleri tercih etmelidirler. Böylesi dinimizin tavsiyelerindendir. Beden ve ruhun uyumlu olarak çalışabilmesi az yemeye bağlıdır. Midesi hep dolu olan sağlıklı düşünemez. Düzenli işte yapamaz. Az ye demekten maksat, bütün gayreti mideye bağlama demektir. Şu zevat, az yemek yemenin tartışılmaz faydalı olduğu hususunda birleşmişlerdir. Enbiya, evliya, ulema, hükema ve etibba, yani tıp doktorları. Vücuttaki gerçek ve yalancı açlığın ayırt edilmesi gerekir. Gerçek açlık, bedenin besine karşı bir isteği olduğunu gösterir. Bu da anlaşılır. Yalancı açlık, sinirlenme veya başka bir sebeple midenin bazen de gözün ve dimağın uyarılmasından ileri gelir. Böyle bir zamanda durumda yavaş yavaş su içmek açlık duygusunu giderir. Ani ve çok çeşitli yemek insanı aşırı yemeye sürükler ve mideyi yorar. Sağlığımız için yemeği hızlı yemekten kaçınmak gerekir. Yenilen yemek lokma olarak alındığında çok çiğnenerek iyice ezilmeli. Aksi halde bedende tortular bırakır. Böyle yenilen yiyecekler sindirim organlarında ekşir. Yemek yiyecek kadar vaktiniz yoksa, vaktiniz olduğu kadar yemek yiyiniz. Yemek yerken içilen sıvılar mideyi şişirir ve yorar. Bu esnada alınan sıvılar midenin öz suyunu sulandırarak etkisini de zayıflatır. Yemek yerken içilen soğuk veya serin bir sıvı sindirimi durdurur. Çünkü midenin sindirimi gerçekleştirebilmesi için belli oranda bir ısıya ihtiyacı vardır. Kurallara uymak zorunluluğumuzu ihmal etmememiz gerektiğini bilmemiz ve uygulamamız bize çok büyük faydalar sağlar. Yemek yemenin adapları var. 1- Yemek yemenin farzları. En azından ölmeyecek kadar yemek. Yemeğin lezzetini Allahu Teala'dan bilmek. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allahu Azimüşşan'dan bilmek. Helalinden yemek. Yemekten aldığı kuvveti Allah'a kulluk etmekte kullanmak. Eline geçene kanaat etmek. 2. Yemek yemenin sünnetleri. Temiz elbiseyle sofraya oturmak. Tuz ile başlamak. Yemeğe besmele ile başlamak. Önünden yemek. Lokmayı küçük almak. Yemek kabını sıyırmak. Nimetleri Allah'tan bilmek. Celle Celaluhu. İyi niyetle yemek, lezzetleri Allahu Teala'dan bilmek, ev sahibinin önce başlaması, başkasının lokmasına bakmamak, yavaş yavaş çiğnemek ve kötü şeyleri konuşmamak. 3. Yemek yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceği yemeği koklamak, besmeleyi terk etmek. Ve son olarak 4. madde, yemek yemenin haramları. Doyduğu halde yemeye devam etmek. Yemekte israf etmek. Haram bir şey yerken ve içerken besmele çekmek. Ziyafete davetsiz gitmek. Başkasının malını izinsiz yemek. Vücuda hastalık verecek şeyi yemek. Yemek yemenin vakti. İslam'ın ilk dönemindeki tabiplerden Haris İbni Kelede Es-Sakafi bu hususta diyor ki, her kim ömrünün sağlıklı, bereketli ve huzurlu geçmesini istiyorsa, günün ilk yemeğini erken yesin, akşam yemeğini de öne alsın, hafif elbise giysin,

İnsi münasebeti de az yapsın. Yatmadan evvel yemek yemeyiniz. Çünkü o saatte yenirse bu, böbreklerde taş oluşmasına sebebiyet verir ve daha birçok zarar olur. Türkler Tanzimat dönemine kadar

0: Kerim'de bu hususta şöyle bir beyan dikkatimizi çeker. Nur Suresi 61. ayet meali. Yemeklerinizi birlikte ve ayrı ayrı yemenizde günah yoktur. Yemekler nasıl yenecek? Bu sorunun cevabını yemek adabı başlığı altında alt alta sıralayabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki davranış ve prensiplerine göre yemek şöyle yenilmelidir. Kişi oturarak yemeli, midesini diziyle desteklemeli. Midesinin üçte birini yemek, üçte birini suyla doldurmalı, üçte birini boş bırakmalı. Daima taze yemekler yemeli. Çok sıcak veya çok soğuk yememeli. Böyle yemek ve içmek kanser hastalığına sebebiyet verir. Yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenmeli. İştah varken sofradan kalkmalı. Yemek yemeye tatlı veya meyveyle başlamalı. Çünkü beyin mideden gelecek haberleri bekler. Doyup doymadığına bu gelen haberlere göre karar verir. Midenin haberi tatlı veya meyveyle yemek yemeye başlanınca çok daha erken ulaşır. Bunlarla başlanılmazsa yemeğe başlanıldıktan 20 dakika sonra haber gider. Bu da sağlık için zarar verir. Yani anlıyoruz ki can boğazdan gelir sözü İslam'la dolayısıyla sağlık açısından da yalan ve yanlış bir ifadedir. Dikkate alamayız. Sonuç olarak yediklerimiz helal ise hesabı, haramsa azabı vardır. Allah Celle Celaluhu hepimizi azaba maruz kalacak davranışlardan korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Savaş hazırlıkları. Mekkeliler Kızıldeniz kervan yolunu kaybettiklerini üzüntüyle fark ettiler. Tek seçenek olan diğer yolun ise bir dezavantajı vardı. Necd'den geçen yola kuyular çok uzaktı. Fakat yaz ayları yakın olduğu için kervana su taşıyan birkaç deve ekleyerek yolu güvenilir hale sokmak mümkündü. Kureyşliler Irak'a 100 bin dirhem değerinde gümüş eşya taşıyan zengin bir kervan göndermek istiyorlardı. Kervan Safvan'ın yönetiminde yol alacaktı. Medine Yahudilerinden bazıları bunu duymuş ve aralarında konuşuyorlardı. O sırada Ensardan biri onların söylediklerine kulak misafiri oldu ve duyduklarını hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anh'ın kumandanlık yeteneği olduğunun farkındaydı. Bu nedenle onu 100 atlının kumandasında kervanın yolunu kesmek üzere yol üzerindeki su kaynaklarından biri olan Kerede'ye gönderdi. Ordunun küçük olması Zeyd'in planını uygulamasını kolaylaştırıyordu. Ani ve görünmeden kervana saldırdılar. Bu ani saldırıdan korkan Safvan ve adamları kaçtılar. Zeyd ve adamları yükleriyle birlikte tüm develeri alarak zafer içinde Medine'ye döndüler. Birkaç da köle elde etmişlerdi. Kerede felaketi Mekkelilerin Bedir'den beri süren savaş hazırlıklarının hızlandırılmasına neden oldu. Haram ay olan Recep'le birlikte kış mevsimi ve milattan sonra 625 yılı geçmiş oldu. Bunu takip eden ayda Hafsa ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendiler. Ramazanın ve orucun gelişiyle birlikte Müslümanlar büyük bir sevinç daha yaşadılar. Fatıma radıyallahu anha bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun kulağına ezan okudu ve ona güzel anlamına gelen El Hasan adını verdi. Dolunay çıktığında yani ayın ortalarında Bedir'in yıl dönümü yaşandı. O ayın sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelen bir atlının getirdiği bir mektup aldı. Mektup amcası Abbas'tandı. Medine'ye doğru yola çıkan 3000 kişilik orduyu haber veriyordu. 700 zırhlı ve 200 atlıları vardı. Eşya taşıyan ve kadınların çardaklarını taşıyan develer sayılmasa bile her askere bir deve düşüyordu. Mektup Medine'ye ulaştığında Kureyş ordusu yola çıkmıştı. Ebu Süfyan kumandan olarak yanına karısı Hindi ve ikinci karısını da almıştı. Safvan da onun gibi iki karısını getirdi. Diğer liderler ise eşlerinden sadece birini getirmişlerdi. Mut'im'in oğlu Cübeyr Mekke'de kalmış fakat tüm Habeşistan'ı soydaşları gibi cirit atmakta usta olan kölesi Vahşi'yi göndermişti. Vahşi'nin attığı cirit hedefinden çok seyrek şaşardı. Cübeyr ona şöyle demişti. Eğer benimkine karşılık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım. Hint bunu duymuştu. Ordu konakladığında kampta ne zaman Vahşi'yi görse ona şöyle diyordu. Ey karanlıkların babası, git onu söndür ve sonra zevkle seyret. Vahşi'ye sahibinin ödülünün yanı sıra kendisinin de ödül vereceğini söylemişti. Ensar ve muhacirlerin düşman gelmeden önce daha bir haftaları vardı. Bu süre içinde şehir duvarları dışında vahanın çeşitli yerlerinde yaşayanlar hayvanlarıyla birlikte şehrin içine yerleştirilmeliydi. Bu görev yerine getirildi ve şehir duvarları dışında ne bir at, ne bir deve, ne de bir koyun kalmadı. Bundan sonra yapılacak iş Mekkelilerin planlarını öğrenmekti. Onların sahildeki batı yolunu takip ettikleri haberi geldi. Bu sırada içeriye doğru yöneldiler ve Medine'nin 5 mil kadar batısında konakladılar. Daha sonra kuzeybatıya birkaç mil yol aldılar ve Medine'ye kuzeyden bakan Uhud Dağı'nın eteklerindeki düzlüğe kamp kurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği haberciler, ertesi sabah düşman sayısının gerçekten mektuptaki gibi olduğu haberiyle geri döndüler. Kureyş'in yanı sıra Sakif kabilesinden 100 adamla birlikte Kinane ve diğer müttefiklerinden temsilciler vardı. 3000'den fazla deve ve 200 at tüm otlağı ve henüz hasat edilmeyen ekinleri yiyorlardı. Kısa bir süre sonra oralarda yeşillikten eser kalmayacaktı. Orduda hemen saldırma belirtileri görülmüyordu. Bununla birlikte o gece şehrin etrafına asker yerleştirildi. Biri Evsli, diğeri Hazreçli olan iki Sa'd, yani İbni Muaz radıyallahu anh ve İbni Ubade radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı dışında beklemek gerektiğine karar verdiler. Useyd ve bir grup askerle gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında nöbet tuttular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz silahlarını kuşanmamıştı. Fakat rüyasında kendisini zırh giymiş bir halde bir koçun üstünde giderken gördü. Elinde bir kılıç vardı. Kılıca baktığında içinde bir diş, etrafında da kendisinin olduğunu bildiği bir grup büyükbaş hayvanın kurban edildiğini gördü. Ertesi sabah rüyasını arkadaşlarına anlattı ve onu şöyle yorumladı. Zırh Medine'dir. Kılıcın içindeki diş bana yöneltilecek olan bir darbeyi, kurban edilen hayvanlar da ashabımdan öldürülecek olanları temsil ediyor. Benim üzerine bindiğim koç ise inşallah öldüreceğimiz kafirlerin bölük başkanını belirtiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk düşüncesi şehrin dışına çıkmayıp içten bir savunma mekanizması kurmaktı. Bununla birlikte kendi görüşüne diğerlerinin de katılıp katılmayacaklarını öğrenmek amacıyla meseleyi istişare etmek için arkadaşlarını topladı. İlk konuşan İbni Ubey oldu. Bizim şehrimiz bize karşı hiçbir zaman saldırıya meydan bırakmayan bakire bir şehirdir. Biz bu şehirden büyük kayıplar olmaksızın hiçbir düşmana saldırı için çıkmadık. Bu şehre saldıranlar ise hep büyük kayıplarla karşılaştılar. O halde ey Allah'ın Resulü, onları bırak, ne yaparlarsa yapsınlar. Orada kaldıkça felaket onların olacaktır. Geri döndüklerinde ise amaçlarını yerine getirememiş olarak geri döneceklerdir. Ensar ve muhacirlerin yaşlılarından büyük bir grup İbni Ubey'in görüşüne katıldılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalın, kadın ve çocukları kalelere koyun dedi. O böyle konuşunca gençlerden çoğunun şehrin dışına yürüme taraftarı olduğu açığa çıktı. Birisi ey Allah'ın Resulü dedi. Bizi düşmanın yanına götür. Onların bizim korktuğumuzu ve zayıf olduğumuzu düşünmelerine izin verme. Bu sözler meclisin her tarafından takdir dolu mırıltılarla desteklendi. Çoğu aynı şeyleri tekrarladı. Bazıları, eğer bu kez mahsullerinin böyle harap edilmesine izin verirlerse, bunu gelecekte Kureyşlilere aynı şeyi yapmaya teşvik etmekten başka bir işe yaramayacağı görüşünü savundular. Hamza ve Sa'd İbni Ubade gibi deneyimli kişiler de bu görüşü desteklemeye başlamıştı. İçlerinden biri, Bedir'de 300 adamın vardı. Allah sana onlara karşı zafer verdi. Şimdi ise daha çok adamımız var. Hem de düşman ayağıyla kapımıza dek gelmiş. Yine Allah'a dua ediyor ve zafer vereceğini ümit ediyoruz dedi. Daha sonra yaşlı bir adam olan Evsli Haysem'e ayağa kalktı. Daha önce de anlatılan savunmada kalmanın dezavantajlarından bahsetti. Sonra kişisel bir konuyu açıkladı. Oğlu Sa'd radıyallahu anh Bedir'de şehit düşen birkaç Müslümandan biriydi. Geçen gece rüyamda dedi, oğlumu gördüm. Görünüşü çok güzeldi. Cennet bahçeleri arasında ona her istediğinin verildiğini gözledim. Bize gel ve cennette arkadaşımız ol. Rabbimin bütün vaatlerinin hak olduğunu gördüm dedi. Ben yaşlıyım ve Rabbime kavuşmak istiyorum. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et de bana şehitlik ve cennette Sa'd'la buluşmayı nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayseme için dua etti. Şüphesiz bunu içinden okudu. Çünkü kaynaklarda duanın nasıl olduğu kaydedilmemiş. Daha sonra Ensardan biri daha Hazreçli Malik İbni Sinan radıyallahu anh ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Önümüzde iki iyi şeyden biri bizi bekliyor. Ya Allah bize onlara karşı zafer verecek ki biz bunu bekliyoruz ya da Allah bizi şehitlik mertebesine ulaştıracak. Hangisi olursa olsun fark etmez. Çünkü iki sonuç da iyi. Konuşulanlardan ve onların desteklenmesinden gelen kanaatin şehir dışına çıkmak olduğu anlaşıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şehir dışına çıkıp düşmana saldırmaya karar verdi. Öğle vakti cuma namazı için toplandılar. Okunan hutbenin konusu cihat ve onun gerektirdiği çaba ile ilgiliydi. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına savaş için hazırlanma emri verdi. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında iki adam önemli kararlar almak için ona danışmak üzere bekliyorlardı. Bunlardan biri kendini İbrahim dininin temsilcisi kabul eden Ebu Amir'in oğlu Hanzala idi. Babasının şimdi Uhud'da düşman kampları arasında olduğundan haberi yoktu. O gün Hanzala'nın birkaç hafta öncesinde belirlenmiş olan düğün günüydü. O İbni Ubey'in kızı kuzeni Cemile ile nişanlıydı. Savaşa gitmeye kararlı olmasına rağmen düğünü yapmasını ve geceyi Medine'de geçirmesini söyledi. Güneş doğmadan önce çatışma başlamayacağına göre Hanzala radıyallahu anh ertesi sabah orduya yetişebilirdi. Ordunun hangi yollardan geçtiğini araştırarak onlara ulaşması mümkündü. Diğer adam Hazreç kabilelerinden Beni Selimeli Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tı. O 3 yıl kadar önce putperest olarak hac yolculuğuna çıkıp Mina'da Müslüman olan ve daha sonra 2. Akabe'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat eden adamdı. Birkaç gece önce Abdullah Hayseme'ninkine benzer bir rüya görmüştü. Rüyasında ona bir adam gelmişti. O adamın Ensar'dan mübeşşir olduğunu fark etmişti. Adam birkaç gün içinde bize geleceksin demişti. Abdullah neredesin deyince adam cennette. Biz orada istediğimiz her şeye sahip oluruz cevabını vermişti. Abdullah radıyallahu anh'ın sen Bedir'de öldürülmemiş miydin sorusunu ise şöyle cevaplamıştı. Evet öldürüldüm fakat bana tekrar hayat verildi. Abdullah rüyasını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ey Cabir'in babası bu şehadettir dedi. Abdullah da böyle tahmin ediyordu fakat yine bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından duymak istemişti. Daha sonra savaş hazırlıklarına başlamak ve çocuklarıyla vedalaşmak için evine döndü. Karısı yeni ölmüştü. Geride ise 7 kız çocuğu ve onlara ağabeylik eden Cabir'i bırakmıştı. Babası eve geldiğinde Cabir çoktan mescitten dönmüş, silahlarını hazırlamaya koyulmuştu. Bedir'de bulunmadığı için bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle savaşa gitmeyi çok istiyordu. Fakat babasının düşüncesi farklıydı. Oğlum dedi babası. Onları, kızlarını kastederek yalnız bırakmamalıyız. Onlar küçük ve çaresizler. Onlar için korkuyorum. Fakat ben Allah'ın Resulü ile birlikte şehit olmak için gidiyorum. Onları da sana emanet ediyorum. Müslümanlar ikindi namazında tekrar bir araya geldiler. O zamana kadar yukarı Medineliler hazırlanıp mescide gelmişlerdi bile. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'i kendi evine götürdü. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için hazırlanmasına yardım ettiler. Adamlar dışarı sıralanmış bekliyorlardı. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh ve kabilesinden birkaç adam onlara kızarak ''Siz Allah'ın Resulü istemediği ve ona semadan haber gelmediği halde onu savaşa zorladınız. Bırakın da kararı o versin.'' dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dışarı çıktığında sarığını miğferinin üzerine sarmış, zırhını giymiş ve kılıcını kuşanmıştı. Adamlardan çoğu onu görünce biraz önceki sözlerine pişman oldular ve ''Ey Allah'ın Resulü, bizim sana karşı çıkmamız söz konusu değil, sana hangisi iyi görünüyorsa onu yap.'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Bir peygamber silahlarını kuşandıktan sonra Allah düşmanlarıyla onun arasında hüküm verene kadar onları çıkarmaz. Bu nedenle size emrettiklerimi yapın ve Allah adına ilerleyin. Eğer sebat gösterirseniz zafer sizindir. Daha sonra iki sopa istedi ve onlara üç sancak bağladı. Evsin sancağını Useyd'e, Hazreç'inkini Bedir kuyularıyla ilgili tavsiyeyi veren Hubaba, muhacirlerinkini de Mus'ab radıyallahu anh'a verdi. Yine ama olan Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ı kendi yokluğunda namazları kıldırması için imam tayin etti. Sekb adındaki atına bindi, yayını omuzuna astı, eline de bir mızrak aldı. Başka kimse bineğine binmemişti. İki saat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde gidiyordu. Her iki tarafta toplam 1000'den fazla adam vardı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

Tasbir inne ve'dallahi hakkun ve'stagfir li zenbike ve sebbih bihamdi.

darul huld cezaen bima kanu bi ayatina yanhadun.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Aziz ve celil olan Allah birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasına memnun kalır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Biz Allah'ı görmesek bile o bizi görüyor. Ona göre işlerimizi güzel yapmamız lazım. Ne iş yaparsak yapalım. İster siyaset, ister ticaret, ister üretim, öğretim, öğrenim vesaire ne olursa olsun. Ne iş yaparsak yapalım, hakkını vermek diye bir kavramımız var. Kurban keserken bile işini güzel yapması gereken bir ümmetiz. Az sonra üzeri toprakla kapatılacak mezarı bile kazarken güzel kazması gereken bir ümmetiz. İnsan hem Allah'a hem de diğer insanlara karşı sorumlu olduğunu unutmamalı. Bu nedenle Allah'a karşı ve insanlara karşı işimizi güzel yapmalıyız. Ki sorumluluklar hakkıyla yerine getirilmiş olsun. Kulların haklarının bu noktalardan da oluşmaya başladığını unutmamalıyız. Bireysel ve toplumsal yükseliş işini güzel yapmaktan geçiyor. Bireysel ve toplumsal çöküş de işini güzel yapmamaktan geçiyor. Bir şeyi, her şeyi, birey toplumu, toplumda bireyi etkileyebiliyor. Hem kazançlar hem de kayıplar herkese ait oluyor. Dünya ve ahirette kazananlardan olmalıyız.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu derslerimiz birer ders değil, onu biliyorsunuz. Biz ders desek de adına İnşallah beraberce dertleşmek için buradayız. Ortak derdimiz olan bir mesele, ailelerimizi ve evlerimizi konuşmak için buradayız. Geçen Avrupa'dan birkaç aile gelmişti de buraya ziyarete. Söyledikleri söz şuydu: hocam ne olur cennet bizim evimizde derslerini devam ettirin. Çünkü biz çok istifade ediyoruz. Şimdi onlar da duyacaklar bu sesi oralardan inşallah. Hepimiz istifade ediyoruz. Çünkü hepimizin bu manada ihtiyacı var. Bu manada gerçekten bazı şeyleri hatırlamaya, bazı şeyleri yenilemeye ihtiyaç duyuyoruz. O ihtiyacımızı gidermek için de buradayız. Allah inşallah bizi birbirimize ilaç kılsın. Derdimiz, dermanımız başka yerlerde aratılmasın, aranmasın. Birbirimize derman olalım ki kulluk yolunda daha güzel inşallah yürümeye çalışalım. Yürüme gayretimiz olsun. Bu manada da birbirimize inşallah destek kılsın bizi. Çünkü gerçekten zor bir durum, zor bir hal, zor bir ortam. Bazen insan yoruluyor. Yani bu da insani bir şey. Bazen insan unutuyor. Bazen insanın duyguları karışıyor. Dün Kerbela dersinde benim duygularım çok karışıktı. Ne anlattığımı da bilmiyorum. Anlattım, gittim. Zaten dikkat ettiyseniz de uzatmadım da dersi, normal saatinden önce bitirdim. İnsan bu işte. İnsan Necip Fazıl'ın deyimiyle su misali kıvrım kıvrım, bazen farklı bir yere, bazen şuraya buraya akıp gidiyor. Hayatta böyle gidiyor. Allah inşallah son nefesimize kadar bizleri hak ve hakikat yolunda yürüsün. Bizleri nefsimizin elinde şeytanlaşmış, nefsimizin elinde oyuncak etmesin. Kimseye de bu manada inşallah fırsat vermesin. İnşallah biz birbirimize bu manada destek

olduğumuz oranda da kulluk yolunda yürüme adına gayret içerisinde oluruz. Allah'ın insana vereceği en önemli nimetlerden bir tanesidir inşallah sadık dost. Dost o kadar önemli bir şeydir ki düştüğünüz zaman size el uzatabilecek birkaç insan varsa etrafınızda Allah'ın izniyle siz düşmezsiniz. Onun için dostlarınızın bu manada sayısını arttırın, var olanların kıymetini bilin ve bu konunun ne kadar mühim olduğunu hiç unutmayın. Bundan mahrum olanlara da bu konuda inşallah vesileler olun ki bu güzelliği, bu mutluluğu onlar da tatsın, onlar da farkına varsınlar. Şimdi aziz kardeşler, bu dönemin ilk dersi sayılır bu. Her ne kadar biz Ekim ayında bir ders yaptık yine bu toplulukla beraber. O dersimizin adı, başlığı dava adamıydı. Biraz dava adamının kimliğine ve kişiliğine dair bir şeyler konuşmuştuk. Kendimizi dava adamı saymasak bile bir davamız olduğu için o davanın temsiliyetini yerine getirme adına sorumluluklarımızı öğrenme maksadıyla o dersi yapmıştık. Bu dersimiz Cennet Bizim Evimizde üst başlığındaki yürüyüşün bir parçası. Ama ben bugünkü derste de aslında söyleyeceklerimi biraz erteledim. Hatırlarsanız geçen dönem biz 7 ders yapmıştık. Aslında 8 yapacaktık. Bir tanesi zaman itibariyle uymadığı için ertelenmişti. O 7 dersimizde 7 tane mühim konuyu gündemimize alıp konuşmuştuk. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var, yeni katılan aileler var. Ben onlara da hepinizin adına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu ilk olacak ama bundan sonraki derslerde de bu kardeşlerimizle beraber yürümeye gayret edeceğiz. Onların katılmadığı ama şu anda da internetten istifade edebilecekleri o 7 derste biz nasıl, neden aile, nasıl aile, nasıl bir baba, ideal bir ailede babanın rolü, nasıl bir anne, ideal bir ailede annenin rolü başlıklarında yaptık o derslerimizi. Son 7. dersimiz ise çocuk eğitimi üzerine mülahazalardı. Bunun 2 bölümü vardı. Birini yaptık, birini yapamadık. Aslında programa göre hareket etsek bugün çocuk eğitimi üzerindeki mülahazaların ikinci kısmını inşallah işleyecektik. Ama onu ben bir dahaki derse bıraktım. Bugün farklı bir yere dikkatlerinizi çekeceğim müsaade ederseniz. Bu çocuk eğitimi mülahazaları dersinde biz çocuğun nimetine dair bir şeyler konuştuk. Bunun ne kadar önemli olan, önemli bir nimet olduğuna dair bir şeyler konuştuk. Kur'an'da çocuklarla ilgili çok mühim ayetlerin olduğunu ve özellikle Rabbimizin peygamberlerin çocukluklarının üzerinden bize dersler verdiğini söyledik. Ama o konuya girmedik. O konu mühim bir konudur ve onu işleyeceğiz inşallah. Onu bir dahaki dersimizde alacağız, ele işlemeye çalışacağız. Şimdi biz bütün derslerimizde hatırlarsınız yaptığımız birçok derse buradaki kardeşlerimiz katıldı. Genelde 3 soruyu sesli sormasak bile sessizce sorulmuş kabul edip ona cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü burada yapılan dersler kesinlikle dostlar pazarda görsün diye yapılmış dersler değil. Gerçekten ızdırapla oluşturulmuş ve bir inşa için, bir ihya için, bir proje için gündeme alınmış konulardır bunlar. Çünkü bizim boşa geçirecek zamanımız yok ki biz laf olsun, torba dolsun diye burada insanları oyalayalım. Konuştuğumuz her bir kelimenin Allah katında mesuliyetine inanan insanlarız. Sizler de dinleyen insanlar olarak buradasınız. Onun için bu mesuliyet altında inmememiz sonuna kadar da bizim üzerimize bir yükümlülüktür. Hal böyle olunca ne yaparsak hedefimiz kesinlikle belli olmalı. O derslerden, o konuşmalardan, o toplantılardan neyse bunun adı
ne amaçla yapıldığı belli olunarak yürüme.

Menzil bu manada netleşmeli ki varacak hedef noktasında bir sıkıntı yaşamayalım. Mesela şu anda cumartesi derslerinde biz neyi işliyoruz? Ehli Beyt'i işliyoruz. Ehli Beyt meselesinde amacımız nedir? Bunu bilmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Varacağımız neresidir? Bunu bilmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Bunu sunacağımız üslubu ve usulü tespit etmeden konuşursak boşuna konuşmuş oluruz. Mesele sadece bir araya gelmek, sohbet etmek ise o zaman bunu daha farklı bir biçimde yapalım. Kimseyi de buraya mecbur etmeyelim. Kimsenin de burada zamanını almayalım. Böyle bir hakkımız yok. Ama bunları tespit ederek yürüdüğümüz zaman inşallah en başta konuşan, sonra da dinleyenler, bu sese kulak verenler alacaklarını alırlar. O zaman belirlenmiş hedefe de doğru bir yolculuk olmuş olur. Şimdi biz cennet bizim evimizde derslerimizi yaparken aynı şeyi yaptık aslında. Yani biz neden bu dersleri yapıyoruz? Ne olmalı bu derslerin içeriği ve nasıl yapılmalıyı tespit ederek başladık bu yürüyüşe. Bu üç soru bize bu manada istifademizi arttıracak şeyleri sağlayacaktı. Üç soruyu zihinlerinizde tutabildiniz mi? Neden? Ne için? Yani muhtevasına ait ne ve nasıl soruları her şey için sorulmalı. Konumuz bu olduğu için bunun üzerinde yoğunlaşalım. Şimdi cennet bizim evimizde dersleri, vakıftaki gönüllü kardeşlerin ayda bir ya da 2 ayda bir bir araya gelip sohbet edecekleri bir zemin değil. Bunu bir kere bilelim. Biz bunu yapıyoruz. Zaten çok da geliyoruz elhamdülillah bir araya. Çünkü burada bir pota var. Hizmet zaten bizi bir şekilde toparlıyor. Ancak burada biz bu maksatla şu derslerin önüne geldiğimiz zaman zihinlerimizde yeniden bu işin neden, ne için ve nasıl sorularının cevaplanması lazım ki istifademizi buna göre bir daha gözden geçirelim. Bizi buraya getiren şey neden meselesinde, neden böyle bir soru, böyle bir ders sorusunda şu sorunun cevabı olarak hemen aklımıza gelecek, gelmesi gereken şeyler bir kere doğru bir biçimde tespit edilmeli. Konuşulan şeyler belli, konuşulan şeyleri konuştuk, konuşacaklarımız da arkasından gelecek. Nasıl konuştuğumuz konusunda da zaten bu derslerin yürüyüşünden sizler biliyorsunuz. Ama asıl burada bu derslerin sebebinin doğru bir biçimde zihinlerimizde yerleşmesi lazım. Ben buna ait bazı şeyler söyledim aslında ilk derslerde size. Toparlayarak bir daha nazarlarınızı bu derslerin genel amacına kitlemek istiyorum ki istifademizi nasıl elde edebileceğimizi yeniden gözden geçirelim. Neden cennet bizim evimizde derslerinin cevabı 5 tanedir. Birincisi marifet. İkincisi muhabbet. Üçüncüsü saadet. Dördüncüsü salihat, beşincisi akıbet. Bizi buraya getiren bu 5 kavramın doğru bir biçimde anlaşılmasıdır. Nedir bunlar? Birincisi marifettir. Marifet imanın da ilk basamağıdır, biliyorsunuz değil mi? Bir yerde imanın olabilmesi için en başta marifetin olması, arkasından tasdikin olması, arkasından amelin olması, onun arkasından ikrarın olması şarttır. İmanı bir ağaca benzetseniz, o ağacın kökü marifettir, gövdesi tasdiktir, dalları ameldir, meyvesi ikrardır.
Sıralama değişir mi bunda? Bazı kelam kitaplarında değiştiğini görürsünüz. Değişen kısmım sadece amelle ikrar kısmıdır. Bazıları ameli arkaya alır, ikrarı öne alır. Bizim de tercihimiz önce amel sonra ikrardır. Önce ameli alıp

sonra ikrarı bırakabiliriz. Ama gördüğümüz bir hakikat var ki iman ağacının da tesisi için bir kere kökte ne olmalıdır? Marifet olmalıdır. Nedir marifet? Bilmektir. İnsan bilmediği şeye nasıl iman edecek? Bilmediğiniz bir şeye iman edebilir misiniz? Önce bir şeyi bileceksiniz ki onun arkasından tasdik gelsin. Marifet zaten meselenin özüne vakıf olma meselesidir. İmanın hakikatlerini bilmeyen bir insandan iman isteyebilir misiniz? İsteyemezsiniz. Bizim meselemiz ne bu derslerde? Ev meselesidir. Aile meselesidir. Baba olma meselesidir. Anne olma meselesidir. Ve anne ve baba olmanın bir meyvesi olan çocuk sahibi olma meselesidir. Çocuklara sahip çıkma meselesidir. Aslında bunların hepsinin karşılığına ev yazacaksınız. Evin unsurlarıdır. Anne de baba da çocuk da evin birer parçalarıdır. Bizim meselemiz ev meselesidir. Mümine cennet yok, cennet dünyada yok. Ama ev mümine dünyada verilmiş bir cennettir. Onun için cennet bizim evimizde diyoruz. Başka yerde aramamak adına. Peki bugünün insanları evin değer ve kıymetini biliyor mu? İnanın ki bilmiyorlar. Bilseydik halimiz böyle mi olurdu? Biz de tam bilmiyoruz. Ev meselesinin ehemmiyeti bugün anlaşılmış bir mesele değil. Bakın insanlar evleniyorlar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl evlilik hayatını devam ettiriyorlar ama halen evsizler. Evlenmek nedir? Sadece yastıkları birleştirmekse, böyle algılanıyorsa o zaman evlenmek olmuş demektir, gerçekleşmiş demektir. Ama bizim evlenmekten maksadımız ev hukukunu öğrenip onun gereğini yerine getirmekse işte burada problem var. Bugün insanlığın meselesi evsizlik meselesidir. Ev meselesi doğru dürüst anlaşılmadığı için, hukuk anlaşılmadığı için bu konuda sıkıntılar yaşanıyor ve birer birer bu kalelerin yıkıldığına şahit oluyoruz. Birer birer evlerin bu manada gittiğine şahit oluyoruz. Eğer adam evliliğini bitirmemişse bile, yani o en azından örfün bir baskısından dolayı kimseler evliliğini bitirdin demesin diye katlansa bile, inanın şu anda birçok evde bu manada sıkıntılar var. Neler neler duyuyoruz, neler neler görüyoruz, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Kaynağı ne bunun? Niçin bunlar? İki tarafta, ister erkek tarafından olsun, ister hanım tarafından olsun, mesele evin hukukunu tam anlamıyla kavramama meselesidir. İster misiniz hukuku bir daha gözden geçirelim? Çünkü yeni gelen kardeşlerimiz de vardı. Mesela sadece Kur'an ekseninden evin hukukunu öğrenmek istesek, Rabbimiz bize nedir? Kur'an bu konuda neleri nazarımıza verir? Bu soruyu sorduğumuzda birçok cevap alırız. Ben sadece 10 maddede, 10 ayet çerçevesinden size özetleyeceğim. Ama inanın Kur'an'ı bu konuda böyle bir gözden geçirsek daha farklı şeyler görürüz. Bakın Rabbimiz Ali İmran suresinde belki Kabe'nin kuruluşunu bize anlatırken orada farklı bir maksatla o ayette Kabe'nin ihyasına, inşasına vurgu yaparken bile orada kullandığı beyt kelimesi insanlık ile ev arasındaki bağı bir yönüyle beyan etme meselesidir. Ayeti bu şekilde de anlamamız mümkündür. Ama biz o ayetle değil, direkt ev meselesiyle alakalı olan ayetler çerçevesinden bir hukuk çıkaracağız. Bizler ki Müslümanız, hukukla yaşamak zorundayız. Her meselemiz hukuka doğru, hukuka mutabık olmalı. Öyleyse eğer ev meselesinde de hukukumuzu Kur'an çerçevesinden oluşturmak zorundayız. Kur'an'ın ev hukuku neymiş? 1. Ev insanın en büyük imtihanı.

0: böyle midir? Böyledir. Rabbimiz ne diyor? Mallar, evlatlar, dünya hayatının süsüdür. İkisi de ev değil midir? Evdir. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Kehf suresinin 46. ayeti. Hatırlayın, Kur'an'da bu konuda birçok ayet var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden hatırlayın. Hasan ile Hüseyin'i yüreğinin içine bastığı zaman ne diyordu? Sizler ne güzel fitnelersiniz diyordu. Oradaki fitnenin anlamı nedir? İmtihandır. Sizler birer imtihan aracısınız. Aslında evlerimiz bu manada bizlerin en büyük imtihanıdır. Bu imtihanı yüzünün akıyla geçen Allah'ın izniyle cenneti kazanır. Birbirimize Allah bizi cennet kılmıştır. Allah korusun cehennem de kılmıştır. İmtihanın karşılığı budur. Ya Allah'ın rahmetini ya azabını kazanırız. Dolayısıyla evi biz imtihan sahası olarak gördüğümüz anda eve olan değer ve kıymet zihinlerimizde bir anda farklı noktaya gelir. Sadece gece yattığımız yerlerden çıkar, farklı bir anlama, farklı bir manaya bürünür. İmtihan aracı olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. İkincisi, ev en büyük terbiye ve talim yuvasıdır. Kur'an farklı amaçlarla farklı ayetleri bizim nazarımıza verir. Ancak biz buranın üzerinden tanımlar yakaladığımız zaman biraz daha iyi anlamış oluruz. Mesela sizi yıllar öncesine Beni İsrail'in Firavun'un zulmü altında inlediği o günlere götürsem ve o günlerin üzerinden bir ayete misafir olsak beraberce bu tanımı daha iyi anlayacağız. Bakın, Firavun gördüğü bir rüya üzerine bir emirname yayınlamış o gün için. Nedir gördüğü rüya? Görmüş ki Beni İsrail'in oturduğu yerden, onların evlerinin oradan bir nur çıkmış, o nuru gelmiş onun sarayını yerle bir etmiş. Sihirbazlara, arraflara, tabircilere rüyasını tabir ettirmiş. Demişler ki Beni İsrail'den doğacak bir erkek çocuk senin saltanatını yıkacak. Saltanatını yerle bir edecek. Bunun üzerine Firavun nasıl bir karar vermiş? O yıldan sonra, birkaç yıl sürüyor bu, doğan bütün erkek çocuklarını katlettirmiş. Beni İsrail'in hanımları, onlar müminlerin anneleri, onlar da mümin, o günün dünyasından bahsediyoruz. Şöyle bir kararları yok, ne de olsa doğurduğumuz çocuklar Firavun'un o acımasız askerleri tarafından katledilecek, o zaman çocuk doğurmayalım, bunu demiyorlar. Allah onların yüreklerine ilham ediyor, onlar katletse de biz doğuracağız. Çünkü İslam'ın anaları kurban nesiller yetiştirirler. Kaybetmekten hiçbir zaman üzülmezler, çünkü onların verdiği o kapı, o kapıya verilen hiçbir şeyin kaybetmediği bilincinde yürürler. Allah için o kurbanları vermişler ve Beni İsrail'in hanımları doğurmaya devam ediyorlar. Ne yapıyor Firavun'un askerleri? Dolaşıyor, hamile olan hanımların evleri tespit ediliyor, doğuma yakın o ev basılıyor, doğum gerçekleştikten sonra da doğan kız çocuğuysa bırakılıyor, erkek çocuksa annesinin gözlerinin önünde katlediliyor. Zulüm nereye varmış? Ta anaların rahimlerine kadar. Oraya kadar varan bir zulümden bahsediyoruz o günün dünyasında. Ve Musa Aleyhisselam'ı Allah bir mucize gereği, eğer Allah yürü derse kim buna dur der, bunu aleme öğretircesine o çocuk gelecek, Firavun'un sarayında büyüyecek ve o rüyanın da gerçekleşmesine sebep olacak. Kıssayı bildiğiniz için anlatmıyorum. Ondan sonra zulüm devam edecek mi? Musa peygamber olduktan sonra, Harun ona vezir olduktan sonra, Firavun ile o mücadele başladığı zaman da zulüm devam edecek mi? Edecek. Öyle bir zulüm olacak ki Musa Aleyhisselam ve ona inanan bir avuç mümin ibadetlerini yapacak zeminler bulamayacaklar. bir araya gelip bir şeyler yapma imkanını elde edemeyecekler. İşte tam o noktada Allah konuşacak. Ne diyecek? Musa ve kardeşinize kavminiz için Mısır'da, yani o bulunduğunuz yerde sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılacak yerler yapın. Rabbimiz çıkış yolunu gösteriyor. Namazı dosdoğru kılın ve müminleri müjdeleyin. Yunus suresi 87. ayet.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir.
15: özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız...

0: Kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mübdi olmasan sen, tomurcuklar açmaz, yüzler gün yüzüne çıkmaz, dost dosta tanıdık olmaz, varlık varlığa varamaz.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ne dedi Rabbimiz? Her türlü kapı kapandı. Evlerinizin kapıları da mı kapandı? Kim evlerinize karışabilir? Bazen gençler geliyor, devletten mevletten bahsediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor, bahsetsinler, bir şey dediğim yok. Ama evlerini devlet haline getiren, İslam devleti haline getiren adamların sadece elini değil ayağını öpmeli ve o gençlere bu konuda telkinlerde bulunmalı. Gerçekten bizim evlerimiz şu anda İslam'ın hakim olduğu evler mi? Hadi toplumu biz İslamileştiremedik. 40 tane bahanemiz var söyleriz. Ya Allah bize evlerimizi sorsa, evlerimiz konusunda kaç tanemizin yüzü kızarmadan evet evim İslam'ın evidirdir. Kaç tanemiz Darul Erkam gibidirdir evlerimiz? Hiçbir bahanemiz yok, olmamalı da. İşte evin hukukunu Kur'an bize öğretirken evin bu manada talim ve terbiye yuvası olduğunu bize söylüyor. Ve bu konuda hiçbir bahanenin de kabul edilemeyeceğini bizlerin nazarına veriyor. 3. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Modern insan için böyle midir? Evin değerini bilenler için böyledir. İnanın eğer eviniz İslam'ın evi ise evinize vardığınız zaman cennetin kokusunu duyarsınız. İyi ki geldim dersiniz. Ya ne iyi ettim geldim şu eve de biraz dinlenip sükunete ereyim dersiniz. Ama böyle değilse eğer eviniz hanımlar beylerine bunu yaşatmıyorsa, beyler eve girdiği zaman firavun girmiş gibi evde terör estiriyorsa, o ev cennet bahçesi olmaktan çıkmış, sükunet olmaktan da çıkmıştır. Bakın Nahl suresi 80. ayette Rabbimiz diyor ki Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yani sekinet yeri yaptı. Evin bize ikram olarak verilmesinin sebebi bu. Allah bunun için verdi. Sükunete ermemiz için verdi. Eğer sükunete eremiyorsak o evlerde bir sıkıntı var. Ben sadece sıkıntıyı bir tarafta aramıyorum. Yani kendim erkeğim diye erkeklerin tarafında değilim. Ama beraberce bir şeyi düşünelim. Mesela başımıza bir iş geldiği zaman erkekler de düşünsün hanımlar da. Bir sıkıntımız var, bir problemimiz var. Hayatın içerisinde yaşıyoruz, işten olabilir, başka bir şeyden olabilir, başka birçok şeyimiz var. Sıkıntımızı açacağımız ilk insan kim olur? Evin içinden biri mi, evin dışından biri mi? Eğer eşimiz diyorsak güzel ve bunu yapıyorsak. Mesela biz Efendimizin hayatını okuyoruz. Onun hayatından birçok şeyi anlamaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Vahiy Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiği zaman çok ağır bir yüktü, ağır bir sorumluluktu. Efendimiz'i Hira'nın yamaçlarında bekleyen 4 tane adres vardı. Mesela o ağır yükü teskin etmek için Efendimiz ailesinin büyüğü olan Ebu Talib'in yanına gidebilirdi, gitmedi. Bir din alimi olan Varaka'nın yanına gidebilirdi, gitmedi. Sonra oraya gidilecekti ama ilk başta oraya gitmedi. Dostu ve arkadaşı olan Ebu Bekir'e gidebilirdi, gitmedi. Nereye gitti? Hatice'sine gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hatice'ye gitmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hassasiyetini gösterir bize ama İnanın Hatice'nin büyüklüğünü de gösterir. Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir güven vermiş? Hanımlar bu konuyu biraz düşünsünler. Eğer bugün beyler başlarına bir sıkıntı geldiği zaman ilk önce eşlerine varmıyorlarsa iki tarafta da arıza vardır. Arızayı bir tarafta aramak doğru değil. Mesela başınıza bir iş geldi, söylediniz, baktınız evde karışıklık oldu, bir şeyler başlandı konuşulmaya. Ben sana zaten demiştim, gitme dedim, falanca ile ortaklık kurma dedim, 40 tane laf geldi. Bu laflar gelirse bir daha söyler misiniz bir şey? Ama Efendimiz vahyi almış, varıyor o eve, ne diyor? Zemmiluni, beni örtün, Hatice ne yapıyor? Sana ne oldu da diye sormuyor.
Madem beni ört dedin, al sana örtü, onu örtüyor. Oradaki o tavır, sükunetin ve sekinenin nasıl sağlanacağının yolunu bize gösteriyor aslında. Bu konuda aklımızı biraz çalıştırsak, biraz bu konuda zihnimizi yoklasak birçok şey söyleriz. Ama bildiğimiz bir hakikat olsun ki burada Rabbimiz bize Kur'an'ın ev hukukunu belirtirken üçüncü olarak bunu söylüyor. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Dördüncüsü, ev Allah'ın adının konuşulacağı ve Allah'ın adının yüceltileceği mekanlardır. Ne diyor Rabbimiz Nur suresi 36. ayette? Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evler. O evler nurdan evler. O evler nurun hakim olduğu ev. Nur nedir? En-Nur Allah'tır. En-Nur olan Allah'ın gönderdiği mesajlar, ayetler ise Kur'an'dır. Bir evde Kur'an hakimse eğer, Kur'an o evde konuşuluyorsa, Allah'ın adı anılıyor, Allah'ın adı yüceltiliyorsa, o ev işte burada ayetin bize söylediği evdir. Herkes evini bu konuda kendi muhasebesini yapsın. Ne konuşuluyor bizim evimizde? Gerçekten biz baş başa kaldığımız zaman, mesela beyler hanımlarıyla, hanımlar beyleriyle konuştuğumuz o meselelerde, ne kadarlık parça Rabbimizin burada işaret ettiği şeyi oluşturuyor. Yoksa daha birbirimizi bulur bulmaz hanımlar, senin anan böyle yaptı, senin baban böyle yaptı, senin abin böyle yaptı, senin akraban böyle yaptı. Zaten siz hep böylesiniz. Bu laflara yabancı değilsiniz değil mi? Herkesin söylediği şeyler. Ya da beyler tarafından her daim kusur aranması, her daim bir şeyler bulunması, yapılan işten memnun olunmaması, teşekkür diye bir şeyin hayatın dışına itilmesi, bunlar mı? Yoksa gerçekten çok farklı bir havada Kur'an'ın burada beyan ettiği gibi, elbette ki biz de insanız, insani şeylerimizi de konuşacağız. Ama hiç değilse baş başa kaldığımız o zaman diliminin bir miktarında Allah'ın adını yüceltme adına bir şeyleri konuşmak mı? İşte Rabbimiz ev hukuku meselesinde dördüncü olarak bizim nazarımıza verdiği şey bu. Beş, ev Allah'tan gayrısının veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Ev Allah'tan gayrısının veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Hepimiz bir veliye ihtiyaç duyuyoruz. Veli nedir? Sırt bağlanan yerdir aslında veli. Biz dost anlamında kullanırız. Ama velayet bu manada bize böyle bir anlam kazandırtmalı. Allah'tan başkasına bir Müslüman asla sırt bağlamaz. Bağlamamalı da. Bu birbirimizden beklenti içerisinde olmamamız anlamına gelmesin. Ama bu bir yönüyle tevhidin, hayatın ve zihnin de merkezine yerleştirilmesi için olmazsa olmaz bir şeydir. Bir mümin Allah'tan beklediği gibi bir şeyi bir kuldan beklemez. Bunu yaptığı anda da tevhidi zedelediğinin farkında olur. Eğer böyleyse, veli ve dost oysa, o olmalıysa, biz evlerimizde neleri konuşuyorsak konuşurken bu manada biraz daha dikkatli olmamız gerekmez mi? Veli ve dost o olursa eğer, dostun hatırına bazı şeyler sineye çekilir. Veli ve dost o olursa eğer, o memnun olsun diye bizim memnun olmadığımız bazı şeyler dahi bizim için katlanınca ibadet olacak şey seviyesine gelir. Ve artık siz uzatın gitsin. Eğer Allah'tan gayrısı veli ve dost ise o ev İslam'ın evi değildir. Neyin evidir? Düşünün bakalım neyin evidir? Örümceğin evidir. Öyle demiyor mu Kur'an?
Ankebut suresi 41. ayet. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendilerine bir ev olarak örümceğin evini ev edinenin durumuna benzer. Nedir o ev? Özene bezene örümcek evini yapar. Çok zordur örümceğin evi. Böyle şöyle bir araştırın internetten. Çok da güzel ayrıntılar var. Bazen belgesel tarzında da güzel şeyler hazırlamış kardeşler. Örümceğin evinin neden Kur'an'ın örnek verdiğini o belgesel uzunca anlatır. Yapar yapar yapar yapar. Bir rüzgarlık işi var. Dışarıdan bir el bir sopayla şöyle bir vurduğu zaman yılların emeğini söker atar. İşte dayanıksız, temeli yok. Niçin? Temelinde Allah yoktu onun için. Eğer Allah veli ve dost olsaydı o ev, o öyle bir ilke üzerine yürüseydi, böyle bir temelle doğrulsaydı İslam'ın evi olacaktı. O zaman kim ne yaparsa yapsın yine de kökünden koparamayacaktı. Onun için örümceğin evine benzememesi için de dost ve veli olarak o evin sahiplerinin Allah'tan başkasını kendi hayatlarına koymamaları gerekir. Altıncısı, altı değil mi? Ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Bakın talim ve terbiye yuvasıdır maddesi geldi ya ikinci ayette. Bu ondan farklı bir şey. Altıncı madde olarak ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Niye ayrı tuttum? Bunun bir sebebi var. Bu maddeye ilham kaynağı olan ayet Ahzab 34'tür. Ahzab suresindeki o ilgili ayetler yaklaşık 15-16 ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine ait bazı şeyler söyler. Peygamber Aleyhisselam'la ümmet arasındaki hukuku belirleyen ayetlerden oluşur. Ancak orada çok önemli bir şey var 34. ayette. Direkt peygamberin hanımlarına hitap ederek Rabbimiz diyor ki siz kim onlar? Müminlerin anneleri, onların içinde Ayşe var, Ümmü Seleme var, Cüveyriye var, Zeynep binti Caş var, Maria validemiz var, var da var. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Onların hepsi bizim analarımız. Rabbimiz onlara diyor, siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyleri bilendir. Hakkıyla her şeyden haberdardır. Niye vurgu yapıyorum buna? Burada çok önemli bir şey var. Bakın hepimiz İslami mücadelenin içerisinde olan insanlarız. Allah ayaklarımızı da kesmesin. Soruyorsun zata, sen dışarıda bu kadar mücahitsin. Evde ne yapıyorsun sen? Hocam dışarıda o kadar iş yapıyoruz ki eve fırsat kalmıyor. Evinde Kur'an okunmayan bir evin mücahitliği lafladır. Bu ayetin özel vurgusunu bilmem anlatabildiniz mi? Ben yüreğimde şu anda fırtınalar döndüğü için anlatamıyorum. Çok farklı bir şey söylüyor burada. Peygamberin evinde okunan ayetler.

diliminin içerisinde Allah'ın kitabını evinde okumak zorundasın. Anlatabildim mi derdimi? Bu kadar mühim bir şeydir. Bunu yapmadığın zaman sen tam anlamıyla o işi Allah için yaptığını söyleyemezsin. Sen İslami hizmet yapsan bile, sen dilinle bu işi sadece Allah'a hasretsen bile orada senin başka bir amacın vardır. Eğer amacın Allah olsaydı ki amacın Allah olması ihsan şuurudur. İhsan şuurun tam anlamıyla tesis edilseydi eğer dışarıda insanların gördüklerinin dışında Allah'la baş başa kaldığında da yapacağın işler olurdu. İhsan da buydu. İman, İslam, ihsan sürecinde istenen ve beklenen süreçte buydu. Bilmiyorum ifade edebildim mi maksadımı? Çok acı bir şey söyledim. Çok önemli bir şey söyledim. Bu konuda hepimizin ızdırabı var. Izdırabımız olduğu için özellikle ısrarla üzerinde durdum. Mesele bu kadar mühim bir meseledir. Müslümanın hayatının parçalarından bir parçadır. Allah'ın kitabını evinde okumaz. Onu söylüyor işte bize. Eğer İslami bir ev hukukundan bahsedeceksek altıncısı da budur. Yedincisi, ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil, ihsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Bir önceki maddeyi tekrardan destekleyen bir şey bu. Ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil, ihsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Ne diyor Rabbimiz Bakara 189'da? İyilik evlerinize bacalardan girmek de değildir. Arkalardan girmek iyilik değil. Asıl iyilik takva üzere davranmaktır. Bu ayetin bir sebebi nüzulü var. O günkü şartlar içerisinde bir zemini var. Onu anladığımız zaman ayetin bize söylediğini anlayacağız. Ne yapıyordu Mekke müşrikleri biliyor musunuz? Hac yapıyor, evine dönüyor. Evin kapısından içeriye girmiyor. Bunu dindarlığa aykırı bir şey olarak görüyor. Zorlayarak kendisini bacadan aşağıya iniyor. Ve bunu da Allah adına yaptığını zannederek böyle davrandığı zaman dindarlık yaptığının vehmine kapılarak yapıyor. Evlere bacalardan girmek. İşte Kur'an'ın bize anlattığı, bizim nazarlarımıza verdiği bir şey bu. Peki bugünün dünyasında böyle bir ucuz dindarlığı yapan var mı? Yok. Ama Kur'an zaten şekille sınırlandırmıyor bunu. O gün dindarlık adı altında o yapılıyordu. Ama bugünün dünyasında da başka şeyler yapılıyor. Mesela adam ailesini, çoluk çocuğunu tamamen ihmal ederek bir şeyler yapıyor. Alın size evlere bacalardan girmek. Çok farklı bir örnek vereyim size. Vereyim mi vermeyeyim mi aklımda götürdüm getirdim vereyim. Mühim bir şey yani üzerinde durmamız lazım. Genç bir çocuğunuz var, kız ya da erkek. Siz olduğunuz zaman harama bulaşmıyor. Siz olmadığınız zaman harama doğru koşuyor. Siz olduğunuz zaman haram işlemediği için siz birçok şeyinizi o çocuğunuzun üzerinde tutmak zorundasınız. Böyle olan bir babanın ve annenin nafile olarak hacca gitmesi bile caiz değildir. Anlatabildim mi derdimi? Siz gidince çocuk harama girecek. Ama siz varken sizin korkunuzdan yapmayacak. Böyle olduğu zaman farz olanı demiyoruz ama nafile olan bir haccı bile ertelemek zorundadır. Çünkü sizin orada olmamanız onun ebedi hayatını zorlayacak. Unutmayın her günahta küfre giden bir yol vardır. Adam bir günah işledi. O günah meselesini basite almaya başladığı andan itibaren Allah korusun küfre doğru yürüyecek.

günahı bu manada basite alamazsınız. İşte anne ve babaların üzerinde böyle bir yükümlülük var. Ve burada evlere bacalarından, arkalarından girmeyin konusundaki uyarıda bazen bizim göz ardı ettiğimiz ve dindarlık kılıfı ile bezendirdiğimiz şeylere dair bir hassasiyet kazandırma vardır. Çok şey söylenir ama ben özet olarak geçiyorum. Sekizincisi, belki sorularınızı açarız. Ev insanın haremi ismetidir. En mahrem yerimiz evlerimizdir, değil mi? En özel alanlar, oraya hiç kimse giremez. Devlet dahi hiç kimse kimsenin evine giremez. Hatta çocuklarımız bize ait olan odalara bile giremez. İzin vermedikçe. Oralar Allah'ın sizin için harem bölge kıldığı yerlerdir. Böyle bir şey bizim aslında bu konudaki hassasiyetlerimizi de arttırmalı. Nasıl harem bölgeye girerken insanda bir hassasiyet oluşur, kendinize ait harem bölge olan evlerinizdeki hassasiyetinizin de böyle artması lazım. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizde izin alın. Öyle ellerinizi kollarınızı sallayarak gidemezsiniz. Ev sahibinden izin alın ve onlara selam verin. Selam vermeden de asla girmeyin. Efendimiz bu ayetin açılımına dair şunu da söylüyor bize. Geldiniz bir eve, 3 kez kapıyı tıklatın arka arkaya. Baktınız ki cevap gelmedi. Evde olduğunu bilseniz dahi dönün gidin. Açmamışsa adam müsait değildir. 3 kez faslalarla tıklatın. Baktınız cevap gelmedi, çıkın gidin. Zaten cevap geldiyse eğer, o sizi içeriye buyur edecektir. Onu mecbur etmeyin, zorlamayın. Bu uyarıyı siz hayatın birçok yerine kıyaslayabilirsiniz. Mesela ben şuna kıyaslarım bu ayeti ve bu uyarıyı. Bazen namaza duruyoruz. Cep telefonunu unutmuş kardeşimiz, işte şimdi çaldı mesela bir tanesi, çalsın, çalıyor 4 rekatlık namazın sonuna kadar. Ya adam unutmuş, peki sen arayan hiç Allah'tan korkmaz mısın ya? 3 kez çaldır bırak adam namazdadır, bir işi vardır, bir sıkıntısı vardır. Yok, duysun beni, duymalı. Çaldırıyor en sonuna kadar, en sonunda zavallı adam artık nasıl namazı kıldığını bilmiyor. Cemaat nasıl kıldığını bilmiyor. Bir de zaten bizim cep telefonlarımızın müzikleri, Allah ne verdiyse artık o namaz olmaktan çıkıyor. Bakın, eğer biz sünnet üzere yaşamayı öğrensek, Kur'an'ın bu buyruklarını öğrensek, bu manada birbirimize çok şey taşırız. Mesela biz şu sünneti iyi yapıyoruz ama o sünneti hayata taşıyamıyoruz. Şimdi kapıdan çıkmaya çalışsak hepimiz sağdakine öncelik verir. Sünnet bu. Sağdaki yolun öncelik hakkına sahiptir. Ve gerçekten ona öncelik verelim, o çıksın. Peki bu sünnet sadece kapıdan çıkmak için midir? Niye trafikte aynı sünneti uygulamıyoruz? Sağdakine yol verin. Yok, orada birbirimizin üstüne çıkacak kadar, birbirimize eziyet verecek kadar bu sünneti hayatımızın dışına itiyoruz. Ama biz bunları hayata yaymayı öğrendiğimiz zaman ancak Müslümanca davranmış oluruz. Zaten sünnet ne demekti? Müslümanca düşünme, Müslümanca yaşamadır. Allah bize peygamberinin eliyle Müslümanca yaşamayı öğretiyor. Budur. Böyle öğrendiğimiz zaman da çok farklı olacak. İşte biz evimizi harem bildiğimiz zaman oradaki hassasiyetimizi çok daha farklı bir noktaya getireceğiz. Dokuzuncusu, ev Müslüman hanımın tesettürüdür. Özel olarak hanıma bir vurgu var burada. Ahzab 33, evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Peygamberin hanımlarının üzerinden mümin hanımlara söylüyor. Namazı kılın, zekatı

verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresinin 33. ayeti. Ev Müslüman hanımın tesettürüdür demek ne demek? Evin içerisinde hanımların tesettürlü gezmeleri falan değil, böyle anlamıyorsunuz değil mi? Ev Müslüman hanımın tesettürüdür demek, Müslüman hanımın en önemli yerinin ev olduğunu beyan etmek demektir. O en emin kendi evindedir. Bu dışarı çıkmaması anlamına gelmez. Elbette çıkacak ama hep dışarıda olmayacak anlamına gelir. Çünkü Allah hanıma biçtiği rolde ilk sıraya yazdığı şey nedir? Analıktır. Analık nerede yapılır? Sokakta mı? Nerede yapılır analık? Vakıfta mı? Hayır. Bunlar hayatın bir parçası. Ama analığın asli yeri evdir. Evde olur bu. Evde olduğu zaman ancak burada söylenen şey yerine getirilir. Buradaki dengeyi korumalıyız. Buradaki dengeyi koruduğumuz zaman istifade ederiz. Ne burada söylenen tamamen işimizi gücümüzü bırakalım, hayatımızı çocuklarımızın üzerine vakfedelim, onlarla ilgilenelim, onların dışında hiçbir şeyi biz hayatımızın içerisine almayalım demektir. Ne de burada söylenen şey evimizden başka hiçbir şeye hayatımızda yer vermeyip evimizle ilgilenelim bu demektir. Ne de tamamen dışarıya çıkıp dışarıyla ilgilenip evimizi ihmal edelim demektir. Ya nedir? Dengedir. Denge. Denge olduğu zaman da zaten her şey yerli yerine oturacağı için bunlar da yerli yerlerine oturacaktır. Onuncusu, ev cennete açılan en önemli kapıdır. Bunu biz hadislerden biliyoruz da Kur'an'dan bunun delili var mı? Nuh suresi 28. ayet. Rabbim beni, anamı, babamı iman etmiş olarak evime girenleri kim diyor bunu? Nuh aleyhisselam diyor. Onun ızdırabı var. Hanımı iman etmemiş. Izdırabı olduğu için iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri, iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de helakını arttır. Nuh'un dilinden evlerin cennete açılan kapılar olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla biz cenneti başka yerlerde değil, orada arayacağımızın, orada da bulacağımızın şuurunda yürümeliyiz. Bu ev hukukunu öğreneceğimiz 10 şeydi. Zaten geçmiş derslerde söyledim. Öneminden dolayı yeni katılan kardeşlerim de öğrensinler diye bu meseleye vurguda bulundum. Asıl derse şimdi başlıyoruz. Şimdi marifet meselesinde bu var. Demek ki bu derslerde biz marifet başlığının altına girecek şekilde ne öğrenecekmişiz? Ailelerimizin, evlerimizin hukuklarını, değerini, kıymetini öğreneceğiz. Bunu öğrendiğimiz zaman da elbette ki onun gereğini yerine getireceğiz. Bugün evlenmek için, evli olmak için, ev hukukunu kavramak için buna ihtiyacımız var. Bir insana iyilik etmek istiyor musunuz? Yapacağınız en güzel şey budur. Ona marifete ait bir şeyler anlatın. Yani o bu işin mahiyetine ait, değer ve kıymetine dair bir şeyler öğrensin. Amel onun arkasından gelir. Çünkü hayatın değişmez kaidelerinden bir tanesidir. Kişinin bilgisi ameliyle orantılıdır. Ne kadar biliyorsa o kadar amel eder. Bilgisi, görgüsü, ahlakı kıt olanın ameli de öyle olur. O insandan farklı bir beklenti içerisine girmeyin. Böyle bir şeyi de yapamaz zaten. İkincisi, birincisi neydi? Marifet. İkincisi ney? Muhabbet. Bu derslerin bize öğreteceği en önemli şey budur. Aslında marifetle muhabbet birbiriyle yakın bağı olan şeyler, kelimeler. Çünkü tanıyan ancak sever. Tanıdıkça da sevginiz artar, tanıdıkça da sevginiz ziyadeleşir. Biz aileden bahsediyoruz, ailelerimizden bahsediyoruz.
Ailenin değer ve kıymetini bilen, yani bu konu

da belli bir marifet kıvamına gelen bir insan ne yapacak? Muhabbeti kuşanacak, sevmeye başlayacak. Evini sevecek, hanımsa beyini sevecek, sevgisi ziyadeleşecek. Bey ise hanım olarak hanımını sevecek, çocuklarını sevecek. Bu konuda şeyi, muhabbeti ziyadeleşerek devam edecek. Bakın öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şu çağda inanılmaz derecede tatminsizlik bize telkin ediliyor. Her açıdan. Yani sadece meseleyi, hanımlar kusuruma bakmasın, söyleyeceğim bunları. Şehvet meselesinde değil. Sadece mesele cinsel anlamdaki haz meselesinde değil. Hayatın bütün alanlarında bir tatminsizlik var. Eskiden bizi bir şekerle çok büyüklerimiz ikna ederdi. Şimdi hepiniz anne ve babasınız. Çocuklarınızı bilgisayar alarak bile tatmin edebiliyor musunuz? Araba alıyorsunuz yine tatmin olmuyor. Bugün alıyorsunuz 2 gün teşekkür ediyor. 3. gün yine aynı. Tatminsizlik bu toplumun bir hastalığı, yaşadığımız bir dünyanın hastalığı ve bize ne yapılıyor? Telkin ediliyor. Telkin edildiği için de aileler bu tatminsizlik hastalığından dolayı sıkıntılara düşüyor. Mesela evlilik oluyor, ilk aylar cicim ayları, her şey çok güzel. Yavaş yavaş ilerledikçe bir bakıyorsunuz bazı şeyler gevşemeye başladı. Bey hanımından farklı beklentilere giriyor. İstiyor ki hanımı ilk evlendiği gün gibi olsun, hep öyle olsun. Ona 3 tane çocuk doğurmuş, 4 tane çocuk doğurmuş, vücudunu onun için bozmuş, ızdırap çekmiş, dert çekmiş. Onların hepsini unutmuş beyimiz. İstiyor ki her zaman 20 yaşında, 25 yaşındaki bir genç kız gibi olsun. Mümkün müdür bu? Hayatın şartları içerisinde mümkün olan bir beklenti midir bu? Değildir. Hanımlarımız ne istiyor beylerimizden? İstiyor ki her zaman ağzı kulaklarına vararak gelsin, gülerek gelsin, eli hep dolu olarak gelsin. Onların özel günleri, onlar bize ait bir şeyler değil ama bizim toplumumuzda da artık olmuş. Yok evlilik gününü hatırlasın, yok doğum gününü hatırlasın. İnanın bunlar bizim mahsulümüz olan şeyler değil. Ve ben Müslümanlardan hasreten istiyorum, ısrarla da bunu istiyorum. Bunları hayatlarından çıkarsınlar. İlle de hediye mi verecekler? Bizim günlerimiz var ya. Allah Şaban ayının 15. gecesini bize gün olarak vermiş. Al bir hediye, Berat gecesinin hediyesi olarak ver hanımına. Gel Kadir gecesinde ver bir hediye. Bundan daha güzel bir gün mü olur? Hadi evlilik gününü de ona hürmeten ver. Ama şu doğum günü meselesini bir doğru dürüst düşünmemiz lazım Müslümanlar olarak. Hanımlar da bu beklentilere giriyorlar. Mesela hanımın teyzesinin, kocasının, bilmem neyinin düğünü var. İstiyor ki bey o düğüne katılsın. Bey de meşgul. Gelmeyince evde bir terör esiyor. Doğru bir beklenti mi bu? Hanımın ailesinin birinci dereceden olanlarına karşı beyin sorumluluğu var. Ama geri kalanına dair beyin sorumluluğu değil. Hanımına olan muhabbetinden dolayı bir şeyi vardır. Onu yapsa onun büyüklüğünedir. Böyle bir beklenti içerisine girip ne kendinizi sıkıntıya sokun ne de beylerinizle böyle bir mesele için tartışma zemini hazırlayın. Ama bunların hepsinin olması için marifetin hemen arkasından muhabbet olmalı. Ben seviyorum arkadaş. Sevdiğim için de bunların hepsine katlanıyorum. Bunu demek. Sevgiyi sadece dildeki cümleyle özetlememek. Sevgi meselesine ne kadar bu kardeşinizin vurguda bulunduğunu görüyorsunuz değil mi? Efendimiz'i sevgi, Ehli Beyt'i sevgi, sahabeye sevgi bu meseleleri biz çok konuşuyoruz buradan. Niçin? Çünkü sevgi varlığın özüdür. O olmazsa eğer hiçbir şey olmaz. Yani siz birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizin kusurlarını görmeyeceksiniz. Birbirinizin hep iyiliklerini göreceksiniz ama birbirlerinizi sevmemeye başladığınız zaman iyiliklerinizi dahi kusur olarak göreceksiniz. Bu kadar önemli, bu kadar mühim. İşte bu derslerden alacağımız ikinci ders, ikinci mühim mesaj neymiş? Muhabbet. Üçüncüsü.

Marifet var, muhabbet de var. Ne gelir arkasından? Saadet gelir. İşte üçüncüsü saadettir. Mutluluk kaynağı nedir? Marifet ve muhabbettir. Eğer sen saadeti elde etmek istiyorsan temelinde marifet ve muhabbet olmak zorundadır. Bundan mahrum saadeti sağlayamazsın. Saadet gelmez. Asla saadet hayatının tamamına yayılmaz. Ama sen marifetle muhabbeti işin zeminine koyarsan Allah'ın izniyle saadet olur. Onun için mutluluğu bizim yanlış yerlerde aramamamız lazım. Mutluluğu arayacağımız asıl kaynak neymiş? Marifet ve muhabbetmiş. Bunlar olunca arkasından Allah'ın izniyle saadet gelecek. Dördüncüsü. Ama salihat için bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Neydi dördüncüsü? Salihat. Nedir salihat? Salih ameller. Hepimiz de onun arkasındayız değil mi? Salih amellerimizi hayatımızda çoğaltma adına gayret veriyoruz. Şimdi yeni gelen kardeşlerimiz var, onlara bir hatırlatma yapayım. Geçen dönemki derslerde biz 7 derste 6 tane salih ameli hayatımıza taşıma adına bir yükümlülük konuştuk. Geçen seneki dersleri biliyorsunuz. Hanımların bazıları şikayetçi, ben onu söyleyeyim size, erkeklerden özellikle bazılarından şikayetçi. Takipçisi olacağını söylemiştim, takipçisiyim de. Bunların arkasını bırakacağım yok, bunları yapacaksınız, yapmak zorundasınız. O 6 tane yükümlülüğü kim bize hatırlatacak? Hatırlatan demek ki unutmamıştır. Ama hatırlatmayanlarda bir sıkıntı var. Bakalım kimin aklında, kimin aklında değil. Sıralamayla tek tek bakayım kim söyleyecek. Efendim? Bilmiyorum, bakacağım, dinleyeceğiz. Cemil hocam söyle bakalım. Zikir, tesbihat vardı. Evet. Ve çocuklarımızı o derslere katacaktık. Onunla beraber 6'ydı. 7 dersi ama 6 yükümlülüktü. Ben bir daha baştan söyleyeceğim. Birincisi aslında muhabbet meselesinin fiili anlamda uygulamasıydı. Neydi? Hayatın içerisinde bazen birbirimizi unutuyoruz. O unutmamayı yerine getirme adına şöyle konuşunca beyler hanımlarının yüzüne bakarak gözlerinden gözlerine muhabbet akıtarak bu işi yapacaklardı. Bunu bir defa yapacaklar, çok yapacaklar. Belki içinizde bayağı yapan da vardır, bilmiyorum. Ben o kadar özel meselelerinize girecek değilim. Ama yapmayanlara yapma adına söylüyoruz. Neydir? O muhabbeti sağlayacak bu işi yapacaklar. Ve bunu asla ihmal etmeyecekler. Çünkü gözden göze akar muhabbet. Niçin sohbet önemlidir anladınız mı? Sohbet meselesi gerçekten mühim bir meseledir. Sahabenin yetiştiği zemindir o. Çünkü sohbet insibağı kendi bünyesinde barındırır ve bu insibağ ile karşılıklı boyanır insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabenin gözlerine bakarak onlara bir şeyler söylerdi. Onlar da Efendimizin gözlerine bakarak dinlerlerdi. Birbirlerinden bu manada bugünün insanının dediği şekliyle elektrik alırlardı. O bir boyalanmaydı aslında. Bizim burada yaptığımız da bu. Bakın birbirimize bunu veriyoruz. Şimdi uyusanız inanın ki en güzel sözleri söyleyemem. Bazen çok güzel sözler bu kürsüden duyuluyorsa sizin alıcılarınızdan dolayı. Duyulmuyorsa yine alıcılarınızdan dolayıdır. Gözlerinizle siz hatibi ya farklı bir noktaya sokabilir ya da yerin dibine sokabilirsiniz. O gözleriniz bunu sağlar. Evde de bu böyledir. Konuşuyoruz bazen birbirimizle. Çocuklarımızın yüzüne bakmıyoruz. Beyler hanımlarının, hanımlar beylerin yüzüne bakmıyor. Kapı çalınınca yaş kaç olursa olsun evin kapısını açacak olan hanımlar olmalıdır. Zor bir şey mi söyledim? Bilmiyorum, zor mu kolay mı? Oğlum kızım bak baban geldi. Hayır. Bu bir kere Hatice'nin sünneti değil. Eğer siz Hazreti Hatice'yi örnek alıyorsanız kendinize, bu Hatice'nin sünneti değil. Ne olursa olsun

Eliniz çamaşırda, eliniz bulaşıkta. Allah'a şükür çamaşırdan kurtardınız. Bakın ne kadar güzel nimetler var. Ne de olursa olsun eliniz, evinizin beyi geldiği zaman çocuklara babanın değeri böyle öğretilir. Siz eğer kapıyı açabiliyorsanız muhabbetin tesisi adına bir şeyler yapmışsınız. Siz açtınız. Eğer açılan o kapı açılmış, o kadar işinizin arasında kapıya siz koşmuşsunuz. Beyiniz de size selam vererek muhabbetinizi izhar etmiyorsa ben o beye artık ne diyeyim? Allah desin ona diyeceğini. O kadar güzelliğe karşılık cevap vermeyen de artık alsın alacağını. Ama onu siz sağlayabilirsiniz. Yani bazen bu manada birbirimize unuttuklarımızı hatırlatma diyoruz ya. Bazen beyler eksik bıraktıklarını hanımlar tamamlayacak. Hanımların eksik bıraktıklarını beyler tamamlayacak inşallah. Ama bu muhabbet mühim bir şeydir. Ne olur bunu ihmal etmeyin. Bunu yapmaya gayret edin. Yapmaya gayret edelim. Ben kendi nefsimi de katarak söylüyorum. Ne olursa olsun 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat. Bir saat dedim, çok dediler, yarım saate düşürdüm. Bak bu sefer yine indirim yapıyorum. Ama 5 dakika, 10 dakika neyse şöyle göz göze o muhabbetimizi yapalım. Hiç değilse akşamları eve vardığımız zaman bunu yapalım. İkincisi neydi? Zikirdi, tesbihattı. Hatırlayın bunu nereden verdim size bu örneği? Fatıma anamızdan değil mi? Onun bir sünneti, ona öğretilmiş bir şey. Gecenin son eskarı 33 kere Subhanallah. Namazın tesbihatı değil, o ayrı. Bu gecenin son tesbihatı. 33 kere Subhanallah. 33 kere Elhamdülillah. 33 kere Allahu Ekber. Ne güzel bir şey. Ve bunu birbirinize hatırlatın. Beyler unuttuğu zaman hanımlar beylere hatırlasın. Hanımlar unuttuğu zaman beyler hatırlasın. Bana çoğu kez hatırlatır hanım, Allah razı olsun. O güzelliği yaşayın. Hele onu beraberce yaptığınız zaman ne güzel bir şey bu. O tesbihatınızın sedasını inanın melekler var ya çok farklı bir biçimde kaydediyor. Efendimiz o muhabbetin Allah katındaki değerinin ne olduğunu duyurmak için bize çok güzel şeyler söyler hadislerde. Mesela bir bey hanımının elini tuttuğu anda orada oluşan o muhabbetin Rabbimizi nasıl sevindirdiği Efendimizin beyanıdır. Buyurun. Bu ibadet amacıyla söylenmiş bize bir şey. Senin ailene, evladına ve ehline davranman ibadettir diyen sözünde hiçbir hilaf olmayan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Sizin en hayırlınız ehline ve evladına en iyi davranınızdır diyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Kişinin ehline ve evladına verdiği her şey sadakadır diyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Daha söyleyeyim mi? Efendimiz bunları söylüyor. Bunları boşuna söylemiyor bize. Söz olsun diye de söylemiyor. Alın bunları hayatınıza taşıyın diye söylüyor. Alın bunları hayatınızda diriltin diye söylüyor. İnşallah biz de diriltelim. Demek ki ikincisi neydi? Zikir ve tesbihat. Üçüncüsü neydi? Haftalık bir ders. Kur'an'dan, hadisten. Tek tek söyleyip de sizi mahcup etmek istemiyorum ama bakın bir daha hatırlatıyorum. Bunu yapın. Yapmayanların da yapmaları için teşvikte bulunun. Zor mu Allah aşkına? Bir araya gelip bir iki kelam etmek. Ders o zaten, ille de bir ders ortamı oluşturmak falan değil. Sofranın başında yapın bunu. Zaten sofranın başı aslında bereket adına ailelere verilmiş bir ikramdır. Bir cümle söylemiştim hatırlayın derslerimizde. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Zaten sofra başındaki muhabbet inanın birçok yerden daha tesirlidir. Çünkü sizin çocuklarınıza vereceğiniz en güzel mesajlar da orada verilir. O sofra kültürünü hiçbir zaman evlerimizden çıkarmayalım. Yerde olsun, masada olsun, önemli değil. Elimizle yiyelim, çatalla yiyelim, o da önemli değil. Önemli olan bir yerde bir arada bulunmaktır. Hiç değil.

0: ise bir günümüzde sabah kahvaltısı mı olur? Öğle yemeği şu anda pek mümkün değil İstanbul şartlarında. Akşam yemeği mi olur? Sabah kahvaltısı da pek mümkün olmuyor. Ama akşam yemeklerini hiç değilse yapalım. Bunu evlerimizde bir arada bütün aile efradı, kim varsa çoluk çocuk hep beraber bir araya gelip orada da sohbet ederek bu işi yapalım. Aman ağzında lokma var konuşma, haramdır şudur budur, bunlar bizim dinimizin söylediği sözler değil, bunlara inanmayın, böyle bir şey yok. Sofranın başı muhabbet yeridir. Oturun, ağzınızdaki lokmayı yuttuktan sonra konuşun canım. Hep ha böyle nefes almadan yiyecek haliniz yok. Bir lokma alın, konuşun, sohbet edin. Arkasından çay faslası olsun, onda sohbet edin. O ama sohbet edilecek yer var. Zemin var, bunları sağlayın. Haftalık dersinizi orada yapın. Bir hadis söyleyin. Herkes görüşünü söylesin. Hadi oğlum, falanca kitaptan şu hadisi oku. O hadisten ne anladın? Sor. Sen de söyle, hanım da söylesin, bey de söylesin. Beraberce güzelce bu muhabbeti orada gerçekleştirin. Üçüncüsü haftalık ders. Dördüncüsü neydi? Beraberce bir vakit namaz. Hangi namaz olursa bu. Yatsı mı olur? Sabah namazı mı olur? Dedim ya diğerleri pek olmaz bizim şu anki şartlarımızda. Ama bir namaz. Beraberce kılın. Siz İmam olun, çocuklarınız arkanızda cemaat, onun arkanızda hanımlarınız ve kızlarınız. O hal var ya o hal, meleklere verilmiş en güzel pozdur. En güzel. Ondan daha güzel bir poz olmaz. Bunu söylemiştim bir ara da, duyanlardan bir tanesi o talebelerden biri namaz kılarken çok farklı bir poz vermeye çalışıyor. İşte melekler böyle kaydısın diye. Nasıl verirseniz verin, çocuklarınız da öyle versin. Ama bir poz verin. O hali görsün melekler. O hali kaydetsin. İnanın o evin rahmeti ve bereketi bambaşka olur. Meleklerin olduğu bir yerde rahmet olmaz mı? Melekleri getirecek amel de budur. Siz o pozu verdiğiniz anda sağanak sağanak yağacak melekler inşallah oraya. İşte bu da salihatımızın bir parçası olsun inşallah. Beşincisi neydi? Beraberce dua. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı gözükse de aslında hepsi bir sofranın başında halledilecek bir şey. Yemeğinizi yediniz, beraberce dua edin. Bir oğlunuza dua ettirin, bir kızınıza dua ettirin. İçinizden geldi bir kendiniz dua edin. Onlar amin desinler. Bunu yapın. Bunu yaptığımız zaman o bereketi göreceğiz inşallah. Altıncısı da çocuklarımızla beraber dersi. Bunu da yine aynı şekilde bunların içerisinde yapabiliriz. Hepsini toplayıp bir anda da yapabiliriz. Hepsini hayatın içerisine yayıp bir şekilde yapabiliriz. Ama yapmak zorundayız. İnşallah salihatın fiili anlamda hayatımızda olması adına bunları yapacağız. Yapma adına da gayret göstereceğiz. Evet, beşincisi neydi? Akıbet. Şimdi marifet var, muhabbet var, saadet var, salihat var. Akıbet ne olur? Hayır olur tabii ki. Vel akıbetu lil muttakin. İnne lil muttakine mefaze diyen Rabbimiz değil mi? Muttakiler içindir akıbet. Peki muttakiler için hazırlanmış akıbet nedir? Cennettir. Ve o cennet ki kat kat Allah'ın ikramlarıyla donatılmıştır. Bugün cenneti resmetmek, cenneti anlatmak, tasvir etmek mümkün değil. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki hayır adına ne varsa orada var. Hayırların en büyüğü Rabbimizin cemali var orada. Yetmez mi bize nimet olarak? İnşallah onu elde etme adına da bunların hepsi hayatımızda olmalı. Demek ki cennet bizim evimizde diyeceğiz. Marifet ile, muhabbet ile, saadet ile, salihat ile akıbeti elde edeceğiz inşallah. Allah bundan geri koymasın. Hepimize bunu nasip eylesin. Konuşulanları burada bırakmasın. Hayatımıza yaysın, yaydırsın inşallah. Hayatımız sözlerimizin yalancısı değil, sözlerimizin tasdiki olsun inşallah. Benden bu kadar. Artık sorularınız varsa sorularınıza cevap vereyim inşallah. Yoksa da bitirmiş olalım. Evet. Beylerin var mı sorusu?
1: Dünyaya gelen erkek çocuklarını katlediyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi bir yaygın bir şey var. Dünyaya gelmemiş çocukları. Erkek mi, kız mı? Belli olmadan katlediyorlar. Doğru. Hangisi daha şiddetli acaba?
0: Vallahi ikisi de şiddetli. Ve şu andaki şiddetin şeyi çok çok daha acı ve çok çok daha yarası derin. Yani bu konuda inanılmaz derecede bir vahşet var. Ya bu bir veçesi de yok bunun. Birçok veçesi var. Mesela kürtaj bunun bir veçesidir. Nedir? İşte daha doğmamış çocuğu anne karnındayken, şimdi eskiden 3 aydan 2 aydan falan bahsediyorlardı. Şu anda 40 gün içerisinde çocuk ceninin ruhla buluştuğup artık bir hayat emaresi olarak ortaya çıktığına dair şeyler var. Bunun çok çok daha derine indiği zaman daha ötesini de bulacaklarına dair kanaatim var benim. Böyle bir şeyde müdahale etmek aslında bir yönüyle Firavun'un yaptığından farklı bir şey değil. Diri diri çocukları gömmektir. Onun bir diğer tarafı çocuklarını dünyevi istikbal adına ahiretlerini yok edip, ahiretlerini dikkate almayan anne ve babaların yaptıklarının Firavun'un yaptığıyla ne farkı var? Dünyalarını saadeti erdirme adına ahiretlerini karartmaları, onları diri diri toprağa gömmek değil midir? Dolayısıyla bu bir vahşettir. Ne adına yapılırsa yapılsın, hiçbir şekilde de savunulacak bir tarafı yoktur yani. Çok titiz olmak lazım bu konuda, Allah muhafaza. Kesinlikle konuştuk bunu eski derslerde ama bir daha gündeme getirmek lazım. Bu çok mühim bir meseledir. Bu konuda hele bazı anketler falan var. Yani onları insan okuduğu zaman çok daha büyük bir dehşete kapılıyor. Yani bir Müslüman toplumunda kürtaj meselesinin %20'leri %25'leri zorladığı bir zeminde yaşıyorsak Müslümanların bu konudaki sorumlulukları çok çok daha fazladır. Evet, yani bu bir vahşettir ve bunun kesinlikle önü alınması gerekir. Evet İskender abi.
2: Hocam 6 tane madde saydık bir ailede. Olmazsa olmaz 5 S var hocam. Bu sofra birliği, secde birliği, sevgi birliği, sohbet birliği, bir de seyahat birliğini buna ilave
0: yolculuk,
2: edebiliriz.
0: Yolculuk doğru. Evet. O da bir yolculuktur zaten. Çok güzel.
2: Onu söylemek
0: bir istedim. Daha söyleyin.
2: Hocam sofra birliği oldu, secde evet. birliği oldu, sevgi birliği oldu, sohbet birliği oldu, bir de seyahat birliği.
0: Evet, çok güzel. Allah razı evet. olsun. Bu daha akılda rahat kalabilecek. O birlik ve birliktelik. Evet, birlik ve birliktelik inşallah bizleri neye götürecek? Altıncı bir şeyi de ben ekleyeyim. Selam yurduna götürecek inşallah. Evet. Var mı başka? Hanımların var mı sorusu? Pek. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak inşallah hayırlara vesile kılsın.
3: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına,

0: Sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sad'ı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen.
2: Oğlum, Sad'ım Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şehadet şerbetini içirdi.
1: Ne mutlu ona, hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu.
3: Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım, bana da böyle rüyalar göstersen de Resulüne tabir ettirsem.
4: Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım.
5: Melek ona, Abdullah, ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, dedi.
3: Abdullah, rüya görmek istiyordun, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin. Namazlarımı kılıyorum. Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum. Bu olsa olsa gece namazıdır. Teheccüde kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum. Bundan sonra Resulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım.
0: 100. Bölüm.
5: Bir Medine akşamıydı. Ensardan bir topluluk Resulullah'ın çevresinde oturmuş sohbet ediyorlardı.
6: Ah, gördünüz mü? Bir yıldız kaydı.
7: Evet, ben de gördüm. Kuzey tarafından bir yıldız kaydı.
8: Ben görmedim, yıldız mı kaymış?
9: Evet, ben de gördüm. Hem de bayağı büyük bir yıldız.
10: Sübhanallah.
5: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle sordu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz?
11: Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Ama biz yıldızların kaymasını bir işaret olarak görürdük.
7: Biz İslam'la tanışmadan önce yıldız kaydığını görünce bu gece büyük bir adam doğdu veya bu gece büyük bir adam öldü derdik.
10: Bazen de kötü bir şeyin gerçekleşeceğine yorardık.
5: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar, dedi ve ekledi. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşın

0: Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara "Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır. Ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
1: Demek işin aslı böyleymiş. Biz de kendimize göre yorumluyorduk.
2: Hikmetlerini bize açıklayan bir peygamber bahşettiği için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.
3: Bilmediklerimizi bildiren, bizi cehaletin karanlığından kurtaran Allah'a hamdolsun.
1: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cehennemden kurtaracak ve bana cenneti kazandıracak bir şey öğretir misin?
0: Peygamberimiz bu adama şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl. Farz olan zekatı ver. Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
4: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan,
2: senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz şöyle buyurdu. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Allah'ım beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzelini ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.
5: Amin. Allah bizi doğru yolda.
1: Allah'ım işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Bizi affet.
0: Konuşulanları bulunduğu odadan işiten Hazreti Ayşe, Peygamberimiz evine döndüğünde ona şöyle bir soru yöneltti.
6: Ya Resulallah, az önce yıldızların kaymasından bahsediyordunuz. Kahinlere haber ulaştıran habercilerden bahsettiniz. İslam öncesi devirde Mekke'de kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri bazen gerçek çıkardı. Bu nasıl oluyordu?
0: Peygamberimiz eşinin sorusunu şöyle cevapladı. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
6: Ha, demek öyle. Ondan bazı şeyleri doğru söyleyebiliyorlar. İnsanlar da buna inanarak geleceği bildiğini sanıyor. Ne büyük cehalet. Gaybı Allah'tan başkası bilebilir mi?
0: Resulullah her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu. Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hazreti Ebubekir çıka geldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak "Buraya niçin geldin Ebubekir?" diye sordu.
7: "Sizinle karşılaşma ümidiyle evden çıkmıştım. Şu yaklaşan Ömer değil mi?" "Evet evet o."
0: Resulullah ona da aynı soruyu yöneltti. Bu vakitte seni buraya getiren nedir ey Ömer?
8: Açlık ey Allah'ın Resulü. Yiyecek bir şeyler bulurum diye evden çıkmıştım.
0: Resulullah'ı evinden çıkaran da aynı sebepti. Günlerdir evlerinde sıcak bir yemek pişmiyor, bulabilirlerse kuru ekmek ve hurmayla açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Ben de biraz açım diye yanıtladı Hazreti Ömer'i.
9: Ebu Leysem'e mi gitsek?
8: Olabilir. Ensar arasında en çok hurmalığı ve koyunu

0: O zaman selamımızı söylersin.
1: Gideli çok oldu, gelmek üzeredir. Siz avluda istirahat edin biraz. Çok bekletmez gelir.
2: Başka bir zaman uğrarız inşallah.
1: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
0: Yükün ağır, yardım edeyim.
3: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Gelişinizle beni o kadar memnun ettiniz ki anlatamam. Buyurun ayakta kalmayın, bahçemde güzel gölgelikler var. Şuraya şu sergiyi serelim. Heh, oldu. Böyle oturun lütfen. Nasılsınız?
0: Elhamdülillah, İyiyiz. Sen nasılsın?
3: Şükürler olsun, ben de iyiyim. Evde su bitmiş, onu getireyim diye ilerideki kuyuya kadar gitmiştim.
2: Bu işlerini yaptırabileceğin bir yardımcın yok mu Ebu'l-Heysem?
3: Şimdilik yok. Peygamberimiz ailenin ağzına koyduğun her lokma sadakadır diyor ya. Onun ecrini de almış olmayı umuyorum.
2: Allah mükafatını bol bol versin.
3: Amin. Siz biraz soluklanırken ben size hurma getireyim. Bu sene şu taraftaki ağaçların meyvesi çok bol ve çok lezzetli oldu. Bu taraftakilerse nedense iyi ürün vermedi. Size bir hurma salkımı getireyim, bakalım beğenecek misiniz? İşte burada. Şu salkımda olgunlaşmış hurmalar da var, tam olgunlaşmamış olanlar da.
4: Bunun üzerine Resulullah, bize hurmanın olgunlarından seçip getirseydin ne iyi olurdu, dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, olgun olanlarını ve olmayanlarını sizin seçmenizi ve hangisinden arzu ederseniz onu yemenizi istedim.
2: Bismillah.
0: Bismillah. Allah sana bol ürün ihsan etsin. Çok lezzetliymiş.
2: Allah razı olsun.
3: Afiyet olsun, ne demek?
2: Kesene bereket.
3: Siz beni 3 şerefli misafirle onurlandırdınız. Bu ne ki? Daha bir koyun keseceğim.
4: Peygamber Efendimiz Ebu'l-Heysem'in bir koyun kesmek niyetiyle eline bıçağı aldığını görünce, sakın sağmal olanlarına dokunma buyurdu.
3: Tabii, arzu ettiğiniz gibi birini keseceğim. İşte oldu. Buharı üstünde. Süt veren hayvanlardan biri değil, endişelenmeyin. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. İnşallah lezzetlidir. Heh. Bu da yeni getirdiğim su. Bu kuyunun suyu hem serin hem de tatlıdır. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
2: Allah senden razı olsun, nasıl makbule geçti bilemezsin.
0: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
3: Afiyet olsun, dedim ya bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı. Her zaman beklerim.
0: Eksik olma. Hı. Allah razı olsun.
4: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz.

0: radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya muahhir ya Allah.
9: Ya muahhir.
10: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Muaz bin Cebel'in ölüm anında ilme olan rağbeti hakkındaki sözü. Muaz bin Cebel vefat edeceği sıralarda ikide bir sabah oldu mu diye sorardı. Ona hayır, daha olmadı diye cevap verilirdi. Son sorduğunda evet sabah oldu denilince Muaz, sabahında ateşe gidilen geceden Allah'a sığınırım. Merhaba ey ölüm, hoş geldin. Sen ömrümde ilk defa bana uğrayan bir ziyaretçisin. Fakir bir dostuna gelen bir sevgilisin. Ya Rab, bugüne kadar senden korkuyordum. Fakat ben servet biriktirmek, kanallar açıp tarlaları bahçe haline getirmek gibi işlerle uğraşmak için dünyada kalmak istemiyorum. Şiddetli sıcaklarda susuz kalmak, hayatın zorluk ve meşakkatlerini yüklenmek ve zikir meclislerinde alimlerle diz dize oturup seni anmak için dünyada kalmak istiyorum, dedi. Ebu Derda'nın ilme rağbeti. Ebu Derda, eğer üç haslet olmasaydı, kesinlikle dünyada kalmamayı daha tercih edecektim, dedi. Onlar nedir diye sordum. Ebu Derda, eğer ebedi hayatımı kazanmak için geceyle gündüzü ard arda getiren Allah için yüzümü yere koymak, sıcak zamanlarda susuz kalmak ve meyvelerin seçilişi gibi sözlerin iyisini seçip söyleyenlerin yanında oturmak olmasaydı dünyada kalmak istemezdim, dedi. Abdullah bin Abbas'ın ilme rağbeti. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Resulullah vefat ettiği zaman bir arkadaşıma, gel de ashabın çoğu hayattayken onlardan Hazreti Peygamber'in hadislerini soralım, dedim. Adam, sana hayret ey Abbas'ın oğlu. Sen zannediyor musun ki sahabelerin içinde şöyle şöyle zatlar olduğu halde halk sana muhtaç olacaktır, dedi. Bunun üzerine onu terk ettim. Kendim sahabiden sormaya başladım. Eğer bir kişiden benim kulağıma bir hadis gelirse onun kapısına varıyordum. O uykuda olduğu zaman saatlerce kapısında beklerdim. Yüzüm gözüm rüzgardan toz toprak içerisinde kalıyordu. Sonunda o sahabi evden çıkınca beni görerek, ''Ey Resulullah'ın amcazadesi, seni buraya getiren nedir? Niçin bana haber göndermedin? Ben sana gelirdim.'' diyordu. Ben de, ''Hayır, ben gelmeye muhtacım.'' diyerek ondan hadis dinliyordum. Fakat çektiğim bu zorluklar boşa gitmedi. Öyle bir gün geldi ki, halk benim etrafımda toplanıp bana danışmaya başladılar. O arkadaş beni gördükçe bu genç benden daha akıllı çıktı, diyordu. İbn Abbas şöyle diyor. Medayin fethedildiğinde halk dünyaya yöneldi. Bense Hazreti Ömer'e yöneldim. Ebu Hureyre'nin ilme rağbeti. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü bir gün bana, niçin şu arkadaşlarının istediği ganimet mallarından sen de istemiyorsun?

buyuruyorsun?" dedi. Ben Hazreti Peygamber'e, "Senden istediğim Allah'ın sana öğrettiğini bana öğretmendir," dedim ve sonra sırtımda bulunan abayı çıkarttım, önüne serdim. Hatta abamın üzerinde bitlerin yürüyüşü hala gözümün üzerindedir. Hazreti Peygamber anlattı, ben de anlattıklarını öğrendim. Sonra Hazreti Peygamber, "Abanı topla," dedi. Ben abamı toplayıp göğsüme dayadım. Bana anlattıklarından tek bir kelime bile unutmadım. Ebu Hureyre şöyle diyor: "Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor," diyorlar. "Allah şahittir ki ben uydurup söylemiyorum. Muhacirler ve Ensar niçin Ebu Hureyre'nin hadisleri gibi hadisler nakletmiyorlar?" derler. Halbuki muhacir meşguldüler. Ben yoksul bir kişiydim. Karın tokluğuna Hazreti Peygamber'den ayrılmıyordum. İşte böylece Hazreti Peygamber'in söylediklerini ben dinlerdim. Fakat onlar meşgul oldukları için dinleyemezlerdi. Ben öğrenirdim, onlar unuturlardı. Bir gün Hazreti Peygamber, "Herhangi biriniz elbisesini yayıp şu sözümü bitirinceye kadar bekler ve sonra da onu katlar, göğsüne basarsa benim bu sözümden ebediyen bir şey unutmayacaktır," dedi. Bunun üzerine ben sırtımdaki tek elbise olan hırkamı çıkarıp yere serdim. Hazreti Peygamber sözlerini bitirince hırkamı toplayıp göğsüme dayadım. Onu hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o günkü sözlerinden tek bir kelime bile unutmadım. Allah'a yemin ederim ki Allah kitabındaki iki ayet olmasaydı size bir şey söylemezdim. Allah Teala indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler, gerçeği açıklayanlar başka. Onları bağışlarım. Çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgiyenim," buyuruyor. Ebu Hureyre şöyle diyor: "Halk, Ebu Hureyre çok hadis naklediyor," diyorlar. Ben Allah peygamberinin yanında karın tokluğuna kalırdım. Çünkü ben yoksul birisiydim. Elime ne ekmek geçerdi, ne ipekli elbise giyebilirdim, ne de bana hizmet eden vardı. Açlıktan karnıma çakıl bağlardım. Çoğu zaman herhangi bir adama belki beni evine davet eder de bir şey yedirir diye Kur'an'dan bir ayet sorardım. Fakirlere en fazla yardım eden Cafer bin Ebi Talip'ti. Cafer zaman zaman bizi evine götürür ve evinde ne varsa bize verirdi. Hatta bazen bize yağ veya bal dağarcığını çıkarırdı. Biz onu parçalar ve içinde kalan kalıntıları dilimizle yalardık. İlmin hakikati hakkında Hazreti Peygamber'den rivayet olunan hadisler. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin meselesi, toprağa çokça yağan bir yağmurun meselesine benzer. Toprağın bir kısmı iyi olur, yağmuru emer ve birçok bitkiler bitirir. Toprağın bir kısmı ise kurak olup yağmuru emse bile yüzünde topladığı için Allah onunla halkı faydalandırır. İnsanlar o sudan içerler. Hayvan ve ekinlerini sularlar. Toprağın bir kısmı da düz ve kaygan olduğundan yağan yağmuru ne yüzünde tutar ne de emip herhangi bir şey bitirir. İşte Allah'ın dinini kavrayıp getirdiğim ilim ve hidayetten faydalanan ve bunu başkalarına bildiren kimseyle, dinlediğinde kibrinden dolayı başını önünden kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimse de böyledir. Allah'ın Resulü, hiçbir peygamber yoktur ki Allah onu bir ümmete göndermiş olsun da onun ümmetinde havarileri ve kendisinin sünnetine yapışan ashabları olmasın. Onlar onun emrine iktiza ederler. Onlardan sonra bazı gruplar gelir, işlemediklerini söylerler, emrolunmadıklarını işlerler. Kim onlarla eliyle cihad ederse o da mümindir. Kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir. Kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bunun ötesinde imandan
bir hardal tanesi bile yoktur.

buyururdu. Allah'ın Resulü, ilim üç şeydir. Muhkem bir ayet veya kaim olan bir sünnet veya adil olan bir halifedir. Bunlardan ötesine gelince o fazladır buyurdu. Hazreti Peygamber, size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştıkça sapıtmazsınız. Onların birisi Allah'ın kitabı, diğeri de peygamberin sünnetidir buyurdu. Hazreti Peygamber mescide girdi. Halktan bir grubun, bir kişinin etrafında toplandıklarını görünce, bu nedir diye sordu. Bu, allamelik iddia eden bir kişidir, dediler. Hazreti Peygamber, allamelik de neymiş, dedi. Arapların tarihini, dilini, şiir ve edebiyatını, Arapların ihtilaflarını en iyi bilen kimsedir, dediler. Hazreti Peygamber, bu, bilinmesi fayda, bilinmemesi ise zarar vermeyen bir ilimdir, dedi. İbn Ömer ve İbn Abbas'ın ilmin hakikati hakkındaki sözleri. İbn Ömer şöyle dedi. İlim üç şeydir. Konuşan bir kitap, geçerli olan bir sünnet ve bilmiyorum sözü. İbn Abbas şöyle dedi. İlim Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Bu iki şey dışında kim kendiliğinden bir şey söylerse, söylediğini iyilikleri arasında mı, yoksa kötülükleri arasında mı bulacak bilemiyorum. Mücahit şöyle anlatıyor. Bir gün ben, Ata, İkrime ve Tavus, İbn Abbas'ın huzurunda oturuyorduk. O ise namaz kılmaktaydı. Bu sırada birisi gelip, benim bir müşkilim var, bu konuda bana fetva verebilir misiniz, dedi. Biz de, evet, söyle bakalım. Müşkilin neymiş, dedik. Adam, her küçük abdestten sonra benden o bilinen su gelmektedir, dedi. Bu sözlerinde çocuğu meydana getiren suyu mu kastediyorsun diye sorduğumuzda da, evet, dedi. Bunun üzerine biz, bu durumda gusül gerekir, dedik. Bunu duyan adam, la havle çekerek çıktı gitti. Bizim konuşmalarımızı dinleyen İbn Abbas, namazını çabucak kılarak selam verdi ve sonra da ''Ey İkrime, koş, o adamı buraya çağır.'' buyurdu. İkrime koşarak gitti ve biraz sonra da o adamla birlikte geri döndü. İbn Abbas bize ''Siz bu kişiye verdiğiniz fetvayı Allah'ın kitabından mı aldınız?'' diye sordu. ''Hayır.'' cevabını verdik. Bu kez ''Peki bunu Hazreti Peygamber'in ashabından mı naklettiniz?'' diye sordu. Biz yine ''Hayır.'' dedik. O halde bunu nereden aldınız buyurduğunda da biz kendi fikrimizi söyledik cevabını verdik. Bunun üzerine o, işte bunun içindir ki Hazreti Peygamber bir tek fakih şeytana karşı bin abidten daha kuvvetlidir buyurmuştur dedi ve sonra da adama dönerek söyle bakalım o su senden gelirken kalbinde bir şehvet hissediyor musun diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Peki bu su geldikten sonra bedeninde bir gevşeklik oluyor mu diye sorduğunda adam yine hayır karşılığını verdi. O zaman İbn Abbas öyleyse gusletmen gerekmez. Sadece abdest alman kafidir buyurdu. Hazreti Peygamber'in kendisinin getirdiklerini bırakıp da başka peygamberlerin getirdiklerini kabul edenleri şiddetle kınaması. Hazreti Peygamber'e kürek kemiğine yazılmış bir yazı getirildi. Bunu gördüklerinde Hazreti Peygamber, bir topluluk için ahmaklık ve sapıklık olarak kendi peygamberlerinin getirdiklerinden yüz çevirip de başka bir peygamberin getirdiklerine inanmaları ya da kendi kitaplarından başka bir kitapla meşgul olmaları kâfidir buyurdular. Bunun üzerine Allah Teala, acaba sana indirdiğimiz ve kendilerine sürekli okunmakta olan kitap onlara yetmiyor mu? Şüphesiz ki iman etmekte olan bir kavim için bunda gerçekten bir rahmet ve bir öğüt vardır. Ayeti kerimesini indirdi. Hazreti Ömer'in Yahudi peygamberlerinden Danyal'ın kitabını yazan bir adamı azarlaması ve dövmesi. Halid bin Urfu'da şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturmakta olduğum bir gün ona Ehvaz'ın Sus şehrinde ikamet etmekte olan Abdülkays kabilesinden bir kişi getirildi. Hazreti Ömer ona, sen Abdülkays kabilesinden falan oğlu falan

değil misin diye sordu. Onun evet demesi üzerine de asasıyla ona vurmaya başladı. Adam, ey müminlerin emiri, bana niçin vuruyorsunuz dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona oturmasını emretti. Adam oturunca da Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu kıssaları bilmeyenlerdendin. Mealindeki ayetleri okudu. Bunu üç kere tekrarladı ve her defasında da adama elindeki asa ile vurdu. Adam, ey müminlerin emiri, beni niçin dövüyorsunuz, suçum nedir diye sordu. Hazreti Ömer de, sen Yahudi peygamberlerinden Danyal'ın kitabını yazıyormuşsun dedi. O zaman adam, nasıl emredersiniz öyle yapayım ey müminlerin emiri karşılığını verdi. Hazreti Ömer, o halde git, o yazdıklarını sıcak su ve beyaz yünle sil. Bundan böyle de ne sen oku ve ne de bir başkasına okut. Eğer bir daha onu okuduğunu ya da başka birisine okuttuğunu duyacak olursam seni çok şiddetli bir şekilde cezalandırırım buyurdu. Sonra da onun yanına çağırarak kendisine şunları anlattı. Bir keresinde ben de senin gibi ehli kitabın bilginlerine gitmiş ve onların kitaplarından bazı bölümleri terbiye edilmiş bir deri üzerine yazmıştım. Onu alıp Hazreti Peygamber'e getirdiğimde bana, ey Ömer, elinde tutmakta olduğun o şey nedir diye sordular. Ey Allah'ın Resulü, bu ilmimize ilim katmak için yazmış olduğum bir kitaptır cevabını verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çok öfkelendiler ve mübarek yanakları kıpkırmızı kesildi. Sonra da namaz çağrısı yapılmasını emrettiler. Bu vakitsiz çağrıyı işiten Ensar kendi aralarında mutlaka Hazreti Peygamber öfkelendirilmiştir. Savaş için silaha sarılınız demişler ve silahlanarak mescide gelmişlerdi. Ashabın toplanmasından sonra Hazreti Peygamber minbere çıkarak şunları söylediler. Ey insanlar! Bana derleyici ve veciz kelimeler verilmiştir. Ben onları size lekesiz ve tertemiz bir şekilde getirdim. Sakın şüpheye düşmeyiniz ve şüpheye düşenlere de aldanmayınız. Bu sözler üzerine ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ı Rab, İslam'ı din ve seni de peygamber olarak kabul ettim dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minberden indiler. Hazreti Peygamber'in Tevrat'ın bazı bölümlerini yazan Hazreti Ömer'e şiddetle karşı çıkmaları. Hazreti Ömer bir gün kitap ehli olan bazı kimselerden aldığı bir kitabı Hazreti Peygamber'e getirerek, ey Allah'ın Resulü, ben bu güzel kitabı ehli kitaptan olan bazı kimselerden aldım dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelenerek şöyle buyurdular. Ey Hattab'ın oğlu, siz benim getirdiklerimden şüphe mi ediyorsunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki ben onu size tertemiz ve lekesiz bir şekilde getirdim. Sakın ehli kitaba bir şey sormayın. Çünkü hakkı söylediklerinde kendilerini yalanlamanız, batılı söylediklerinde de tasdik etmeniz ihtimali vardır. Nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki hayatta olmuş olsaydı Musa da bana tabi olmaktan başka çıkar yol bulamazdı. Hazreti Ömer'in Medayin'de içinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap buldum diyen bir kişiyi dövmesi. Adamın biri Hazreti Ömer'e gelerek, ey müminlerin emiri, biz Medayin'i fethettiğimizde orada içerisinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap gördüm dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, bu sözler Allah'ın kitabından mı nakledilmişti diye sordu. Adam da hayır cevabını verdi. O zaman Hazreti Ömer kamçısının getirilmesini emretti. Getirilen kamçıyla o adamı dövmeye başladı. Bu sırada bir yandan da Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana

0: kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu kıssaları bilmeyenlerdendin mealindeki ayetleri okuyordu. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi Tevrat ve İncil'i bırakıp alimlerinin, haham ve keşişlerinin sözlerine yönelmeleridir. Böylece İncil ve Tevrat gizlendi ve mahvolup gitti. İçlerindeki ilimler de yok oldu. İbni Mesud'la İbni Abbas'ın Müslümanları ehli kitaba soru sormaktan men etmeleri. Abdullah bin Mesud şöyle söylemiştir. Sakın ehli kitaptan bir şey sormayınız. Kendileri dalalette oldukları halde sizleri nasıl doğru yola ileteceklerdir? Eğer onlardan bir şeyler soracak olursanız ya hakkı yalanlamak ya da batılı tasdik etmek durumunda kalırsınız. İbn Abbas şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın peygamberinize indirmiş olduğu kitabı elinizin altında dururken siz herhangi bir şeyi ehli kitaptan niçin soracaksınız ki? O Allah Teala'dan en son olarak inen taptaze bir kitaptır. Ona herhangi bir ilave ve katma yapılmamıştır. Allah Teala kitabında sizlere ehli kitabın kendilerine indirilen Allah'ın kitabını değiştirdiklerini ve bozduklarını söylemedi mi? Kitabı kendi elleriyle yazdılar buyurmadı mı? Onlarsa bu ellerimizle yazdıklarımız Allah'ın katından gelmiştir dediler. Ehli kitap ellerindekini az bir paraya sattılar. Size gelen ilim sizlere onlardan bir şey sormanızı yasaklamıyor mu? Allah'a yemin ederim ki onlardan herhangi birinin bir konuda gelip sizden Allah'ın size indirdiğini sorduğu görülmemiştir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56

0: 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Resulullah Aleyhisselam'ın risaleti ve ona direnen Mekkelilerden bahsediyor istifamlarla. Son bölümde ise yani onlar ısrarlarından, küfürlerinden dönmezler. Ve in yarav kisfen mine semai sakiden yekulu sahabun merkum. Yani onlar semadan düşen parçalar görseler yine onları tevil eder, derler ki hayır, bunlar peygamber duasıyla gelen parçalar değildir. Nedir derler? Sahabun merkum, üst üste toplanmış, içinde yağmur barındıran putlardır, onu söylerler. İşte sure bu havada sonuna geliyor. Son taraflarda Efendimiz Aleyhisselam'a azık olarak sabrı telkin ediyor. Vasbir li hukmi rabbik diyor. Sabrı emrediyor. Bir de tesbih, namaz. Yani bu zor durumda, zor şartlarda Resulullah Aleyhisselam'a senin azığın sabır olsun, azığın namaz olsun, onu telkin ediyor. Peki vatturi ve kitabim mestur. Tur dağına yemin ediyor. Peki neden Tur'a yemin ediyor? Tur'dan öncesine baktığınız zaman ezilen Musa Aleyhisselam'ın kavmi var. Beni İsrail var. Eziliyorlar. Ve izne ceynâküm min âli firavne yesûmûneküm su'el azâbi yüzebbihûne ebnâeküm ve yesahyûne nisâeküm. Ne yapıyorlar? Yüzebbihûne ebnâeküm, sizin çocuklarınızı, erkeklerinizi boğazlıyorlar, kızlarınızı bırakıyorlar. Kızları hizmetçi olsun diye bırakıyorlar. Beni İsrail'in erkek çocuklarını, onları Musa olabilir endişesiyle boğazlıyor, boğazlatıyor. Firavun bu emri veriyor. Peki ve turi, tur neyi anlatıyor? Onlar ezilen bir toplum, ayaklar altında çiğnenen bir toplum. Fakat Tur'da Hazreti Musa Tevrat'ı alacak. Allah Teala o Tevrat'ı alan açacak. O Tevrat Beni İsrail'in hezimetini getirecek. Mağlup olan bir ümmet, galibiyetin nerede? Allah Teala onlara izzetin yolunu, fethin yolunu nerede açıyor? Tur Dağı'nda açıyor. O halde ve Turi, o Tur Dağı'na yemin olsun. Mekke'de Müslümanlar var. Mustazaf onlar, ezilen onlar. Onlar kendi yurtlarında parya muamelesi görüyorlar. Allahu Ekber deme özgürlüğüne sahip değiller. Peki Kur'an-ı Kerim onlara ve Turi diyerek, Tur Dağı'na yemin ederek, nasıl Musa Aleyhisselam Tur ona hezimetten fethin yolunu açmıştı, zilletten izzetin yolunu açmıştı. Artık zillet Tur Dağı'nda Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat'la sona ermişti. Tur'a yemin olsun ve kitabim mestur, satır satır dizilen kitaba yemin olsun. Ya da mestur mektubin, yazılmış olan o kitaba yemin olsun. Fi rakkim menşur, rak insanların önceleri deri alırlardı, özellikle ceylan derisini, onu ince yaparlardı, üzerine yazı yazarlardı. Derinin üzerine, ceylan derisinin üzerine yazarlarsa onu böcekler, kurtlar yiyemezlerdi, daha uzun ömürlü olurdu. O cihetle Tevrat'ı, İncil'i bu tür derilerin üzerine yazarlardı. Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde bulurlarsa o tür derilerin üzerine yazarlardı. Ve kitabim mesturin fi rakkim menşur. Menşur, meftu, açılmış olan, yani dürülmüş değil de açılmış olan o inceltilen deriye yazılmış olan kitaba yemin olsun. Peki o kitap Tevrat da olabilir, Kur'an-ı Kerim de olur. Kur'an-ı Kerim olarak aldığınız zaman

ve kitabin mesturin fi rakkin menşur. Yani o açılmış ince derinin üzerine yazılan kitaba yemin olsun. Alakası nedir? Tur Dağı ve sonra Kur'an-ı Kerim. İşte bu Kur'an'da ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın ordusu galip olacaktır. Allah'ın ordusu mutlaka galip olacak. Müslümanlar muzaffer olacak. Fetih Allah Teala'dan gelecek. Bu kitapla olacak. Bu kitap. Bu kitaba inanırsa Müslümanlar, bu kitapla amel ederlerse, bu kitap Mekke'de bir toplum çıkarmıştı. O toplum o kitapla amel etti. Sonra dünyaya hükmettiler. Allah Teala bu kitaba yemin ederek Müslümanlara İzzetin yolunu gösteriyor. Yani buyuruyor ki, eğer siz sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz gibi Kur'an-ı Hakim'e bütün varlığınızla iman ederseniz, Kur'an-ı Kerim sizi alır, millet yapar, ümmet yapar. İşte adam diyor, ona da sahip çıkacaksın, dinsizine, ateizine vesairesine sahip çıkacaksın diyor. Birileri ulus anlayışıyla Batı'da çöken bu anlayışla, bu yalanla yeni oluşumlar, yeni ittifaklar peşinde. Ama siz Kur'an-ı Hakim'in gölgesinde millet yapınızı, ümmet yapınızı muhafaza ederseniz, siz de çıkarır, siz de yeniden sahabe-i kiram gibi Kur'an-ı Hakim'le aleme nizam verirsiniz. Öyle yaptılar. Nizam verdiler. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ve kitabin mesturin fi rakkin menşur. والبيت المعمور, mamur olan o beyte de yemin olsun. Beyt-i Mamur, Kabe-i Muazzama'nın tam hizasında, semada meleklerin ibadet etmiş olduğu, semada ibadet edilen bir mekan olabilir veya bu bağlamla baktığımız zaman Tur'a yemin olsun, zilletten insanlığı izzete götüren Kur'an'a yemin olsun, والبيت المعمور sizi taşa, toprağa, İbadetten kurtaran, mutlak hürriyeti Allah'a kullukta size getiren, armağan eden, mananın madde tecelli remzi olan Kabe'ye yemin olsun. Vel beytil ma'mur. Çünkü o, ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli feccin amik. Hac suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam'a yaptırınca ona emrediyor. Sonra bütün insanları çağır. Ve ezzin fin nasi bil hacci, İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. İnsanları hacca davet et. Ye'tuke ricalen, ricalen kıvamen gibi. Yani onlar yaya, yürüyerek. Ve ala kulli zamirin, ya da yürüyerek gelsinler, bir de nasıl, binekleri üzerine gelsinler. Ve ala kulli zamirin ye'tine, yani zayıf ince o binekler üzerinde gelsinler, yani varukbanen ala kulli zamirin demek, zayıf develerin üzerinde süvari olarak gelsinler. Ye'tine min kulli feccin amik, feccin amik uzak yollardan, uzak mesafelerden Allah Teala onları İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla insanlığı Kabe'ye davet ediyor. Peki vel beytil mamur. Nasıl mamur? Hacılarla mamur, İbrahim'le mamur, Hazreti İsmail'le mamur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mamur, onun ümmetiyle mamur. Mamur vel beytil mamur. O beyti mamura emin olsun. O kadar mamur ki cahiliye döneminde Araplar 4 ay haram ay kabul etmişler. O 4 ayda savaşmamışlar. O 4 ayda Kabe'ye giden babasının katili olsa bile ona kılıcını çekmemiş. Vel beytil mamur. Yani size izzeti, itibarı getiren, Allah'a kulluğun yolunu açan, onu gösteren o Kabe-i Muazzama'ya yemin olsun. Vessakfil merfu'i. Yükseltilen o göklere, göklerden size gelen o kitaba, o kitaba. Ve fis semai rizkukum. Sizin rızkınız semada, kaderiniz semada. Size toprağınıza, buğdayınıza, arpanıza hayat veren o yağmur semada. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Vaat edilen de semada, rızkınız da semada. O halde

Messuri ya da dolan o denize, dolan denize yemin olsun, kainatın sahibi denizi dolduruyor. Siz bir kuyu açtınız, kuyuya su koysanız, sonra o kuyuya su vermeseniz kurur gider, durmaz. Fakat en kurak yerlerde, Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz, denizin suyu azalmıyor, orada duruyor. Yani belki biraz azalabilir ama çekilmiyor, kurumuyor. İnsanlar bir göl gibi, açılan bir kuyu gibi gittikleri zaman orada bir düz alanla ya da susuz bir alanla karşılaşmıyorlar. Vel bahril messuri. O denize bir nizam vermiş, kural koymuş, kanunlar yerleştirmiş. Suyu tuzlu çünkü içinde yüz binlerce hayvan ölüyor. Eğer su tuzlu olmasa o zaman denizden istifade edemezsiniz. Çöplük haline gelir deniz, suyu tuzlu olmasa. Ona o cihetle bir denge koymuş. Karada bir denge var, yerin altında bir denge var. Yerin altında solucanlar var. AFAD ya da devletin ilgili birimleri orada yerin altında solucanlara gidip de memurlar vasıtasıyla, görevliler vasıtasıyla sabah akşam yemek erzak dağıtımında bulunmuyor. Ama aç kalmıyorlar orada. Ölmüyorlar. Toprağın içinde onlara uygun orada mutfaklar hazırlanmış. Kuşlara kendi dünyalarında uygun mutfaklar hazırlanmış. Denizin dibinde büyük balık var, küçük balık var. O doldurduğu vel bahril messur, o denizde o balıklara uygun mutfaklar hazırlamış. Onlara uygun besinler, yaşam koşulları hazırlamış. O halde bütün bunlara yemin olsun, eserden bizi müessire davet ediyor. Filozof yestedillu sümme yahtekidu. Önce istidlal eder, sonra eğer mümkünse iman ederdi. Eğer gidebilirse, ulaşabilirse. Ama Müslüman önce inanır yahtekidu sümme yestedillu. Sonra istidlal eder. Kur'an-ı Kerim bizi tur diyor. Kitab-ı mestur diyor. Vel beytil ma'mur ve sakfil merfu vel bahril mesur diyerek Allah Teala'nın kudretine delalet eden işaretler gösterdi bize. Ayetler gösterdi bize. Şimdi inne azabe rabbike levaki. Müşrik bir toplum var. Kafir bir toplum var. Oraya hakikatin ilanını yapıyorsunuz, duyuruyorsunuz fakat reddediyorlar. Reddettiklerinden dolayı inne azabe rabbike levaki ediyorsunuz. Rabbinin azabı mutlaka nazil olacaktır, gelecektir. Yani kıyamet gelecek demiyor. Çünkü inkar edenler var, kafirler var. Kıyamet onları azabı getireceğinden inne azabe rabbike. Mürebbi olan Allah'ın kitabını kabul etmeyen, onun nizamını, onun terbiye kanunlarını kabul etmeyen o toplum. Onlara inne azabe rabbike, Rabbin azabı levâki'un, onlara nazil olacaktır. Mâ lehû min dâfi'in. Ve onu defeden, uzaklaştıran hiçbir güçte olmayacak. Mâ lehû min dâfi, levâki, onun sıfatıdır. Yani levâki'un mâ lehû min dâfi. Defedilemeyecek bir azap, Rabbinin azabı mutlaka vaki olacaktır, gelecektir ki onu engellemek, durdurmak, veto etmek kimsenin salahiyetinde değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme, Medine'de hangi şehirde olursa olsun geceleri dolaşır mütemadiyen, dolaşırlardı. Medine-i Münevvere'de dolaşırken bir eve geliyor. Evin içinde birisi bu sureyi okuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah Resulü'nün arkasında bu sureyi namazda çok dinlemişti. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'i daha çok nerede öğrenirlerdi? Mihrapta öğrenirlerdi. Yoksa aleyhissalatü vesselamın onları karşılarına alıp Kur'an-ı Kerim'i okutmak için çok vakti olmazdı. Okurdu onlar da Fem Muhsin diyoruz. En güzel ağızdan, en güzel ağızdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mihrapta alırlardı Kur'an-ı Kerim'i. Şu kadar defa akşam namazında Efendimiz okurken bu ayet-i kerimeleri Ömer radıyallahu anh dinledi. Fakat orada adam evde okuyor. Bu ayet-i kerimeye geliyor. İnne azâbe rabbike, Rabbin azabı levâki'un, vâki olacak, gelecek. Mâ lehû min dâfi. Okuyunca Hazreti Ömer Efendimiz binmiş olduğu hayvanla iniyor, duvara geliyor, elini yaslıyor. Yani vücudunda bir değişme hali var.
hayvanın üzerine gidemeyeceğini anlıyor, duvara duruyor

mekese meliyen. Uzun zaman öyle duruyor. Sonra evine dönüyor. Bir ay yatakta kalıyor. Bu ayet-i kerimenin etkisiyle. İnsanlar Hazreti Ömer Efendimiz'i radıyallahu anh ziyaret ediyorlar. Fakat hastalığın nedenini bilmiyorlar. Neden Ömer bu hale geldi diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok defa işitti. Fakat o an bu ayetin iklimine girdi. Diyor ya, ben o ayeti çok duymuştum. Çok işitmiştim o ayet-i kerimeyi. Hangi ayet-i kerimeydi? Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtihal edince kimi ağlıyordu, kimi lisanını unutmuş gibi, dilsiz olmuş gibi Hazreti Osman radıyallahu anh, onlar da konuşamıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh şu ayet-i kerimeyi okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَيْنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Yani وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ, Muhammed ancak Allah'ın Resulüdür. Ondan önce قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ, çok peygamber gelip geçti. Yani o da gidecek. Ölürse ya da öldürülürse اَفَيْنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ, yani ölür ya da öldürülürse siz gerisin geri mi döneceksiniz? Yani cahiliye mi döneceksiniz? Kim dönerse Allah'a o zarar veremez. Sadece kendi helakini hazırlar. Bu ayet-i kerimeyi Ebu Bekir radıyallahu anh okuyunca defaatle okumuştum, defaatle dinlemiştim. Sanki ilk orada bu ayeti dinledim. Kendine geliyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Ondan önce ne diyordu bu ayeti duymadan? Kim Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat etti derse onun başını vururum. İnnehu seyaudu kema ade Musa ila kavmihi. Musa aleyhisselam Tur'dan nasıl döndüyse Allah Resulü de dönecek diyordu Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Peki inne azaba rabbike levaki ma lehu min dafi. O azabın geldiğinde, Rabbin azabın vakı olduğu an neler olacak? Yevme temuru sema'u mevra. Yani temuru, mağara yemuru, değirmenin taşı böyle hareket ederek, böyle şiddetli sallanarak o değirmenin taşı döner. Ki o azabın vaki olduğu gün, yevme o zaman temuru sema'u mevra. Sema çalkalanır, sema gökler çalkalanır. Değirmenin taşı gibi böyle sema titrer, yer titrer. Yevme temuru sema'u mevra, şiddetli bir şekilde sema o gün titrer. Ve tesirul cibalu seyra, dağlar havada seyrederler. Havada toz gibi dağlar o gün uçuşurlar. Heba'en mensura olurlar. Heba'en mensura olurlar dağlar. Feveylu yevme idil lil mukezzibin. İşte o gün haşrı, neşri, peygamberleri inkar edenler, reddedenlere veil olsun. Veil cehennemin adıdır aynı zamanda. Cehennem onlara olsun ya da onlara yazıklar olsun. Feveylun yevme izil lil mukezzibin. Peki kimdir o peygamberleri yalanlayanlar, Kur'an'ı reddedenler? Onlardan bahsediyor. Yani bunların özellikleri. Ellezinehum fi havzi yel'abun. Onlar fi havzin dalıyorlar. Aslında dalmak ne de olur? Suya olur. Yani burada suya dalar gibi küfre dalıyorlar. Suya dalar gibi isyana dalıyorlar. Yani dalıyorlar, artık vahiyden tek bir nokta görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Hayatlarında Resulullah Aleyhisselam onun hayatından, nurdan bir damla, bir şule görmek istemiyorlar. Ellezine hum fi havdin yel'abun. Yani hum yel'abune, oynuyorlar, dalaletle meşgul oluyorlar, küfürle meşgul oluyorlar. Ellezine hum fi havdin, dalmış oldukları o batılda küfürle meşgul olanlar, yani yalancılar, işte onların sıfatı budur. Yani ellezine hum fi havdin yel'abun. Yevme yuda'une ila nari cehenneme da'a. Onlar kıyamet gününde, o azap gününde, yevme yuda'une ila nari cehennem, cehennemin narına, ateşine şiddetli bir şekilde itilirler cehennem melekleri tarafından. Bu itilme nasıl olur? Onların elleri boyunlarına

0: bağlanır, öyle tarif ediliyor. Sonra başları da ayaklarına getirilir. O halde cehenneme atılırlar. Yevme yuda'une, yani şiddetli bir şekilde itilirler ila nari cehenneme da'a. Ve itilirken onlara da hadihin narul leti kuntum biha tukezibun. İşte hadihin nar cehennem, elleti öyle cehennem ki kuntum biha tukezibun. Yalanladığınız, reddettiğiniz cehennem. Girin o cehenneme. Hadihin narul leti kuntum biha tukezibun. Onlar dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikati anlatırken, İslam'a davet ederken sihir diyorlardı. Efe sihrun hâdâ em entum lâ tubsirûn. Hâdâ sihrun diyorlardı. Bu sihirdir. Muhammed insanları sihirliyor. Etkili konuşuyor. Etkili ifadeleri var. Ve insanları alıyor cahiliye dininden. Kendi dinine, kendi yoluna çağırıyor. Şimdi kıyamet günü hadihin narulleti kuntum biha tukezzibun. İşte cehennem onlara dendiğinde melekler efe sihrun hada. Buradaki fa atıftır. Neye atıftır? Hada sihrun. Onlar bu sihir, Kur'an sihir diyorlardı. Peki şimdi efe sihrun hada, gördüğünüz bu azap da sihir midir? Cehennem sihir midir? Hakikat değil midir? Efe sihrun hada em entum la tubsirun. Yoksa siz görmüyor musunuz? Hani kema entum la tubsirun fi dunya. Dünyada görmüyordunuz, hakikati göremediniz. Gözleriniz vardı ama algılayamadınız, idrak edemediniz. Kulaklarınız vardı ama duyamadınız. Şimdi ahirette de sizin böyle bir haliniz var. Efe sihrun hada em entum la tubsirun. Yoksa siz görmüyor musunuz? Tabi onlar önceden alay ediyorlardı Kur'an-ı Kerim'le. Şimdi onlarla istihza var. Onlarla istihza var. İslevha fasbiru evla tasbiru. Girin o cehenneme, o nara girin. İster sabredin, ister etmeyin. İnsan niçin sabreder? Sonunda kurtuluş vardır. Sonunda mükafat vardır. İbadete devam eder, sabreder. Bela musibet vardır, asi olmaz, sabreder. Fakirlik vardır, asi olmaz, Allah Teala'ya sabreder. Günaha girmez dünyada, haramdan lezzet alınmaz der, sabreder. Peki bütün bunların neticesinde neyi talep eder? Allah'ın rızasını, onun rıdvanını. Bütün bunları onun rıdvanına nail olabilmek için yapar. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu btigâe merdâtillâh. Canın neden ortaya koyar? Allah'ın rıza ve rıdvanına nail olabilmek için. Ve metellezine yunfikune emvaluhum ibtigaa merdatillah. Allah'ın yolunda malı infak ederler. Malı neden infak ederler? İbtigaa merdatillah. Allah'ın rızasına nail olabilmek için. Peki yani bu noktada sabır vardır, yürüyüş vardır, ölene kadar devam eder. Onlar da Cenab-ı Hak cehenneme girenlere İslavha fasbiru evla tasbiru. İster sabredin, ister etmeyin. Peki var mı oradaki sabrın bir mükafatı? Hayır. Yani buradaki sabrın bir sonu yok. Sabretseniz de etmeseniz de sevaun aleykum. Yani sevaun aleykum fi ademin nef'i. Fayda vermeme noktasında aynıdır. Sabretseniz de bu azaba tahammül edeceksiniz. Sabretmeseniz de bu azap sizinle beraber sonsuza kadar olacak. Buradan kurtuluş yok buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani diğer sabra verdiğimiz anlamlar gibi değil. İnnemâ tüzzevne mâ kuntum ta'melûn. Peki neden onlar ahirette cezalandırılıyorlar? Neden böyle bir cehennem onları işine alıyor? Çünkü onlar innemâ tüzzevne mâ kuntum ta'melûn. Dünyada sürekli yapıyor olduklarının cezalarını görüyorlar. Cezalandırılıyorsunuz mâ kuntum ta'melûn, dünyada yapıyor olduklarınızla buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki şimdi küfrü anlattı. Onlar inkar ediyorlardı. Cenab-ı Hak onlara inna azabe rabbike levâki'e mâlehu min dâfi'e diye başladı. Sonra kıyametin dehşetini anlattı. Bu anı göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bundan hayaliniz olmasın. Yukarıda ve turi, Beni İsrail zilletteyken Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya vahyettiği kitapla onlara izzetin yolunu açan, Kur'an'la araba, bütün insanlığa izzetin yolunu açan, Beyt-i Mamur'la dünyaya Allah'a ibadet noktasında hürriyeti getiren, bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle, onun kuvveti, kudreti nasıl namütenahi ise, bunlar nasıl yaptıysa, işte sizi de bu dünyada öleceksiniz. Öldükten sonra böyle bir gelecek bekliyor, ahiret bekliyor. Orada Allah'ın narı var. İnnel muttakine fi cennati ve naim. Muttakiler, onlar cennetlerdeler ve naimin ve nimetlerin içindeler. Yani yukarıdaki gibi olmayanlar, muttaki olanlar, muttaki olanlar, takvayı kuşananlar. Peki hangi haldeler orada? Fakihine bima atahum rabbuhum, Rablerinin kendilerine verdikleriyle nimetlendikleri halde. Vakahum rabbuhum azabel cehim. Oradaki vakahum atıftır. Nereye? Fi cennetin, onun mutallakı olan mahzuf fiile atıftır. Fi cennetin ve naim ve vakahum rabbuhum azabel cehim. Cehennemin azabından Rableri onları koruyacak. Yani mutlaka bu olacağından dolayı li tahakkuki vuku'ihi, Allah Teala bunları mazi fiillerle bize anlatıyor. Fakihine ma atahum rabbuhum, Rablerinin kendilerine verecekleriyle zevklendikleri halde Allah Teala onları cehennemin azabından koruyacak. Kulu ve şrabu heniyen bima kuntum ta'melun. Yani yukalu lehum, onlara şöyle denir: kulu, yiyin, ve şrabu, için, heniyen. Heniyen yani size keder veren bir durum olmadan, keder veren bir durum olmadan heniyen, afiyetle yiyin. Yiyecek insan ama cennette abdest yok. Yani abdest değişme hali yok. Defi hacet yok. Canınız bir şey çekti, onu alırken para ödemek yok, almak için çalışmak yok. Külü ve şrebu heniyen, yiyin için. Fakat nasıl bir konumda yiyip içeceksiniz? Heniyen bima kuntum ta'melun. Yaptıklarınız, dünyada ibadetleriniz, senanız, tadarruğunuz, onlara mukabil olarak sizler ahirette afiyetle yiyiniz, içiniz, bir kederiniz olmasın buyuracak Cenab-ı Hak. Muttekiine ala sururin mesfufe ve zevvecnahum bihurin ayn. Muttekiine, o da külünün failinden haldir. Külü ve şebu. Peki nasıl yiyip içecek Müslümanlar cennette? Muttekiine ala sururin, surur serir kelimesinin çoğulu, surur döşeklere yaslandıkları halde, mesfufetin, mesfufe o döşekler de birbirine bitişik, dizilmişler, birbirine bitişik olduğu halde o döşeklere yaslandılar, orada yiyin buyuracak Cenab-ı Hak onlara ya da ilgili melekler. Ve zevvecnâhum bihûrin în. Biz onları iri gözlü hurilerle, iri gözlü yani güzel, baktığı zaman insan alakasını cezbeden o hurilerle de onları evlendiririz. Açıkça ne buyuruyor? Ve zevvecnâhum, biz onları evlendiririz. Yani Müslümanların, erkeklerin hurilerle evlenme halleri olacak. Cenneti anlatıyor. Neden bu kadar detaya iniyor? Kafirler vardı. Şu kadar Allah Teala'nın varlığına işaret eden, ayeti doğru okuyup da küfürden kurtulamayanlar vardı. İnnel muttakine fi cennati ve naim. Muttakiler. Bunlar nasıl olacaklar? Nasıl erecek? Nasıl yükselecekler? Yükseldikleri zaman cennette onlar neler bekliyor? Detayını iniyor ki teşvik ediyor. Siz de bu cennete hazırlanın buyuruyor. Vellezine amenu vettebaatuhum zürriyetuhum bi imanin elhakna bihim zürriyetuhum. İman edenlere gelince bir de iman edenler وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ, zürriyetleri, nesilleri, kızları, çocukları da onlara imanla ittiba ettiler. Peki اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ, zürriyetlerini onlara katarız. Onlarla beraber olurlar. Salih babalar var. Vellezine amenu, iman edenler. Peki bunlar salih insanlardı. Çocukları, onlar da Müslüman ama makamları babalarının seviyesine ulaşmaya, oraya çıkmaya müsait değil, yeterli değil. Peki ne olacak? Allah Teala onları da babaları seviyesine çıkaracak. Elhakna bihim zürriyetuhum. Zürriyetlerini onlara katarız. Ve ma eletnahum min amelihim min şeyin. Eletnahum nakasnahum. Yani onların amellerinde hiçbir şeyi noksanlaştırmadan yaparız. Çocuklar babalarının derecesine çıkacaklar ama babaların amelinden bir şey eksilmeyecek. Babalar çocukların seviyesine düşmeyecek. Kullum ri'in bima kesebe rehin. Herkes, bütün insanlar yaptığı karşılığında rehindir. Yani hadiseyi şuna benzetiyor Cenab-ı Hak. Allah Teala, ya biz dünyadayız, eğer biz dünyada ibadet yaparsak, kulluğumuz olursa, kulluğumuzu biz Allah Teala Hak katına gönderiyoruz. Orada rehin olan canımız var, nefsimiz var. Buradaki ibadetlerimizi eğer oraya gönderebilirsek, canımızı, nefsimizi azat edecek, cennete gidecek. Kurtulacak yani, Müslüman kurtulmuş olacak. Rehin nasıl olurdu? Siz birisinden para alıyorsunuz ya da başka bir şey, karşılığında onda kalacak bir malı rehin olarak veriyorsunuz. Rahin, mürtehin vardır. Rehin alan, rehin veren. Burada da sanki canlarımız Allah Teala'da rehin, orada rehin. Eğer biz ibadetimiz, kulluğumuz onları kamilen yapabilirsek, oradaki canlarımızı azat edecek, kurtaracak, cennete gidecek Müslümanlar. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii müezzini. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.com

0: www.radyoharabe.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Aslında benim için çok daha özel bir gün. Çünkü biz radyolarda çokça eserini dinlediğimiz, hatta ezbere söylediğimiz, televizyonlarda, programda, arka fonda sesini çok duyduğumuz sanatçı büyüğümüz Mesut Şimşek abimiz bizlerle beraber. Mesut abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Ömer hocam. Gerçekten ben de özlemişim. Yıllardır radyolara çıkmıyorum daha doğrusu. Ama bugün hem duygusalım hem de sizleri hem dinleyicilerimizi özlemişiz inşallah. Bugün seninle güzel bir söyleşi yapacağız.
0: Elhamdülillah. Hedef Radyo sizin için özeldir zaten. Hedef Radyo sizin için başkadır. Ama şöyle bir düşünüyorum. Benim için hani sanatçı dediğimiz zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Mesut Şimşek'tir. Çünkü biz gençliğimizde Affet Allah'ım, Mevlam birçok eseri böyle sizden huşuyla, huzurla dinledik, ezberledik. Hatta öğrencilere programlarda okuttuk. Bizim o eskimeyen ilahilerimiz, sizin o notaya hani ses veren, tırnak içerisinde hayat veren sesinizle buluştu. Biz davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Gerçekten Affet Allah'ım aslında Mesut Şimşek'i tanıtan eserlerden birisi. Zannediyorum 20 yıl olmuştur değil mi?
0: Geçmiştir.
1: Geçmiştir, doğrudur. Yine yer alıyordu Hamza. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan şehit oluşunu anlatan güzel bir eser. Şükürler olsun daha bugünlerde sosyal medyada, radyolarımızda, yine televizyonlarımızda daha halen yeniymiş gibi çalması gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Rabbim böyle güzel eserleri yapmayı tüm ilahi camiasındaki arkadaşlarımıza nasip eylesin. Tabii ki bizlere de tekrar tekrar güzel eserler yapmayı nasip eylesin.
0: Tekrar radyodasınız. Belki gençler dinliyordur bizi. Şimdi Mesut Şimşek abilerini bir tanısalar.
1: Değil mi? Şimdi Ömer Faruk'cum, belki ben hani radyolarımızda çalıyor ama biliyorsunuz sosyal medyanın gücü çok. Evet. Ben de zannediyorum 10 yıldır, 12 yıldır hiç böyle ilahi programları falan böyle konserlerde çok fazla yapmadım.
0: Evet.
1: Hatta sosyal medyada da hiç yayınlamadım. 3 haftadır Mesut Şimşek Official, yani Instagram sayfamızda ve YouTube kanalımızda yayınlamaya başladım. Gerçekten şok oldum. 20 yaşlarındaki, 15-16 yaşlarındaki kardeşlerimiz, yavrularımız sanki yeni Mesut Şimşek çıkmış gibi o kadar talep var. Ben de şaşkınım yani. Yani yılların eseri. Tabii ki gençlerimiz ilahi dinlemeleri, ezgi dinlemeleri hele bu ahir zamanda bizim için çok çok önemli. Son zamanlarda ilahilere çok talep de var. Zannediyorum değil mi? Sizler evet, daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yakinen daha iyi şey diyorsunuz.
0: Bu Ramazan ayı başkaydı mesela.
1: Bu Ramazan ayı evet. Yani ben her zaman şey derler ya, müzik ruhun gıdası ama ilahiyle de gerçekten tam bütünleşti. Çok da etkili oldu. Biz de mutlu olduk. Milletimiz mutlu oldu. Gençlerimizin ilahi dinlemesi bizi daha mutlu etti, memnun etti. Yeni nesil hem yeni gençlerin türemesi, ilahi okuması çok bizi mutlu etti. Elhamdülillah. Rabbim tüm dünyada ilahiler dinlesin, Kur'an-ı Kerimler dinlesin, susmasın inşallah. Ezanlar susmasın. Tabii ki güzel bir şey.
0: Amin. Siz ne zaman başladınız böyle ilahiye, sanata, müziğe merakınız nasıldı?
1: Aslında ben Amasyalıyım. Amasya Büyükahmet Lisesi'nde hafızlığımı yaptım.
0: Maşallah.
1: Hafızlıkta aslında ses Allah vergisi biliyorsunuz. Yani bunun özel eğitimi olmaz. Özel eğitimi sonradan şeyde, yani sesle ilgili, ses Allah vergisi. Bulunduğum ortam, işte Kur'an kursunda veya gittiğim ortamlarda hep böyle ilahi okuturlardı. İşte Kur'an-ı Kerim okuturlardı. Zaten o anda da kendim yaşım küçük, işte 13-14 yaşlarında başladık biz hafızla. Ve bu senin ilerini gösteriyor. Senin işte bulunduğun ortamlarda işte insanlar seni beğeniyor, seviyor. Ama

0: Benim asıl yani profesyonel manada 94-95'te 96'da Affet Allah'ım Kutlu Dava diye bir albüm yaptık. Orada da biliyorsunuz başta söylediğimiz gibi Affet Allah'ım eseri çok dinlendi, takip edildi. Daha halen de dinleniyor şükürler olsun.
1: Ki
0: Yine
1: o
0: o
1: zaman YouTube çok canlı değildi. Yani
0: hiç
1: YouTube
0: değildi,
1: hiçbir
0: evet.
1: şey yoktu. Ona rağmen o dönemki radyolarda en çok dinlenen eserlerden bir tanesi Affet Allah'ım'dı.
0: Çok doğru.
1: Ben hatırlıyorum 10 tane haftalık yapıyorduk. 10 tane en çok dinlenen eser diye. Affet Allah'ım her hafta vardı.
0: Elhamdülillah.
1: Yani hatırladığım Eşref Ziya abinin şeyi vardı. O zaman başörtü eylemlerinde çalan Beyazıt Meydanı'nda gözyaşlarını gördüm. O çalıyordu. Ömer abinin, Ömer Karaoğlu'nun
0: Şehit
1: Şehit
0: tahtında.
1: Tahtında çalıyordu. Mesut Şimşek abinin de Affet Allah'ım çalıyordu. Biz
0: Şükürler olsun.
1: hatırlıyorum o günleri. Gerçekten hep her hafta biz ilk onda sizleri görüyorduk. Çünkü gençler çok seviyordu. Evet, Mustafa Özcan abi de var. Tabii onu hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Cürmüm ile geldim sanaydı değil mi Halil Bey? En çok dinlenenlerden bir tanesi de oydu. Evet, şimdi o dönemden bu döneme tam 30 yılı devirmişiz.
0: Evet.
1: 70 tane eser, 7 tane albüm dile kolay. Ki bu piyasada böyle 7 tane albüm dolu dolu yapmak, 12 yıl geri durmaya rağmen dinlenmesi hiç bitmeyen eserler üretmek aslında geleceğe yapılmış, ahirete yapılmış güzel bir yatırım. İnsanlar dinledikçe sizin de sevaphanenize inşallah yazılacak bunlar diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Şimdi Affet Allah'ım o yıl yeni çıktığında bir abimiz, o zaman tabii sosyal medya falan yoktu. Radyolar, işte bizim radyolarımız Hedef Radyo. Türkiye genelinde yeni radyolar, yeni radyolar açılmaya başlamıştı. Abimiz eseri o kadar seviyor ki 46'lık kasede Affet Allah'ımı
1: Hepsini
0: kaydediyor.
1: kopyalamış, evet.
0: Kopyalamış, ama hep onu dinliyor. Ve bununla hikayeler çok yani. Çok mesela dinleyicilerimizden şey demişti yani, Affet Allah'ımı dinleyip namaza başlayanlar. Affet Allah'ım psikolojisi, ruh hali biraz böyle şey olan kardeşlerimiz bu eseri dinlediğinde, özellikle üniversiteli bir kardeşimiz, ben diyor çok bunalımdaydım ve bu eseri dinledikten sonra gerçekten ruhum rahatlamıştı, kendime gelmiştim diye ki Cürmüm ile Mustafa abinin Özcan'da Cürmüm ile eseri ve çok güzel ilahilerimiz yani ilahiler gerçekten hem manevi olarak hem de ruhen insanları etkileyen eserlerdir. Şükürler olsun gerçekten o yıllardan bugüne daha halen dinlenmesi, takip edilmesi gerçekten mutluluk verici bir şey. Rabbime şükürler olsun.
1: Amasya'da hafızlığı tamamladık. Daha sonra sanata merak saldık. 96'da ilk albümü yaptık. Ankara'ya ne zaman geldiniz?
0: Ankara'da zannediyorum 35-40 yıl, 35 yıl olmuştur.
1: 35 yıl
0: 35 yıl,
1: oldu.
0: evet.
1: Evet, dile kolay.
0: Amasya'dan zaten hafızlık bitince ortaokul İmam Hatip Amasya, lisede Merkez İmam Hatip'te okuduk Ankara'da. Şu anda
1: Tevfikleri.
0: Tevfikleri İmam Hatip Lisesi. Burada başladık. Daha sonra işte yer alıyordu Hamza. Yine karanlıklar arkasında doğan bir
1: Onun
0: güneş.
1: da bir şeyi var, hikayesi var. Televizyonlarda Nihat Hatipoğlu hocanın arkasında hep o eserin fonu vardı. Hatırlar mısınız?
0: Evet.
1: ATV'deki yaptığı o programın arkasında hep Mesut abinin o müziği yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya. Uhud ağlıyordu, Uhud ağlıyordu kahramanına. Bak ben ezberlemişim mesela.
0: Ya evet. Aslında Nihat Hoca'nın o zaman albüm CD'lerin altında yine yer alıyordu ve Affet Allah'ım eseri, yine Cürüm ile eseri. Çok onun arkasında biliyorsun Nihat Hoca fonla konuşuyordu müzikle.
1: Evet.
0: Gerçekten etkileyici de oluyordu. Buradan da selamlarımızı gönderelim inşallah. Çok da güzel programlar da yaptık Ankara'mızda ve Türkiye genelinde. Yani şükürler olsun o günden bugüne elhamdülillah. Şimdi ben sevgili Ömer Hocam, hani biraz önce söyledim 10 yıldır müziği bırakmadım. Aslında müziğin tam içindeyim.
1: Evet.
0: Ama biliyorsun korona falan girdi araya. Ondan sonra biraz şey kendi işim daha doğrusu. Şu anda sosyal medyayı çok da fazla takip etmiyordum. Instagram sayfasında dinleyicilerimiz, mesajlar, ondan sonra arkadaşlarımız yine ilahi ezgi sanatçılar, özellikle Fatih Koca abimiz, onunla çok sık görüşürüz. Neden sosyal medyayı kullanmıyorsun falan. Ben 3 hafta oldu sosyal medyayı kullanalım.
1: Üç hafta.
0: 3 hafta

0: Şu anda etkinlikler olsun. Gideceğiz tabii ki. Ne demek? Demek ki ben hani sosyal medyaya ayak uydurmamışım. Biz Hedef
1: Evet.
0: Radyo'yu biliyoruz. Gözümüzü açtık. Hedef Radyo, Arifan Radyo, Dost Radyo, tamam mı? Ve Türkiye genelindeki radyolar. Yani sosyal medyada çok haşır neşir değildim. Şükürler olsun şu anda ilgi alaka da çok. Yine dinleyicilerimiz buradan YouTube kanalımıza abone olabilirler. Yeni eserler tabii ki yapacağız. İlahiler. Yine Mesut Simsek Instagram sayfasından yine bizleri takip etsinler. Yine Hedef Radyomuzdan yine bizleri takip etsinler. Bu dini içerikli yayın yapan her yerden takip etsinler. Sadece beni değil, bu işi yapan arkadaşlarımıza destek versinler. Çok önemli. Hani rap, arabesk, pop, farklı müzikler çıktı ya, onlara alternatif ilahi ezgileri dinlesinler, türküler dinlesinler.
1: Evet. En azından kültürümüze,
0: Tabii ki.
1: geleneğimize uygun müzikler dinlemeye
0: Tabii
1: devam
0: tabii.
1: etsinler. Evet, özelden mesajlar geliyor. Ben radyomuzun WhatsApp hattını da bir hatırlatayım. 0531 843 56 33. Tekrar ediyorum. 0531 843 56 33. Radyo Hedef'in WhatsApp hattı. Mesut Şimşek abimizle beraberiz ki o hem bu radyo mikrofonlarını çok iyi bilir, hatta bizlerden önce bilir, hem de sizlerin aslında dinlediğiniz eserlerin büyük bir kısmında da hem imzası var. Bazen oluyor, insanlar isme bakmıyorlar, o müziğin tınısına kendilerini veriyorlar. Şimdi YouTube açsanız, Mesut Şimşek yazsanız, o Affet Allah'ımın ne kadar dinlendiğini görünce şaşıracaksınız. Çünkü milyonları geçmiş Affet Allah'ım. Bir de birçok kanala yayınlanmış. Sadece bir yerde değil.
0: Çok doğru.
1: Hani sizden almışlar. Halbuki eser sizin.
0: Evet.
1: Ama başka mecralarda yayınlanmış, milyonlarca izlenmiş. Ki Mesut abi yayınlar önce de diyordu ki helal olsun, dinlesinler. Hani kim yayınlarsa yayınlasın diyordu. Çünkü Müslüman sanatçılar telifin derdine düşmüyorlar. Onlar yayılmasının derdine düşüyorlar. Başka bir mecrada olsa, başka bir sanatçı olsa bunun telifini konuşur ama elhamdülillah bizim sanatçılarımız böyle. Sanata erken yaşlarda başladınız, devam ettiniz. Peki şöyle düşündüğünüz zaman ilahi, ezgi sizi oraya götüren sevdiğiniz sanatçılar mı vardı, yoksa sadece hafızlıktan, o sesinizi güzel kullanmanızdan dolayı mı yöneldiniz?
0: Kur'an kursunda Amasya'da aslında hani tabii ki Türk halk müziği de dinliyorduk. Ondan ilahileri, ezgileri de dinliyorduk. Ama o zaman çok yaygın değildi ilahiler.
1: Evet.
0: Mesela benim ilk dinlediğim albüm Mehmet Eminay abi. Kur'an kursunda o zaman TV koymuşlar, çalıyorlardı. Ben zannettim ki Arap, İnnilte yani böyle Arapça ilahileri falan okuyordu, şey falan. Bu Mehmet Emin Ayabe'nin ismini bilmiyoruz da biz radyodan şey değil, kasetten dinliyoruz Kur'an kursunda. Daha sonra öğrendim Mehmet Emin Ayabe ki onun da Mustafa Demirci çok güzel
1: Evet.
0: ilahileri falan var. Onları örnek aldık ama biraz önce de ismini zikrettiğimiz Mustafa Özcan Güneş doğdu. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Beni en çok etkileyen ilahilerden birisidir cürmüm de.
1: Evet.
0: Yine Eşref Ziya'nın Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem ki beni çok etkileyen ezgidir. Yine klasik ilahilerden Fatih Koca Abiler, Ahmet Hüsamlar, Sami Savni Özeller bunlar etkiler. Yani bir yere sadece bir ezgi veya da genel manada hepsini dinleyip oradan harmanlayıp Mesut Şimşek tarzı tavrı yaptık. Oradan da Affet Allah'ım çıktı. Yer ağlıyordu Hamza çıktı. Doğan bir güneş yine Peygamber Efendimiz'e yazılmış olan güzel bir eser. Dün rüya gördüm annem şehitler yurdunda. Yine son albümde Hazreti Ali ile ilgili bir eser yaptık. Ve bunun gibi sıraladık şükürler olsun. Genelde Ömer Faruk Hocam tarzın tavrın ne diye sorduklarında insanların duyguları, yapısı herkes birbirine benzemez ya iç ruhu ben de manevi duygularımı müziğe yansıtmışım. Mesut Şimşek tarzı demişimdir.
1: Evet. Mesut Şimşek'in tarzını internete sorduğunuzda Türk tasavvuf müziği ve ilahi sanatçısı diyor. Ama biz sadece bununla da yetinmiyoruz. Çünkü

0: Mesut Şimşek abi iyi bir Kur'an tilavetçisi. Yani hafız, hem de Kur'an'ı güzel okuyor. Bizim sanatçılarımızın çok güzel bir özelliği var. Biraz önce siz isimlerini saydıklarınızın hepsi çok eğitimli insanlar değil mi?
1: Evet evet, çok.
0: Mehmet Eminay hocamız şu anda profesör.
1: Evet.
0: Mustafa abi demirci, iki defa radyo programı yaptım kendisiyle. Çok dolu bir adam. O da doçent oldu bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Fatih Koca hocamız profesör oldu.
1: Profesör.
0: Şöyle bir bakıyoruz. Bizim sanatçılarımızın bile hem ilmi seviyesi, hem akademik seviyesi, hem kültür seviyesi, sanat seviyesi üst düzey. Fakat bir eksiğimiz var bizim. Biz radyocular ve dinleyenler, bizim sanatçılarımıza sanki az sahip çıkıyoruz. Bunu ben öz eleştiri olarak yapıyorum. Çünkü bizi biraz önce saydığım sanatçılarımızın, kıyaslama adına söylemiyorum, binde biri kadar sanat değeri taşımayan insanların bugün milyonlarca dinlenmesi, tıklanması gerçekten bizim suçumuz. Niye? Kolay bir Mehmet Eminay yetişmez. Kolay bir Mesut Şimşek yetişmez. Fakat biz dinleyenler olarak biz mecramızı sanki değiştirmişiz gibi geliyor. Yani bu sizden bağımsız olarak söylüyorum Mesut abi. Çünkü gerçekten bir kusur burası.
1: Bunu yıllardır zaten bu senin söylemlerine katılıyorum. Yıllardır ta bu radyoya başladığımızda, hep programları yaptığımızda bizim derdimiz sıkıntımızdı. Yani gerçekten bu camiada müzik bir yere kadar. Bir ayrımlışlık var, yani bölünmüşlük var bizde. Maalesef yol aynı diyorlar ama yollar birleşmiyor hiçbir zaman. Yani bir şey var. Ama inşallah biz daha halen ümit ediyoruz ki iyi olacak, güzel olacak diyoruz. Gerçekten ilahilere ilgi alaka çok güzel olduğunu görüyoruz. Ama bunu ilerletmek, bunu ileriye taşımak sanatçı arkadaşlarımız gerçekten hem ilahi duyguları anlatıyorlarsa karakteriyle, ahlakıyla yaşamaları lazım. Yani o dinleyiciye o manevi havayı vermesi lazım. Eğer bizler bir yere gelemiyorsak herkes kendini iğneye batırması lazım. Biz nerelerde hata yapıyoruz? Bu müzikal olarak, bu her şeyde A'dan Z'ye kadar. Yani Müslümanlığı ileriye götürecek Müslümanlardır. Müslümanlığı geriye götürecek yine Müslümanlardır. Yani bu her şeyimizde, yani ticari ahlakımızda, bir masa başında, bir müzikal, bir radyo olarak falan. O yüzden gerçekten Kur'an ve sünnete göre yaşamak zorundayız. Herkes kendini sorgulaması gerekiyor. Bir de o sanatçı abilerimizi, evet ismini zikrettik ama hep diyorsun ya işte bir yerlere geldi. Aslında affet Allah'ımın sözleri sevgili Hasan Doğan kardeşimizin, yani şu anda Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü. Allah yolunu açık etsin. Yıllardır biliyorsun o da Hedef Radyo'da, Arifan Radyo'da program yaptı.
0: Beş çayı.
1: Ve benim albümde de sade affet Allah'ım belki çok gündemde ama Hak Yemeyen diye bir eser vardı. Yine Hasan Doğan'aydı. Yine Coşkumuz diye bir eser vardı.
0: O hareketli olan Coşkumuz.
1: Evet, evet. O şeyle yapmıştık, askerlikte yapmıştım ben o eseri. Tam askerlik biteceği zaman demek ki coşku vardı içimizde.
0: O coşkuyu,
1: o müziği yapmıştık.
0: Halil Bey, alttan çalabilir miyiz bir Coşkumuzu? Gerçekten ben şimdi tüylerim diken diken oldu. Onu...
1: Bak, o zaman ben şöyle biraz özgün tarzında yapmıştım o eseri, tamam mı? Yani ver coşkuyu falan, tam askerlik biteceği zaman da demek ki sevmiştik. Sözleri de Hasan Doğan kardeşimiz yazmıştı. Yine Sabret Bacım diye bir,
0: evet,
1: Hasretin Zincirlerinde yine Hasan Doğan'a ait olan kardeşimiz. Allah yollarını açık etsin, onunla da gurur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz.
0: Evet. Hasan Doğan Bey muhtemelen bizi dinleyemiyordur. Hasan Doğan Bey çok yoğundur. Bizler de kendisini çok yakinen tanıyoruz. Mesai arkadaşlığımız da olmuştu kendisiyle.
1: Hasan çok aktifti zaten radyoda. Biliyorsun İmam Hatip'te de beraberdik.
0: Tevfikleri mezunudur.
1: Evet, Merkez İmam Hatip. Biz hep böyle Tevfikleri yeni dedik. Hep aklımızda bizim merkezden Merkez İmam Hatip. Orada da çok çok sosyal ve çok aşırı aktifti. Zaten geleceği belliydi. Şükür olsun Rabbim yolunu açık etsin.
0: Evet. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş.
1: Evet.
0: Şimdi bir eser arası verelim. Hem size armağan edelim bir eserimizi, hem de bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz var. Özellikle ben hafta sonu Güneydoğu Anadolu bölgemizdeydim. Bizim orada İdil'de Selahattin Eyyubi Kız Kur'an kursumuz var. Orada çok kıymetli kızlarımız var. Bizleri dinleyen özellikle Ayşegül'e ve tüm arkadaşlarına bizden armağan olsun. Onlara programdan önce konuştuğumuzda eser armağan edeceğimi söylemiştim. İnşallah bu eser hem Mesut abinizden hem bizden size armağan olsun.
1: Selam olsun kardeşlerimize.

0: Evet sevgili dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz ve Mesut Şimşek abimizle birlikteyiz. Eseri dinlediniz Mevlam. Çok güzel bir eser. Şöyle geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Şimdi bu eseri dinledikten sonra tekrar böyle bir eser yapılmaz mı abi? Ne dersin?
1: Yapılır, neden olmasın? Rabbime yönel. Tamamen onun yolunda git. Allahü Teala her zaman yaptırır. Rabbim de nasip eylesin. Sevgili Halil'ciğim, şu anda ses güzel mi?
0: Gayet
1: biraz
0: güzel.
1: Biraz daha mı uzaklaşayım? O zaman senin mikrofonunda problem var. Evet. Kardeşim, yaklaşıyorum bak.
0: Eyvallah. Bak,
1: tam yaklaşıyorum. Uzak dur. Uzak duruyorum, ses gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Mevlam'la ilgili Ömer Faruk Hocam. Bu eser Mevlam albümünde. Ama yalan dünyanın zevkinden diye mısra başlıyor. Zannediyorum 15 yıl olmuştur bu albüme. Ama çok ilginçtir. Bu eser 6 ay içinde çok gündem oluşmuş. Yani sosyal medyada çok dinlenen eserlerin içine girmiş ve yüzlerce arkadaşımız okumuş. Ama yalnız şöyle bir şey var. Mesut Şimşek'in olduğunu bilmiyorlar. Benim her zaman radyolarda yıllardır eseri okuyan kim, eserin neden sahiplerini söylemiyorsunuz. Sunucu kardeşlerimiz, istekleri sunan kardeşlerimiz hep bunu haykırmışımdır. Şu anda ben diyorum ya, 3 haftadır yayınlamaya başladım ve müthiş şekilde de ilgi alaka var. Eser çok dinleniyor. Bizim olduğunu tanımaya başladılar. Efendim, bu Mevlam Yalan Dünyanın Zevkinden eseri Mesut Şimşek'e aittir. Arkadaşlarımız tabii ki de okuyabilirler. Dinleyin ve dinletin inşallah. İzleyin ve izletin. Güzel de bir klip çekmiştik yıllar önce. Güzel bir eser. Rabbim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim inşallah.
0: Abi siz konuşurken şöyle Google'a sordum. Mesut Şimşek İlahi Sözleri diye ilk hangi eseri veriyor biliyor musunuz? Hemen Mevlam'ı veriyor.
1: Evet.
0: Yalan dünyanın zevkinden, kör nefsimin ellerinden diye hemen başlatıyor. Aslında şöyle baktığınız zaman Mesut Şimşek eserlerini dediğiniz gibi onlarca, yüzlerce insan okumuş. Ama Mesut Şimşek'e ait olduğunu söylemiyorlar dediniz ya. Şöyle bir diyelim. Aslında bugün aldığımız arabalar, giydiğimiz kıyafetler, hepsinde bir marka gösteriyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bunun markası var diyoruz. Peki yapılan eserin markası yok mu? Var. Bir sahibi yok mu? Var. Emeksiz mi oluştu? Tabii ki hayır. O zaman lütfen emeğe saygı diyoruz ve yapılan eserlerin sahibini hatırlatalım insanlara ki bu Mesut abiye de bir teşvik olmaz mı abi?
1: Ya teşvik olur, aynı zamanda dua eder. İşte mesela Yer Ağlıyordu Hamza, yine Ankara'mızda konser veriyoruz. Altın Park'ta, Amfabe Salonu'nda. Orada bir dinleyicimiz geldi konsere. Daha 3 aylık, ben o zaman evli değilim. 3 aylık bir bebeğiyle geldi. Dedi ki, Mesut kardeşim dedi, senin eserden biz çok etkilendik ve bu yavrumun ismi, oğlumun ismi Hamza koyduk. Şimdi insanlardan aynı zamanda eserin sahibini maddi olarak bir yana bir tarafa, aynı zamanda dua alıyorsun. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar muhteşem bir şey. O yüzden yani emeğin karşılığı bilinmesi lazım. Dua almak için bizim başka bir şeyimiz yok. Şükürler olsun, şu anda her şey iyi. Ama dua, her zaman Müslümanın duasına ihtiyacımız var. Müslümanın silahı duadır.
0: Evet. Özellikle birbirimize dua edeceğiz. Çünkü dua bizim değerimiz aynı zamanda. Rabbimiz hani Furkan suresinin 77. ayetinde de duanız yoksa ne diye değeriniz olsun buyuruyor bizlere. Evet, şimdi gelen mesajlardan birkaç tane okuyayım. Onlar hep Affet Allah'ım soruyorlar ne zaman çalacaksınız diye. İnşallah finali Affet Allah'ımla yapalım. Bizim kızlarımızdan yine Ayşegül mesaj göndermiş, Esra Hanım göndermiş, Ahmet Bey göndermiş. Sizlere bol bol selamlarını iletiyorlar. Biz Mesnavi'yi dinliyoruz diyorlar.
1: Hafız kardeşlerimiz değil mi bunlar?
0: Evet, hafız kardeşlerimiz.
1: Ben de bir hafız olarak gerçekten gurur duydum. Biraz önce de, yayından önce de söyledin sen dinleyeceklerini. Evet. İnşallah bizleri takip etsinler. Yine tekrar diyorum, Instagram ve YouTube kanalından. Böyle kardeşlerimiz bizi mutlu ediyor. Allah evet. razı olsun. Buradan selam olsun inşallah.
0: Affet Allah'ımı inşallah kapanırken çalacağız. Affet Allah'ımı canlı söylemez mi diyorlar ama Mesut abi şimdi yoruldu. Gerçekten yoruyoruz. Bu eser de öyle kolay söylenebilecek bir eser değil. Hemen canlı okunabilecek. Biz size inşallah radyomuzdan armağan edeceğiz. Şöyle bir mesaj var. Selamünaleyküm Ömer Faruk Bey. Şu anda Amasya Büyük A Kur'an kursu hafızları olarak Hedef Radyo'yu dinliyoruz.
1: Oo, size bak, bu Halil benim Bey'e, için sürpriz oldu.
0: Evet, size Halil Bey'e, yayında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz diyor. Hafızlık arkadaşımız Mesut Şimşek'ten Hazreti Ali, Hazreti Hamza veya O Geliyor eserini. Oo. İstiyoruz diyorlar.
1: Ya aslında ben her zaman şey söylerim Ömer Hocam. Buradan selam olsun arkadaşlarımıza. Çok fazla konuşmaktan ziyade Halilciğim, ilahilerim konuşsun diyorum. Ne diyorsunuz?
0: Evet. Olur. O zaman ne yapalım? Hangisini çalalım? Hazreti Ali mi, Hazreti Hamza mı?
1: Hazreti Hamza'yı inşallah dinleyelim. O zaman... Ama sırasıyla gitsin. Affet Allah'ımı da biraz önce Kur'an kursundaki kardeşlerimize de onları da çok fazla bekletmeden biz kısa konuşalım, ilahiler konuşsun. Eyvallah. Ne diyorsun?
0: Olur. Hazreti Hamza ilahisini dinliyoruz. Aslında bunu siz ezbere biliyorsunuz da biz şöyle hafiften bir hatırlatalım. Eyvallah. Eserden sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
2: Hamza'yı arıyordu.

0: Evet kıymetli dostlar, sözleri, müziği çok güzel bir eser dinledik. Hazreti Hamza eserimiz aslında sanki hem siyer öğretiyor hem de isterseniz sözlerini çıkartın, müziğiyle dinlenebilirsiniz. Müziğini çıkarın, sözleriyle öğrenebilirsiniz. Aslında sizin eserlerin bence diğer sanatçılardan farkı bu. Sözlerine bakıyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. Müziğini dinliyorsunuz, dinleniyorsunuz. Yani müzikle söz gerçekten iyi bir uyum içerisinde. Hazreti Ali olsun, o geliyor olsun, affet Allah'ım zaten onu hiç demiyorum. Ben geceleri çok fazla affet Allah'ım dinlerdim. Hatta bir size anlatayım bunu. Bir tır şoförü canlı yayına bağlanmıştı radyoda. Şey demişti, ben her gün affet Allah'ım dinliyorum ama şimdi radyoda istek istiyorum, yine affet Allah'ım çalar mısınız?
1: Aa, çok güzel.
0: Yolculukta sürekli dinliyormuş ama beni aramışken yine affet Allah'ım istiyordu.
1: Elhamdülillah.
0: Peki eserleriniz içerisinde hani hepsi sizin için muhakkak birdir. Hani her eser sanatçının evladı gibidir derler ya. Evet. Öne çıkarttığınız bir eseriniz var mı ya? Şu eseri okurken gerçekten hani tam manasıyla kendimi verdim, İşte bu dedim dediğiniz eser.
1: Hep hayaller dururum bu kederli gecelerde, içim kan ağlar, ağlattılar, yardım eyle Allah'ım. Yüreğim yanar, yüreğim sızlar, insanlıktan anlamadılar, sevgi bilmezler, saygı bilmezler, yardım eyle Allah'ım. İstanbul'da çalışıyordum, bu eseri yazmıştım. Aslında çok gündem olan bir eser değil. Beni etkileyen ve beni anlatan eserlerden birisi. O zaman da sıkıntılı bir süreçti. Ama manevi olarak gerçekten hep derler ya işte eserler kendi çocuğun gibi, albümler falan. Tabii ki bunun başında affet Allah'ım yer alıyordu Hamza. Peygamber Efendimiz'in gelişini anlatan o geliyor. Mesela coşkulu bir eser. Peygamber Efendimiz'i görsen seni çığlığa atarız değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani ona göre yapmış olduğumuz bir eser mesela o eserde. Hazreti Ali yine onlardan birisi. Dünya gördüm annem. Mevlam son zamanları beni en etkileyen eserlerden birisi. Yani ama genel manada gerçekten elhamdülillah yani eserleri dinlediğimizde ben şunu şey etmedim yani ya bir iki eser yapalım da onlar gündem olursun. Dinledikçe diğer eserlerin hepsini insanlar sıkılmadan ve manevi havasını alarak dinlesin, izlesin. Ben onu yapmaya çalıştım. Şükürler olsun o yüzden de 30 yıldır daha halen bunu Ramazan'dan önce Halil kardeşimle görüşmüştük. Abi dedi, ben hani çoktandır da radyoya çıkmıyorum. Dedi ki senin eserler dedi daha halen yeniymiş gibi istek alıyor ve biz de çalıyoruz dedi. Evet. Ve Ramazan'dan sonra da Halil kardeşim inşallah ben de Hedef Radyo konuk olacağım dedim.
0: Evet, o da bizim programa nasip oldu.
1: Elhamdülillah.
0: Çok mutlu olduk biz.
1: Şu da önemli. Ya şunu da söyleyeyim. Yani hani işte Ramazan'da etkinlikler yapılıyor. Tabii ki yapılsın ama aslında Ramazan'dan sonra ilahi şenlikleri, Kur'an-ı Kerim dinletileri yapılması lazım.
0: Evet.
1: Evet, şu anda kulağımıza affet Allah'ın müziği. İnsanız, hata yaparız, şaşarız, beşeriz. Allah-u Teala ilk önce bizleri affetsin. Tüm insanlığı affetsin. Rabbim bizleri şuurlandırsın. Diyelim.
0: Amin. Kıymetli dostlar, aslında siz eseri dinlerken Halil Bey bize oradan müsliminal bir mesaj gönderiyor. Yani diyor ki
1: program bitiyor.
0: Siz vedanızı yapın, vedalaşın demek istiyor. Ben Mesut abiye çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten su gibi aktı. Aslında ben heyecanlı bir insanım. Hani yıllardır bu işi yapsak da. Ama şükürler olsun. Gerçekten güzel geçti. Ömer Faruk kardeşim zaten yıllar önce biz seninle beraber program yapmışız ama bayağı oldu uzun zaman. Halil kardeşimle zaten görüşüyorduk. Dost TV'den hep radyolar onun şu anda. Hedef Radyo'da. Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşürüz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Biz bu işi bırakmadık. Yeni eserleri yapacağız. İnşallah herkese Allah'a emanet ediyoruz. Dualarını eksik etmesin diyoruz. Halil kardeşim tekrar affet Allah'ımı tekrar baştan yayınlarsak biz de pürüz olmayalım eseri
0: Eyvallah.
1: İnşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Allah'a Bizler de diyoruz ki affet Allah'ım.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikönceleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Dr. Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleriyle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde İslam medeniyeti toplumunu, tarihini ve teşekkülünü konu edineceğiz. İnşallah bu dersimiz süresi içerisinde İslam medeniyeti ile ilgili geçmişte yaptığımız derslerimizi hatırladığımızda İslam medeniyetinin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel serüvenini Emeviler döneminin ilk yarım asrını kısmen konu edinmiştik. Bundan sonraki derslerimizi inşallah bir bayram geçirdik. Ramazan-ı Şerif'i eda ettik, idrak ettik. Bayramımızı da geçirdik hamdolsun. Rabbimiz inşallah programımızın başında bir dua olarak katında kabul eylesin. Bayram süresi içerisinde Müslümanların bayram yapmasını lütfeden Rabbimiz, aynı şekilde Müslümanlara zulmeden zalimleri de en yakın zamanda Müslümanların sahili selamete ulaşmasını nasip eylesin. Bizlere zulmedenleri de bizim elimizle onlara en ağır cezayı nasip etsin diyelim. Bugün özellikle Gazze'de, Filistin'de Müslümanların hakikaten durumu, vehameti artık yorumsuz diyeceğimiz bir şekilde, bir düzeyde. İnşallah Allah en yakın zamanda İslam medeniyeti toplumunu tekrar vücuda getirip böyle insanlığa ve hususen Müslümanlara zulmedenlere de gereken dersi vermeyi nasip eder inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam medeniyeti toplumu, tarihi ve teşekkülü dediğimiz üç kavramı birlikte zikrettiğimizde aslında şunu ifade etmiş oluyoruz. İnsan din ile iletişime geçtiği andan itibaren insan olmanın farklı bir yönünü ortaya koymuş bulunmaktadır. Ve biz insanın vahiy ile, Allah'ın gönderdiği din ile irtibata geçmesini, onun ile imtizaç, onun ile ahenk içerisine girmesini tarihte izlediğimizde hakikaten insanın kendisini bulduğunu, insanda büyük bir patlama yaşandığını, maddi manevi sahalarda büyük bir inkişafın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Sanki bir anlamda insanda olan o gizli yapılar, birimler, esrar insanın İslam ile tanışmasında bir keşif, bir hayat buluyor ve insan düne kadar performansı, potansiyeli, istidadı, gücü, kudreti sınırlı iken din ile tanışmasından mütevellit, din ile bir araya gelmesinden kaynaklı bir sinerji, bir kaynaşma, bir güç ortaya çıkmakta. Bu gücün ortaya çıkarttığı üretim, gücün ortaya çıkarttığı biçim, gücün ortaya çıkarttığı şekil ise apayrı bir vaziyet ve vasıf sergilemektedir. Aslında

İslam medeniyeti dediğimiz kavramı da şöyle bir tekrardan ele almak gerekiyor. İslam medeniyeti dediğimiz kavramı, yani insan, toplum ve dinin, vahyin birlikteliği, beraberliği, kaynaşması, pekişmesi, birleşmesi dediğimiz o meseleyi ele aldığımızda aslında insanın varoluşundan itibaren aynı sürecin tahakkuk ettiğini görüyoruz. Ve bu anlamda da biz de baktığımızda diyoruz ki ta Hazreti Adem Aleyhisselam döneminde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Allah ilk insanı yarattığı anda o ilk insana din dediğimiz hayatın öğretilerini, yaşamın standartlarını ve uygulamalarını ona bildirmiş. Yani o uygulamalar, o standartlar, o tecrübeler, o bilgiler, o öğretimler insanın insan olmasını sınırlayan değil, insanın insan olmasını keşfeden, geliştiren, mükemmelleştiren hususlardır. Ve ilk insandan itibaren o zaman yani din dediğimiz Allah tarafından vaaz edilen program, yaşam programı ilk insandan itibaren var ise, ilk insandan itibaren de İslam medeniyeti dediğimiz medeniyetin varlığını iddia etmek yerinde olacaktır. Çünkü daha sonraki dönemlerde peygamberlerin eliyle aynı medeniyetin temelleri tekrar atılmış, tekrar bu medeniyetin nüveleri, bu medeniyetin teşebbüsleri, girişimleri, somut tezahürleri icra edilmiştir. Bu tıpkı Hazreti Adem Aleyhisselam ile temelleri atılan Kabe'nin temellerinin yıkılmasından sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile aynı temeller üzerine Kabe'nin bina edilmesi meselesine benziyor. Her bir peygamber geldiğinde insan, toplum ve dinin imtizacını, kaynaşmasını asıl mesele olarak ele alarak kendi bulunduğu dönemde, kendi bulunduğu çağda bu vazifeyi deruti etmeye çalışmıştır. Nitekim bu vazifeyi icra etmenin çok farklı somut örnekleri olmuştur. Peygamberlere baktığımızda her bir peygamberin icra ettiği meslek açısından dinin, Allah'ın gönderdiği programın, yaşam modelinin insanla birleşmesinden, kaynaşmasından ortaya çıkan meslek anlamında örnekleri zikredebiliriz. Mesleklere baktığımızda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mesleği, Hazreti İdris Aleyhisselam'ın mesleği, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mesleği İslam medeniyetinin varlığının delillerinden, güzelliğinin, özgünlüğünün, mükemmelliğinin delillerinden zikredilebilir. Yine mesleklerin ötesinde idarecilik sathında, idarecilik boyutunda da İslam medeniyetinin örnekliğini, mükemmelliğini Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da görmek mümkündür. Hazreti Davud Aleyhisselam'da görmek mümkündür. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da görmek hakeza mümkündür. Tüm bunlar aslında bugün bizim arayış içerisinde olduğumuz medeniyet krizlerinin rotasını, yönünü, yolunu bulmak anlamında bize bir bakış açısı, bize bir yaklaşım sergilemekte, bize bir yol göstermektedir. Nihayetinde bizim bugün geçmişi okuma, geçmişi anlama ameliyemizin arkasındaki maksat da hani sadece bir tarihsel irdeleme, inceleme, araştırma yapmak değil, aslında tarihten bir ders çıkartmak, tarihi anlamak, tarihsel geçmişimizi tanımaktır. Yani sizin kendi tarihsel geçmişinizi tanımanız, sizin kendi dünyanızda ne kadar oturursa, ne kadar kapsamlı, ne kadar doğru, ne kadar kamil manada olursa ne yapmış olursunuz? Siz kendi geleceğinizi o nispette, o oranda, o çerçevede doğru çözmüş, doğru şekillendirmiş, doğru planlamış olursunuz. Ki biz şuna önem veriyoruz. Bugün özellikle geçmişimizi anlama anlamında, tarihi anlama, tarihi irdeleme, tarihi tanıma anlamında büyük bir çaba, büyük bir özveri ortaya koymak durumundayız. Ve buna baktığımızda gerçekte insanın tarihten gelen

yapısı olarak göstermek doğru değildir. Biz de bugün geçmişi irdelerken, geçmişi ele alırken geleceğimizin kılavuzunu, geleceğimizin yol haritasını doğru tasarlamak istiyoruz. Aksi takdirde geçmiş ile irtibatı olmayan bir toplumun, hele hele Müslümanların geleceği inşa etmelerinden bahsetmek mümkün değildir. Bunu bu şekilde ifade etmemizin yanı sıra bugün ele aldığımız konuya baktığımızda yani neyi inceliyoruz, nasıl tam anlayabiliriz? Neyi incelediğimizi şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bazen insan bir maddi unsuru, yani bir meyveyi, bir sebzeyi, bir cismi, bir şekli konu edinebilir, onu inceleyebilir. Bazen insan böyle soyut bir kavramı, olguyu ele alabilir, inceleyebilir. Bazen insan çevredeki bir doğa vaziyetini, vasfını betimlemek için meseleyi ele alabilir. Ama bizim ele aldığımız mesele çok daha kapsamlı, çok daha girif, çok daha karmaşık, çok daha kapsamlı bir mesele. Gerçekte biz Müslümanların son peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne olan 1400 küsur yıllık o uzun dönemini, o uzun tarihini anlamak anlamında ele aldığımızda bakıyorsunuz ki hakikaten bu tarihi, bu süreci, bu derinliği, bu uzun zamanı, bu kronolojiyi, bu olaylar silsilesini ele almak, incelemek çok daha farklı bir şey. Bu açıdan özellikle neyi incelediğiniz ilk önce doğru belirlemeniz gerekiyor. İncelediğimiz şey çok basit, çok böyle sıradan bir şey değil. İncelediğimiz şey aslında insanlık tarihinin 1400 küsur dönemini inceliyoruz. Bu 1400 küsur dönemin bizim açımızdan çok büyük bir önemi ve değeri var. Bu anlamda bugün belki de Müslümanların yapması gereken, İslam toplumunun yapması gereken önemli bir çalışmaya da dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bugün Müslümanlar kendi yaşadıkları dönemde, kendi yaşadıkları dönemden zaman açısından İslam'ın 1400 yıllık uzun olan o serüvenini, uzak olan o tarihini, yani bugün siz 2025'te bulunuyorsunuz, sizin kendinize mihenk ettiğiniz, kendinize model kabul ettiğiniz, kendinize yaşam biçimi kabul ettiğiniz şey sizden 1400 küsür sene önce. Sizden 1400 küsür sene önce olması münasebetiyle bu bugünkü beşeriyet açısından bir takım problemler doğurmaktadır. Yani zamanda uzaklık dediğimiz bir problem bizim anlayışımızda bir anlamda bizim zamandaki bu uzaklıktan kaynaklı meseleyi anlatırken sanki tarihsel bir kıssayı, bir hadiseyi, bir olayı, yani bizi çok ilgilendirmeyen sadece tarihsel bir mevzu, bir mesele, bir olay gibi bir konuyu ele almamız gibi bir hataya düşmekteyiz. İşte bu hataya düşmemizin neticesinde de şunu görüyoruz. Bu hataya düştüğünüz andan itibaren sizin o zamanda uzaklık dediğiniz, yani 1400 yıllık sizden uzak olan bir dönemi, o dönemde yaşanmış olayları, o dönemdeki fikirleri, o dönemdeki anlatılanları konu edinmeniz sizin dikkatinizi çok çekmiyor. Sizin düşüncenize çok önemli gelmiyor olabilir. Ve bu anlamda insan olarak bizim zamanda uzaklık meselesini çözerek bu meselenin aslında daha kolay kavranmasını, daha basit kavranmasını sağlamamız gerekiyor. Peki bu nasıl mümkün? Yani 1400 yıl önce ortaya çıkmış bir dinin bugünkü topluma sunumunda, bugünkü topluma ulaştırılmasında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yakından uzağa ilkesiyle hareket etmemiz gerekiyor ki, yakından uzağa ilkesine göre hareket etmemiz

Sebebi bir anda insanın yakın dönemden, yani İslamiyet'in ilk ortaya çıktığı dönemin kendisini değil de yakın dönemden yola çıkarak o çeşmenin suyunun kendisini değil kaynağını evet anlatmak istiyoruz ama biz dere boyunca insanları getirerek evet bak burada bir dere var. Bu dereden ilerleye ilerleye biz bu derenin kaynağına ulaşmak istiyoruz. Çünkü asıl maharet derenin kaynağındadır. Bugün biz topluma şunu ifade etmek istiyoruz. Diyoruz ki insanın bugün varoluşunun önemli bir nüansı bu kaynağa ulaşmasında yatmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra İslam medeniyeti derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: İslam Medeniyeti dersleri kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken:
5: Es

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehlibeytine salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: İslam medeniyeti dersleri devam ediyor.

Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra sizlere tekrar bir aradayız. İslam medeniyeti ile ilgili biz zamanda yakınlık ve uzaklık meselesini konuşuyorduk. Bugün özellikle toplumların zamanda uzaklık meselesinden kaynaklı olarak bir problem yaşadıklarını biz düşünüyoruz. Ve bu problemin hayatın değişik alanlarında da kendisini gösterdiğini varsayabiliriz. Örneğin bundan bir 50 yıl, 60 yıl önce insanlar birçok ihtiyaçlarını direkt tarladan, zirai ortamdan kendileri karşılamak durumunda iken insanların rızka, nimete karşı yaklaşımları farklıydı. Ve insanlar bir anlamda topraktan ortaya çıkan bu nimetin sahibini idrak etmede daha bir kolaylık gösterebiliyorlardı, inanabiliyorlardı. Bugün bu durumun olmaması sebebiyle şehir kültüründe insanın sebze, meyve ve diğer üretilen mahsulatı yerinde görmeden market ve pazardan temin etmeleri bu konuda biraz daha insanların yaşamlarında maddeciliği onları algılamada kolaylaştırmıştır. Aynı şekilde bugün bizim yaşadığımız alan, hayat bir anlamda insanın ürettikleri ile kuşatılmış olduğundan dolayı yine insan aynı zafiyete, yani maddeciliğe, ondan sonra inanç

noksanlığı, hatasına düşebilmektedir. Bunu söyledikten sonra İslam medeniyeti toplumunun tarihsel serüvenine teşekküller açısından okumak ve kavramak diyeceğimiz bir metodoloji geliştirmek gerekiyor. Yani biz İslam medeniyeti toplumunu tarihsel serüven 1400 küsur yıllık bir süreç içerisinde neler ortaya çıkardığını, neler ortaya koyduğunu okumak ve kavramak açısından nasıl bir yol izleyeceğiz? Gerçekten bu önemli bir şey. Genelde biz zaman eksenli meseleleri kronoloji tabanıyla okuyoruz. Kronoloji süreciyle ilişkili okuyoruz. Elbette meselelerin kavranmasında zamanın insan algısında, insan hafızasında bir yeri var ama bunun yerine Kur'an-ı Kerim'in de zaman zaman öğretim usulü olarak başvurduğu bir metot meselenin kendisini, olayın kendisini aktarır. Olayın bazı yerlerinde olayın faillerini, kişilerini bile konu edilmez. Onun yerine bizatihi olayın kendisinin konu edildiğini görüyoruz. Nitekim 14 asır önceki Arabistan toplumunun İslamiyetle imtizacı beşeriyet tarihi açısından önemli bir olay olarak görmek gerekiyor. Aynı şekilde bu toplumun tarihsel serüven içerisinde kendisini aşarak ve dış bölgelere taşarak İslamiyet'in öğreti, inanç, standart ve uygulamalarını ulaştırması sebebiyle yakın uzak birçok topluluk bu din ile tanışmış, bu dini öğrenmiş, kaynaşmış ve değişmiştir. Bu durum beşeriyetin medeniyet üreticisi olması mahiyetindeki öğreti, inanış ve anlayış durumu doğrultusunda üretim ve imalat yaptığı göz önüne alındığında bu yeni din onun üretim şeklini, kapasitesini, hızını etkilemiştir. Bu yönde medeniyetin tüm sahalarında İslamiyet eksenine ve özelliğinde teşekküller ortaya çıkmıştır. Gerçekten baktığımızda İslam medeniyetinin doğuşuna baktığımızda halifelik bağlamında, hukuk kurumları bağlamında, ordu, haberleşme, hazine, toprak yönetimi, ticari hayat, şehirlerin kurulması, şehir hayatıyla ilgili eğitim ve öğretim kurumları, fütüvet ve ahilik, vakıflar, yani bunlar İslam'ın kendi medeniyetine has, zatına has müesseseler, kurumlar ve olgulardır. Bu açıdan çok önemli şeylerdir. Siz beşeriyetin hayatını düzenleme yönünde birçok şey, program, plan, kanun, yasa, standart geliştirebilirsiniz ama bazı nüansları, bazı olguları dikkate almadığınızda istendik bir medeniyet, yani düzeni, huzuru, beraberliği, birliği, sevgiyi, saygıyı, hürmeti netice verecek bir toplum inşa etmek, bir toplum ortaya çıkartmak çok zordur. Belki de mümkün değildir. Bugün bizim toplum ile İslamiyet'in imtizacını fark etmemiz açısından biz bu konuları özellikle ele almak durumundayız. Yani bir toplumun İslam ile bir araya gelmesinden, birliktelik içerisine girmesinden ne gibi farklılıklar ortaya çıkmıştır? Biz bugün İslam medeniyetini konu edinirken 1400 küsur yıllık bu uzun toplumsal serüveni, olayları, teşekkülleri, ilkeleri, kaideleri, kültürü, müesseseleri ele alırken bunun İslam ile imtizacının mahsulü olduğunu fark etmemiz önemlidir. Yine tarihsel süreçteki durum ve vaziyetini görmemiz, evet, bir defa insan ile dinin bir araya geldiğindeki o kaynaşmayı, onu fark etmek, bir de bu kaynaşmanın sonraki dönemde, yani insanın bununla buluşmasından, bununla bir araya gelmesinden ortaya çıkan durum ve vaziyeti de görmemiz önemlidir. Acaba insan bunun ile iletişime geçmeden önce, bunun ile iletişime geçtikten sonraki arada nasıl bir fark var, onu görmek önemlidir. Aynı şekilde evet, insan din ile, Allah'ın gönderdiği din ile kaynaştı, birleşti, bir araya geldi.

Onunla beraber yaşadı. Beraber yaşadı. Tıpkı insanın evliliği meselesi gibi insanın gönlü, aklı, duyuları İslam'la ne yaptı? Mezcette kaynaştı. Peki ortaya ne çıktı? Ortaya ne çıktı? Hani bizim asıl mevzu ettiğimiz bir araya gelmek, beraber yaşamak ve ortaya zararı izale edecek, faydayı temin edecek teşekküller çıkarttığını görüyoruz. Bu açıdan bizler İslam medeniyetinin bütüncül kavranmasını ve idrakini temin etmek için şöyle bir yöntem uygulayacağız. İslam medeniyetinin uzun süresini ve sürecini her defasında farklı yönlerden incelemeye ve tetkik etmeye çalışacağız. Bu çok farklı bir yaklaşım. Yani biz İslam medeniyeti dediğimiz bu büyük toplumsal süreci, tarihi serüveni, işleyişi anlayabilmek için, kavrayabilmek için, tanıyabilmek için nasıl bir yöntem uygulayacağız? Her defasında farklı yönlerden 1400 küsur yıllık o gelişimi, o filmi, o sahneleri incelemeye, tetkik etmeye çalışacağız. Bu durum bir insanın bütüncül kavranması ve idrak edilmesi, yani tanınması durumuna da benzetilebilir. Şöyle, siz bir insanı tanımaya kalkıştığınızda sadece bir açıdan tipine bakıp evet ben bu insanı tanıyorum demek çok sıradan olacaktır. Yine o insanın söylediği birkaç şeye bakarak o insanı tanıdığınızı söylemeniz de yine eksik kalacaktır. Aynı şekilde o insan ile ilgili bir takım insanların size aktardığı belli başlı bilgilere bakarak onu anlamak da çok eksik kalacaktır. Aynen buna benzer İslam medeniyetini de biz farklı yönlerden her defasında incelemeye çalışacağız. Şayet büyük, karmaşık, süreli ve düzeyli bir araştırma meselesi bu şekilde ele alınmayacak olursa yeterli bir tanımı ve kavramı gerçekleşmeyecektir. Yani bizim bugün toplumda özellikle İslam medeniyetini evvelinde kendimizin tanıması, evvelinde kendimizin kavraması, anlaması önemlidir. Çünkü insan kendi tanımadığı şeyi, kendi kavramadığı bir şeyi başkasına anlatma konusunda çok girişimci, çok gayretli, çok böyle motivasyonu yüksek olmayabilir. Onun yerine bugün Müslümanların, yani bir açıdan bugün toplumda şunu iddia edebiliriz. Bugün Müslümanların Müslümanlığı tanıma problemini biz bu şekilde ortadan kaldırmak istiyoruz. Eğer bugün Müslümanlar Müslümanlığı tanımış olsalar, yani Müslümanlığı tanımaktan kastettiğimiz şey nedir? Hocam namaz kılmayı biliyorlar, hamdolsun oruç tutmayı da biliyorlar. İslam dini, özellikle İslam medeniyeti son yüzyılda ortaya çıkan bir takım cereyanlar sebebiyle insanların tanımadığı, insanların eksik tanıdığı, insanların yanlış tanıdığı bir din haline gelmiş, bir anlayış haline gelmiş, bir program haline gelmiştir. Yani ya tanımıyor, ya eksik tanıyor, ya yanlış tanıyor. Bunun sebebine son yüzyılda bu yönde ortaya konulan bir takım uygulamalar, bir takım böyle çalışmalar bunun sebebi sayılabilmektedir. Nitekim laiklik mefhumundan baktığımızda bugün Müslümanlar da meselelere laiklik düzleminde bakabiliyor. Bir taraftan kendi hayatındaki dini yaşantıya hassasiyet gösterirken kendi işinde, uğraşında, siyasetinde, ticaretinde o hassasiyeti çok rahatlıkla göz ardı edebiliyor. Neden? Çünkü onun fark etmeden dimağında, onun anlayışında laiklik dediğimiz din ve devlet ayrımcılığı onda da kendisine yer bulmuş olduğunu görüyoruz. Yine aynı açıdan bakıldığında bugün toplumun din dediğimiz anlayışı kavrama konusunda da şöyle bir problem yaşandığını görmek mümkündür. İslam büyük bir otobana benziyor. O otobandaki yolları siz daralta tek şerite indirmişsiniz ve demişsiniz ki otoban dediğiniz şey bu tek şerittir.
Yani İslam

dediğiniz şey sadece ibadettir, sadece ahlaktır. Ahlaktan bahsetmenin yanı sıra ahlakı bozan meselelerden bahsedemezsiniz. Yani bugün zinadan bahsetmek, bugün faizden bahsetmek, bugün başka problemlerden bahsetmek, evet herkesin mevzu ettiği, konu edindiği bir meseleyken, peki bu meseleleri sonuç veren, bu meselelere sebep olan amiller, bu meselelere sebep olan mevzular, meseleler, kanunlar vesaireler, bunları çok ele almak mümkün olmamaktadır. Bu açıdan özellikle İslam dininin anlaşılması konusunda bugün Müslümanların öncelikle kendi dinlerini doğru tanımalarını bir problem olarak görmekteyiz. Kendi dinlerini doğru tanımıyorlar. Kendi dinlerini doğru tanıtmak bugün bizim bir vazifemiz. Özellikle gerek kamu kurumları olarak, başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığımız, beraberinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının Müslümanların kendilerine dinlerini öğretme çalışmasını öncelik haline getirmeleri gerekiyor. Akabinde başkalarına biz ne yapmamız gerekiyor? Onlara irşat ve tebliğ yapmamız gerekiyor. Ve aynı şekilde şunu da bir nüans olarak paylaşmak istiyorum. Müslümanın bir işi kendi işte nesline, kendi Müslüman kitlesine dinini öğretmek olduğu gibi, bir diğer yönden başkalarına dini tebliğ etmek, onlara ulaştırmak, iletmek, bildirmek olduğu gibi, din ile mücadele edenlere karşı, dindarlar ile mücadele edenlere karşı da Müslüman bir mücadele ve mücahade içerisinde olması gerekiyor. Yani Müslüman buna karşı da bir kulvar, bir saha, bir cephe açması önemlidir. Şimdi dedik ki İslam dininin özellikle anlaşılması bugün çok hayati bir durum söz konusudur. Bugün özellikle dünyada birçok problemin baş gösterdiği şu zamanda İslam medeniyetinin anlaşılması, ele alınması mühim bir meseledir. Geçen bir programda şunu ifade ettim. Dedim ki son 100 yıl olarak, önümüzdeki bir 100 yıl olarak böyle bir öngörü ortaya koyalım. Bu öngörü çerçevesinde diyelim ki 100 yıllık bir önümüzdeki zaman dilimi içerisinde dünyaya umut olacak, dünyaya kurtuluş reçetesi olacak, çözüm olacak, çare olacak neyi konuşabiliriz, neden bahsedebiliriz, neden, neleri ele alabiliriz, nelerden böyle umutla, mutlulukla bahsedebiliriz diye oradaki dinleyici kardeşlerimize sordum. Kendime de bunu soruyorum tabii ki aynı zamanda. Yani zaman zaman şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki İslam medeniyeti derslerini yapmaktaki kendi açımdan değerlendiriyorum. Bunu yapmaktaki gayem, derdim, tasam, davam nedir diye soruyorum. Bunu bir klişe olarak, bunu bir klasik gelenek olarak asla kabul etmiyorum, düşünmüyorum. Öyle bir şey yapmak doğru da değil. Ve bugün gerçekten dinimiz adına, tarihimiz adına, geleceğimiz adına bir çabanın içerisine girmek gerekiyor. Bugün İslam'dan başka hiçbir çözüm, hiçbir alternatif göremiyoruz. Evet, İslam medeniyeti toplumunu şöyle bir temsille paylaşmak istiyorum. İslam medeniyetiyle ilgili toplumsal vaziyetimizi şöyle bir temsille paylaşmak istiyorum. Yetkili bir merci tarafından beşeriyet topluluğu üçe ayrıldığını varsayalım. Yetkili bir merci diyor ki bütün insanlık, yeryüzündeki bütün insanlık üç sınıfa ayrılsın diyor. Bunlardan A topluluğu diyeceğimiz bir topluluğa, A, B, C toplulukları, bunlardan A topluluğu diyeceğimiz bir topluluğa yetkili merci tarafından bir yaşam programı verilmiş. Yani üçe ayrılmış. Bunlardan A topluluğuna deniliyor ki sen şu yaşam programına göre yaşamakla mükellefsin. Senin işin budur denilmekte. Ve öyle ki yetkili merci A topluluğuna bu yaşam programına uymalarını istemesinin yanında A topluluğuna deniliyor ki sen B ve C topluluklarına da bu yaşam programını iletmek
ve

onlara öğretmek ve onların bu yaşam programına benzer şekilde yaşamaları konusunda bir mücadeleye girmen gerekiyor diyor. Evet, A'ya bir vazife verildi. Bu yaşam programına göre yaşayacaksın. B ve C'ye de bunları öğretecek. Bu şekilde bir yaşam programına göre yaşamaları için çaba sarf edeceksin, mücadele ortaya koyacaksın. Yine aynı şekilde buradaki her topluluğun kendi aslında bu yaşam programına uyum konusunda bir hoşnutsuzluk hali mevcut. Ne demek bu? İnsan hakikaten çalışmaktan değil, çalışmayı değil, tembelliği istiyor. İnsan zoru değil, kolayı istiyor. İnsan buna benzer zahmeti değil, sefayı istiyor. Ele aldığınızda diyor ki din dediğimiz o yaşam programı insanın nefsine arz edilse, insanın nefsinin şahsının önüne konulsa bir hoşnutsuzluk hali insanda peyda oluyor. Bu aslında insani bir yanılgıdır. Yani kendi kendimize şöyle bir şey desek, içimden gelmiyor, ne yapayım? Canım istemiyor, ne yapayım? Ya bilmiyorum, hiç zevk alamıyorum diyor insan. Ancak biz insanın içinden gelmeyişini, zevk almayışını belki haz almayışını referans edip bir işi yapıp yapmamada bunu eğer karar kriteri kılarsak yanlış yapmış oluruz. Aynı şekilde bugün biz vatani görevimizi yapmak üzere ne yapıyoruz? Gidip hudut boylarımızda Mehmetçiklerimizle kardeşlerimizle orada ne yapıyoruz? Milli güvenliğimiz için orada nöbet tutuyoruz. Komandolarımız, özel kuvvetlerimiz, polislerimiz, bekçilerimiz ve diğer tüm savunma görevini deruhte eden kardeşlerimiz gece gündüz durmadan hizmet etmektedirler. Şimdi hizmet eden bu insanlar yaptıkları hizmet nefislerine arz edilse gecenin o erken saatlerine kalkmaları, o sıkıntıya girmeleri nefsin hoşuna gidecek bir şey midir? Değildir. Ama işin ucunda hürriyet var, işin ucunda izzet var, işin ucunda şeref var. Aynen bunun gibi de ne dedik? İşte bu üç topluluk yetkili mercinin kendilerine verdiği programa karşı bir hoşnutsuzluk hali kendilerinde mevcut. Ve bunun yanında bu yaşam programı aykırı olarak süre gelen bir yaşam programı yaşamaktadırlar. Yani öncekilerin şimdi bize bir program verildi, böyle yaşayacaksınız. Ama biz şimdiye kadar bunun zıttını yaşıyorduk, tersini yaşıyorduk, aykırı şeklini yaşıyorduk. Böyle bir durum da var. Bu A topluluğu bir yandan kendi içlerindeki hoşnutsuzluk dürtüsünü kontrol ederken A'nın işi ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan kendi içindeki hoşnutsuzluk dürtüsünü kontrol ederken diğer yandan yetkili mercinin verdiği yaşam programına göre hayatlarını sürdürmesi gerekirken bir diğer yandan bunu diğer muhalif B ve C toplumlarına öğretmek ve yaşam şekline dönüştürmek için mücadele etmesi gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Bu vaziyetin yanı sıra B ve C toplulukları da kendi yaşam programları gereği bazı yönlerden avantajlı ve cazip şeyler ortaya koyarak B ve C toplulukları diyorlar ki A topluluğu onlara yetkili mercinin yaşam programını takdim ettiğinde onlar da diyor ki bu yaşam programına gerek yok. Biz kendimiz şu anda çok daha avantajlı, çok daha güzel şeyler gerçekleştirebiliyoruz. A topluluğuna karşı üstünlük ve onları etkilemeye çalışmaktadırlar. Üstünlük ortaya koymaya ve etkilemeye çalışmaktadırlar. Baktığımızda bu şekilde süre giden yaşamda A topluluğu da nesil olarak değişmekte, yeni nesiller ile gelişip büyümektedir. Bu şekilde bu toplulukların üzerinden 1000 yıl yani 15 nesil geçmiş olduğunu varsaysak, böylece beşeriyet toplumundaki A topluluğunun kendi içlerinden gelen hoşnutsuzluk, yetkili mercinin verdiği yaşam programındaki istikrarın zorluğu ve diğer toplulukların maddi unsurlarla etkilemesi neticesinde durum ve vaziyeti ne olur? İşte bugün bizim dünya üzerindeki vaziyetimiz buradaki temsilde, Müslümanların vaziyeti buradaki temsilde anlattığım gibidir. Gerçekten bir taraftan Allah'ın bize yüklediği bir vazife var. Bir tarafta bizim başka toplumlara İslam'ı anlatma görevimiz var. Bir tarafta kendi hoşnutsuzluğumuz yani beşer olmamızın hoşnutsuzluk boyutu var. Bir diğer tarafta Batı'nın
ürettikleri Batı'nın ortaya koyduğu

grupları, yani diğer gayri İslami medeniyetler diyorum ben bunlara, gayri İslami gim, gayri İslami medeniyetlerin ortaya koyduklarına baktığımızda bunlar da bizi epey etkiliyor. Yani farkında olmadan onlara karşı bir hayranlık, onlara karşı bir gıpta nazarımız oluyor. Maalesef bu da bir anlamda bizim için hakikaten çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir problem. Peki biz baktığımızda şu şekilde İslam medeniyetinin dedik ya, İslam medeniyetini her defasında farklı yönlerden ele alacağız. Örneğin İslam medeniyeti bizim ele alacağımız yönlerden bir tanesi, temel olgular yönünden İslam medeniyetini ele almak gerekiyor. Evet, şunu söylemek gerekiyor. Temel olgular yönünden İslam medeniyetini ele aldığımızda bu aslında şudur. Yani ortak olgulara bir masanın etrafında 3 tane 5 tane farklı düşünen insan oturuyor. Elimizdeki bir bardağa bakıyoruz. Bardağın içindeki suya bakıyoruz. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz diyoruz. Herkes ortak bir objede, ortak bir meselede kendi inancına göre, kendi yaklaşımına göre bu konuda bir fikir beyan ediyor. Burada bizim aslında şunu tespit etmek istiyoruz. Yani insanlığın birçok temel olgusu var. Bunlar varlık olgusu, yaşam olgusu, toplum olgusu, adalet olgusu, bilgi olgusu, ahlak olgusu, metafizik olgusu. Bunlar hep insanlığın ortak meseleleri. Yani bu meseleleri biz icat etmiyoruz. Bu meseleleri biz gündeme getirmiyoruz. Bu meseleleri biz keşfetmiyoruz. Bu meseleler insanlık tarihinin hakikatidir. İnsanlık tarihinin gerçeğinin ta kendisidir. Ve bu gerçeklik üzerinden biz diyoruz ki İslam medeniyetinin 1400 küsur yıllık o kronolojisinde, o mükkesebatında, o filminde, o şeridinde bu olgulara dair, bu olgulara dair nasıl baktığını, nasıl ele aldığını, fikir ve uygulamalarının neler olduğunu bir ele almak gerekiyor. Bu başlı başına bizim kendimizi tanımamıza bir olanak tanıyacak. Yani ben kimim, biz kimiz, Müslümanlar kim, İslam medeniyeti kim meselesini fark etmenin bir yolunu bize sağlayacak. Yani temel olgular açısından ele alabiliriz. Örneğin şu an elimde bir kitap var. İslam kültürünün doğuşu anlamında, yani kültür anlamında İslam'ı bir olgu olarak, kültürü bir olgu olarak görerek ele alabiliriz. Yine İslam'da adalet mefhumu, yani olgu mefhum olarak da ele alabiliriz. Diğerlerinin adalet telakkisiyle, yani masanın etrafında oturan benim dışımda gayri İslami medeniyetler diye bizim kategorize ettiğimiz, ayrıştırdığımız diğerlerin bu mesele hakkındaki telakkisi, fikri, düşüncesi, uygulaması nedir? Bu şunu da bize gösterecek. Belki fikri çok güzeldir, ancak fikrinin güzel olması uygulamasının güzel olacağını garanti vermiyor. Bugün işte dersimizin başında dile getirdik. Sözüm ona kendi müesseseleri, kanunları, nizamnameleri, beyannameleri vesairesi olan dünya devletleri herkesin seyrettiği bir vaziyette İsrail'e hiç kimse dur demiyor. Yani bu şu demektir, benim adalet olgum seninkiyle mukayese edildiğinde çok daha yüksek diye bana caka satabilir, bana yukarıdan böyle söylenebilir, yukarıdan bakabilir. Ama ben de şunu söylüyorum, diyorum ki otur bakalım, senin olgu anlamında adalet dediğin şeyin, evet sen edebiyatını çok iyi yapıyorsun ama uygulama konusunda sen tamamen zıt bir istikamettesin. Bu önemli bir meseledir. Adalet konusunda dediğimiz gibi olgular konusunda İslam medeniyeti bir tanımakta fayda var. Ve nitekim İslam medeniyetinin mimarı, mürşidi olan Peygamber-i Zişan Sultanımız adalet konusunda hiç taviz vermemiş. Hiç taviz vermemiş. Ve hele hele kamu hakkı konusunda beşeriyetin bu meselelere hususunda hiç taviz vermemiş. Bazı noktalarda affettiği olmuştur, bazı noktalarda müsamaha gösterdiği olmuştur, ama kamu hukuku noktasında, hırsızlık noktasında, zina noktasında,

0: noktasında, gasp noktasında, rüşvet, yolsuzluk, ihtikar noktasında hiç taviz vermemiştir. Önemli bir şey. Yine İslam medeniyetini ele almamızda farklı bir yaklaşım olarak İslam medeniyetinde ortaya çıkan görüşler ve yaklaşımlar. Evet, İslam medeniyetinde düşünce olarak, görüş olarak, yaklaşım olarak neler vardır bunu bilmek gerekiyor. Kültür olarak İslam medeniyetinin kültürünü ele almak gerekiyor. Sentez anlamında, örnekler anlamında bakmak gerekiyor. Yani bir İslam kültürü başka bir kültürle karşılaştığında nasıl bir yöntem izlemiş, bilimler ve teknolojiler anlamında bakmak gerekiyor. Yani İslam medeniyeti bilimleri nasıl tasnif etmiş, meslek, araç ve gereçler nasıl ortaya çıkmış, nasıl bir yaklaşım sergilenmiş, bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani bakarken de kıymetli dinleyenlerimiz, İslam medeniyetini irdelerken, tetkik ederken, incelerken İslam medeniyeti bütün olarak görmek gerekiyor. Yani evet, insanın hayatında bir takım inişler çıkışlar olabilir, değişimler dönüşümler olabilir. İslam medeniyetini bizim bu bütünlük içerisinde görmemiz gerekiyor. Yine sistemler ve modeller, yönetim sistemleri olarak neler geliştirmiştir, yaşam modelleri olarak neler geliştirmiştir. Yani bugün İslam medeniyeti dediğimiz şey, evet, birçok farklı toplum İslam'dan istifade etmiş ve bu farklı toplum İslam'dan istifade ederek kendi özgünlüğünü ortaya koymuş. Mezhepler olarak bir çeşitliliğimiz var. Akide olarak bir çeşitliliğimiz var. Tarikatlar olarak bir çeşitliliğimiz var. Yönetim olarak bir çeşitliliğimiz var. Yani Allah insanı çeşit çeşit yaratmış ve bu çeşitliliği de kendi din esasları üzerine bina etmiştir. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. İslam medeniyetini inşallah bundan sonraki derslerimizde bu minvalde her dersimize farklı bir yönünü, farklı bir boyutunu bu 14 asırlık dilim içerisinde ele almaya çalışacağız. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bugün burada İslam medeniyeti dersimizi bitirmekteyiz. Hepinize hayırlı vakitler diliyoruz. Başta radyomuzun, radyo hedefin genel yayın yönetmeni Sayın Halil Beki Bey'e de teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: İslam medeniyeti dersleri sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete.

0: Ne kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Vali.
10: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Allah'a imanımız Allah'ı tanımaya mecbur ediyor bizi. Tanımadığımız, isimli sıfatını bilmediğimiz bir Allah'a iman etmiyoruz biz. Allah'ın isimleri, sıfatları, onu daha iyi bilmemizi bizim için daha iyi mümin olma yolunu açar. Allah'ın Celle Celaluhu 99 ismini biliyoruz. İsimleri belki de 99'dan da fazladır. Biz 99 tanesini biliyoruz. Sıfatları var, isimleri var. Ancak Allah'ın sıfatları ve isimleri sadece bir kültür veya tarihi izler taşıyan kelimeler değildir. Allah'ın isimleri ve sıfatları bir yandan hangi Allah'a iman ettiğimizi bize gösterirken bir yandan da bizde Allah'tan neyin yansıması gerektiğini de gösteriyor. Mesela Allah'ın en çok bilinen en çok tekrar edilen iki ismi Rahman ve Rahim isimleridir. Allah Rahman'dır. Allah Rahim'dir. Allah Gafur'dur. Kerim'dir. Böyle 99 tane ismi var. Kardeşler, Allah'ın Rahman olmasının, Rahim olmasının, onun kullarıyla ilgili, mahlukatıyla ilgili işlerinde yansıması var. Allah Rahman olduğu için bir kartal yavru doğuruyor. Oraya yavrusunu büyütüp küçük bir kartal haline getiriyor. Allah Rahman olduğu için, onun Rahmanlığı mahlukatına yansıdığı için bir arslan o korkunç vahşetiyle yavrusunu büyütüyor, arslan haline getiriyor. Allah Rahman olduğu için kurak toprağa yağmur iniyor. O yağmur insanların ve diğer canlıların rahmeti haline geliyor. Allah Rahman'dır demek, Rahim'dir demek, bu Rahmanlık ve Rahimlik onun işlerinde, mahlukatının üzerinde görülüyor demektir. Kardeşler, bildiğimiz hadisi şerifi hatırlamamızda fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Allah 100 rahmet yaratmıştır kendisi için. 100 rahmet yaratmış. Bu 100 rahmetin sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiştir. Kedilerin yavrusunu yakalayıp sevmesi, okşaması, kaplanların, sırtlanların yavrularını sevmesi, zarar vermeden büyütmesi hep bu rahmet sayesinde oluyor. Şu yarattığı 100 rahmetinden sadece bir tanesini kainata yaydı Allah. O bir tanesiyle anneler günlerce uykusuz olduğu halde çocuğu hık edince uyanıp derdiyle ilgilenecek bir merhamet taşıyor. Çocuğunun dişi çekilirken, çocuğu iğne vurulurken cız eden kalp sahibi baba bu rahmetten pay aldığı için merhametli davranıyor. Sonra geri kalan 99 rahmetini de kıyamet günü mümin kulları için kullanacak Allah. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Allah Rahman'dır, Rahim'dir ve her işinde bu Rahmanlığı ve Rahimliği vardır. Aynı şekilde Allah'ın kahır ve azap sıfatları, isimleri de vardır. Kahhardır aynı zamanda Allah. Züntikamdır aynı zamanda. Ama Allah kendisi için koyduğu kural gereği rahmeti her zaman gazabından ve azabından büyüktür. Allah azap da eder. Ama rahmet ettiği zaman rahmeti azabından ve gazabından fazladır, büyüktür. Bu kanunu Allah koymuştur. Allah'ın rahmeti azabından büyüktür. Kıyamete kadar böyle olacaktır. Kıyamet günü de zaten asıl rahmeti Allah'ın tecelli edecek Celle Celaluhu. Kardeşler, Allah Rahim'dir. Yani kullarına merhametli davranır. Hatta ve hatta Allah Erhamur Rahimin'dir. Sadece rahmet etmiyor. Rahmet edenlerin, merhametlilerin en merhametlisi Allah'tır. Erhamur Rahimin'dir o. Kendisine uygun gördüğü vasıf Erhamur Rahimin olmaktır Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir savaş dönüşünde

Kalabalık bir esir kitlesinin arasında kaybolmuş bir çocuğu arayan annesini görmüş. Bir anne, esirler grubu bir yere toplanmış, çocuk da kaybolmuş, anne de işte bu esirlerin arasında çocuğunu arıyor, uzak bir yerde çocuğunu görmüş. Koşmuş, anne koşmuş, çocuğunu almış, göğsüne doğru bastırmış. Çocuğunu bulduğu için. Ashab-ı kiramla beraber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manzarayı izliyorlar. Ashabına dönmüş buyurmuş ki, ne dersiniz? Şu kadın şu çocuğu bilerek ateşe atar mı? Asla atmaz ya Resulallah demişler. Görülüyor manzara zaten. Kadın çocuğu bir bağrına basmış ki. Sonra buyurmuş ki, işte Allah'ın rahmeti bu kadının çocuğuna olan rahmetinden daha büyüktür. Allah da ateşe atmak istemiyor kullarını. Allah erhamur rahimindir. Kul ısrar eder, inat eder de ateşe girer. Allah kulunu ateşte yakmak veya azap etmek murad etmiyor. Ama kul hak ediyor. Hak edene de her hak ettiğini vermesi adaletinin gereğidir. Dini için çırpınan, Allah korkusundan yeri geldiğinde aç kalanla, her iştahı çeken haramı yiyen, aynı tutulsa adalet mi olur bu? O zaman Allah korkusundan aç kalana zulmedilmiş olur. Bir koca şehirde şu şüpheli bu şüpheli diye yiyecek bir şey bulamayan, giyecek bir doğru dürüst kıyafet bulamayan, bu yüzden belki de evinde hapis hayatı yaşayan bir kadınla, bir anneyle, keyfe ma yaşa istediği gibi yaşayan, haram helal tanımayan birisini eşit tutsa Allah, dengede tutsa bu adalet mi olur? O zaman zulmetmiş olur Allah. Onun için hak eden azabı görür, ateşi görür. Yoksa Allah bir anneyle ölçülemeyecek. Asla ölçülemeyecek. Büyük bir rahmet sahibidir. Allah erhamur rahimindir. Ve müminlere gönderdiği peygamberinin de en temel vasfı rahmeten lil alemin oluşudur. Allah erhamur rahimin, peygamberi de rahmeten lil alemindir. Sadece ümmeti Muhammed'in rahmet kaynağı değildir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cinlere de rahmet kaynağıdır. Hayvanlara da rahmet kaynağıdır. Yeşil ağaca karşı da rahmet kaynağıdır. Rahmeten lil alemindir. Kaç alem var, kaç evren var, bunu Allah biliyor. Cinler var, insanlar var, hayvanlar var, cemadat var, vadiler var, ovalar var. Bunlar kaç çeşittir? Bunu sadece Allah bilir ve bunların toplamının rahmet kaynağıdır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kardeşler erhamur rahimin bir Allah'ın kuluyuz. Rahmeten lil alemin bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bizim kimliğimize kesinlikle yansıyor olması lazım. Bir insan Erhamur Rahimin bir Allah'ın kuluysa merhametlidir o. O da merhametli olması lazım. Bir insan rahmeten lil alemin bir peygamberin ümmeti ise onun ondan iktibas edeceği bir merhamet olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında arkadaşları ashabı ile beraber bir yerde mola verdiler. Onları orada bırakıp İhtiyacı için oradan uzaklaştı. Geri geldiğinde ashab-ı kiram orada bir ağaca yuva yapmış bir kuş gördüler. Onun yavrularını alıp oynadılar hayvancağızla. Yani yavrularını sevdiler. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ihtiyacını görüp geri geldikten sonra hayvancağız ağacın üstünde duruyor. Bağırıp duruyor hayvan. Çık çık çık ses yapıyor. Belli ki yavrularından ayrılmış. Efendimiz aleyhisselam onu gördü, mübarek gözleri yaşardı. Şu anneyi kim üzdü dedi. Bu anneyi kim üzdü? Hayvanlara eziyet etmeyin. Şu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin diye ikaz etti ashabını. Rahmeten lil alemin budur. Güvercinler bile ondan nasip aldılar. Devenin biri geldi, aleyhisselam efendimizin önünde ağladı. Hayvan ağladı, deve ağladı. Buyurdu ki bunun sahibini bana bulun. Bunun sahibini bana bulun. Buldular, getirdiler. Bak bu hayvan senin buna çok yüklediğinden şikayet ediyor, haberin olsun buyurdu.

Kurtlarla kesilmesini ve hayvanlara eziyet edilmemesini tembih ederek gitti bu fani alemden. Kıyamet günü ben sana iman etmiştim ya Resulallah, ben senin ümmetindendim diye ona bağlanmaya çalışacak olan bir mümin nasıl merhametli olmaz? Nasıl rahmetel lil aleminden pay çıkaramaz kendisine? Mümkün mü bu? Mümin kesinlikle merhametlidir. Mümin ağlayan çocukla ağlar. Mümin dul kadının acısından ızdırap duyar. Mümin zulüm altında, kafirlerin zulmü altında inleyen kardeşlerinden dolayı uyku tutmaz gözü. Mümin böyle insandır. Mümin Irak'ta bir keçi dağdan yuvarlansa onun bile ızdırabını hisseder. Keçilere bile acıyan insandır mümin. Çünkü müminin Rabbi Erhamur Rahimin, peygamberi rahmetellil alemindir. Senin Rabbin Erhamur Rahimin, peygamberin rahmetellil alemin, sen Kazak erkeği. Burada bir terslik var. Peygamber Kazak erkeği değildi. Erkeklerin en naziğiydi. Cihad etti. Eli kılıç tuttu, mızrak tuttu, ölüm kararları verdi, öldürme emirleri verdi. Ama rahmetliğinden, merhametliğinden hiçbir şey eksiltmeden yaptı. Kazak erkekliği yapmadı. Cecaatli, yürekli, delikanlı yaşadı. Korkmadı, ürkmedi. 1000 kişinin önüne tek başına çıkmakta herhangi bir cesaretsizlik göstermedi. Ama zavallı bir kadının karşısında erkeklik ispatında bulunmadı hiçbir zaman. O meydanlarda Kazak erkeğiydi. Evinde nazik, merhametli bir insandı. Şimdi sen Erhamur Rahimin Allah'ın kulusun. Kedilere bile rahmet indirmiş, kaplanlara bile rahmetinden pay vermiş Allah'ın kulusun. Rahmetellil alemin bir peygamberin var. Evde Kazak erkeği, ama kafirlerin önünde ceketinin düğmelerini şaşırıyorsun, önce hangisini düğmeleyecektin diye. Halbuki Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber olanlar, vellezine ma'ah, peygamberle beraber olanlar, kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametliydiler. Senin forsun ve gücün mümine karşı geçiyor. Mümini önünde rica ederken buldun mu cellat kesiliyorsun. Ama bir kafirin karşısında hangi eteğini öpmeye başlayacağını şaşırıyorsun. Ters bu, ters. O rahmetellil alemin peygamberle beraber olanlar, onlar kendi aralarında merhametlidirler. Kendi çocuklarına karşı merhametlidirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızlarından bir tanesi haber göndermiş ki oğlumun durumu hiç iyi değil, gel ya Resulallah demiş. Yani dedeyi çağırıyor, gel, oğlunun durumu iyi değil. Haber göndermiş, ona sabretmesini bilsin demiş. Hadis-i şerif, Bukhari'den hadis-i şerifi okuyoruz kardeşler. Sonra bir zaman sonra Efendimiz aleyhisselam da bir cemaat meselesi için toplantı halindeler. Haber göndermiş, sabretsin demiş. Biraz sonra kızı tekrar haber göndermiş. Çok kötü oğlumun durumu, Allah için gelsin demiş. Allah için deyince ayağa kalkmış. Allah için, Allah için denir de Allah'ın kulu oturur mu bir daha? Ayağa kalkmış. Orada bulunan ashabın büyüklerinden Sa'd bin Ubade, Muaz ibn-i Cibel, Übey ibn-i Ka'b, Zeyd bin Sabit ve diğer bir sürü, her biri Uhud dağı büyüklüğündeki adamlar, her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ayağa kalkmışlar. Kızının evine gitmişler. Çocuk da son nefeslerinde aleyhisselam Efendimiz çocuğu kucağına almış ki sahabi diyor ki çocuğun kalbi böyle pat pat atıyordu. Son nefesi çıkıyor belli. Kucağına almış çocuğu, çocuğunun o çırpınışı karşısında mübarek gözlerinden yaşlar boşalmış. Sa'd bin Ubade demiş ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Sen de mi ağlıyorsun? Dönmüş buyurmuş ki Sa'd, Allah kalbinde merhamet bulunan kullarına rahmet eder. Torununun ağlamasına aldırmayan dede merhametsiz dededir. Sen Allah'tan yerler gökler kadar rahmet bekleyeceksin. 50 yıldır küflendirdiğin günahlarını affetmesini bekleyeceksin. Ama kendi çocuğunun, kendi yeğeninin küçük bir misketçik kadar günahını, hatasını affetmek istemeyeceksin.
20 sene önce

sana karşı yaptığı bir saygısızlığı 20 sene sonra yüzüne vuracaksın. Ama sen hacca gittin mi 70 senelik şarap şişelerini devirmesini istiyorsun Allah'tan. Sen Uhud dağı kadar ağır günahları sil diye bir Kadir gecesi duasıyla yalvarıp iş bitirmeye çalışıyorsun. Gelinin, yeğenin, kızın, oğlun sana günün birinde basit bir hata yapmıştı. Onu yerler gökleri çatlatacak büyük bir hata olarak kıyamete taşıyorsun. Allah'tan merhamet bekle. Sende katresi yok merhametin. Var mı böyle bir dengesizlik? Allah kalbinde merhamet bulunan kullarına rahmet eder. Allah şakî kullarının, nasipsiz kullarının kalbinden ilk defa rahmeti söker alır. Kaba saba insan haline gelirler. Kardeşler, mümin merhametli insandır. Mümin acır. Müminin gözünden yaşlar akar. Mümin katı kalpli asla değildir. Çünkü onun peygamberi rahmeten lil alemindir. Çünkü onun Rabbi Erhamur Rahimin bir Rabb'dir. Sen günde kaç defa Bismillahirrahmanirrahim diyorsun? Kaç defa Bismillahirrahmanirrahim diyorsun? Kaç defa Er-Rahman, Er-Rahim ne demek? Eğer Allah Er-Rahman, Er-Rahim olmasaydı sen 15 yaşında 20 yaşında işlediğin günahtan dolayı çoktan toprağın altında çürümüş olman lazımdı. Senin gelinine, hanımına karşı tuttuğun sert tavrı Allah sana gösterseydi çoktan gökten tonlarca ateş yağıp seni helak etmiş olması gerekmez miydi? Sen kocana karşı gösterdiğin kabalığı, sertliği, bağışlamazlığı, düğündeki bir hatayı 30 sene sonra bile gündeme getirmeyi Allah sana yapmış olsaydı sen yaşıyor muydun şimdi? Cennetin ismini duymuş olacak mıydın? Erhamur Rahimine bağlananlar merhametlidirler. Bütün işkencelere, sıkıntılara rağmen dünyanın merhamet gösterme, cennetin de merhamet görme yeri olduğunu bilir mümin. Müminin imanı budur. Dünyada merhamet göstereceksin, cennette de rahmet göreceksin. Rahmet diyarı cennettir. Cennete gidinceye kadar eziyetleri rahmete dönüştürmek zorundasın. Allah en çok sevdiği ve en çok yükselttiği kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bile eziyetlerle veya sıkıntılarla donattı. Her gün bir sıkıntıyla karşılaştı ama rahmeten lil alemin vasfı onun hiç değişmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıracak, mihraba geçmiş. Mihrapta kısa sureyle rüküye gitmiş. Ashabının dikkatini çekmiş. Bir sahife kadar Kur'an okuyacaktın, İhlas suresiyle bitirdin ya Resulallah demişler. Öyle oldu, öyle oldu buyurmuş. Tam namaza başladım, Fatiha'yı okurken mescitte çocuk sesi duydum. Sonra o çocuğun annesi belki namazdadır, ah çocuğuma ne oldu diye merak eder diye endişe ettim, onun için çabuk kıldım namazı buyurmuş. E işte rahmeten lil alemin. Rahmeten lil alemin. Muaz ibn-i Cebel dağ adam, Uhud dağı adamı. Uhud dağı kadar yüksek Allah katında. Büyük mücahit. Sabah namazı kıldırmış. Coşmuş. Peygamber terbiyesi görmüş ya, coşmuş. Uzatmış da uzatmış. Birinci rekatta Bakara suresini okumuş. 300'e yakın. İkinci rekata gelince başlamış Ali İmran suresinden. Belli ki öğleye kadar sabah namazı kılacak. Coşmuş, vermiş kendini Allah'a. O gün sabah namazı diye akşama kadar kılsa gözü dönmüş. Allah'la bağını kurmuş. Arkasında cemaat ne düşünüyor merak etmemiş. Köylünün biri de sizin namazınızda sizin olsun deyip bırakıp gitmiş. Bakmış ki bu biteceği yok. Aleyhisselam Efendimiz'e şikayet edilmiş. Adam bıraktı kaçtı ya Resulallah namazdan demişler. Gelmiş demiş ki ya Resulallah benim hark günümdü. Sulama yapacaktım. Bu adam bir başladı. Bunun biteceği yoktu namazın. Benim bahçemi kim sulayacaktı demiş. Ama sen de namaza niye saygısızlık yaptın dememiş ona. Dönmüş Muaz'a demiş ki Muaz, sen insanları dininden soğutmak için mi geldin? Sen bunun için mi namaz kıldırıyorsun? Senin arkanda yaşlısı olur, hastası olur, acele işi olan olur. Dikkatli namaz kıldır buyurmuş. İşte rahmeten lil alemin.

Ben Rabbimle baş başayım. Onun namazını düşünün arkadaşlar. O Allahu Ekber deyince kainatın nasıl önünden kalkıp Allah'ın huzurunda olduğunu düşünün. Ama derde bakın. Arkada çocuk ağlıyor, çocuğun annesini acıyıp namazı kesiyor. Muaz gibi bir imamına, dünyanın en mübarek insanlarından birisine nasihatine dikkat edin. Arkanda yaşlı biri olur, dikkat et diyor. Arkanda ihtiyar olur, çocuk olur, derdi olan, hasta olan olur. Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman arkasındakilerin durumuna dikkat ederek namaz kıldırsın. Sen takva isen, Kur'an'a çok meraklıysan kendin namaz kılarken görelim seni. 500 okuyabilirsin her rekatte. Sen takvalığını ve güzel Kur'an okuyuşunu cemaate gösterme, meleklere göster o zaman. Namaz ki Resulullah'ın miracıdır aleyhissalatü vesselam. Ne diyor Bilal? Bilal, çok bunaldım, bize bir ezan oku, namaz kılalım, rahatlayalım diyor. Namazda acılarını unuttuğu halde arkada çocuk ağlarsa, ağlayan çocuğun anası da namazdaysa o kadıncağız endişelenir diye o sevdiği namazını bırakan peygamber rahmeten lil alemindir. Şimdi bir Müslüman doğum sancısında kıvranan hanımını bırakıp arkadaşlarıyla toplantıya gider de rahmeten lil alemin bir peygambere ümmet olduğunu nasıl iddia eder? Tabii ki sen doğurmadın, doğum sancısı çekmedin, ne bileceksin nasıl bir şey? Elbette senin gözünde doğum sancısı diye bir şey yok. Ama senin kazara böbreğin biraz ağırsa, dünya olayı olurdu o zaman o. O zaman evde gürültü yapmasın kimse. O zaman herkes sana geçmiş olsuna gelsin. O zaman ahım şahım ol. Senin bir yerin ağardığı zaman, ya başka

Çünkü sen Allah'a iman ettin. Allah'ın rahmeti gazabını geçti. Hatta her şeyi Allah rahmetiyle kuşattı. Her şeyi rahmetle kuşanmıştır. Bunun için üç sözünden biri sitem olan, üç sözünden biri tenkit olan, her şeye ayıp bulan kadın, her şeyi tenkit eden, hiçbir şeyi beğenmeyen erkek kusurludur. Ne kusuru taşıyordur? Rahmet kusuru taşıyordur. Mümin merhametlidir. Uykusuzun yanında uykusu kaçar. Açın yanında yemek yiyemez. Izdıraplının yanında ızdırap çeker. Bu müminlik vasfıdır. Ben işime bakıyorum diyen, namazı bile kısan peygambere nasıl bağlantı kuruyor acaba? Merak ediyorum, nasıl bağlantı kuruyor? Namaz ki onun miracı. O miracı bile bir çocuktan dolayı kısan, bir kadının ağlamasından, ızdırabından dolayı kısan bir insan, ne hakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda durur kıyamet günü? Elbette ölenin adı merhum zaten. Şarapçı bile öldü mü cenaze arabasına merhum yazıyorlar. Nasıl merhum oluyorsa bu. Merhum, hep merhum mübarek. Nasıl olsa şefaat ya Resulallah dedirttin mi hocaya, cennetlik oluyor herkes. Nasıl olsa verdiğim paraya göre yüksek sesle mevlüt okuyorlar değil mi? Şefaat ya Resulallah. Şefaat, şefaat, gökten şefaat yağıyordu. Şefaati sen ispat etmen lazım. Nasıl ispat edeceksin? İmanınla, o imanını ailene yansıtarak, günlük hayatına yansıtarak. Sen Filistinli kardeşlerinin yarım asırdan uzun bir zamandır aç sefil olmalarından kaç gün uykusuz kaldın? Kaç gün uykusuz kaldın? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında Filistin o durumda olsaydı, Medine'de hurma bahçelerinin altında güneşlenir miydi? Güneşlendi mi hiç? Öyle cenaze arabasına merhum yazmakla nerede rahmet yağıyor? Keşke öyle olsa. Üç kere merhum yazdırırdık. Kanun Allah tarafından konmuştur. La yerhamullahu men la yerhamin nas. Bu kanundur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah rahmet etmez. Namaz kılmıştı ama hacı efendiydi. Haccın karşılığını alsın. Namazın karşılığını alsın. Ölçer Allah. Hac nasıl yapılması gerekiyordu? Sen nasıl yaptın? Namaz nasıl kılınması gerekiyordu? Sen nasıl kıldın? Ölçer. Standartlara uygunsa alırsın. Nerede sen standarda göre namaz kılacaksın? Nebevi standartta namaz kıldıysan ne ala? Zaten sen öyle namaz kılabilsen merhametten gözün çeşmeler gibi boşanırdı senin. Çünkü merhametli insanın ilk merhameti kendisinedir. En büyük merhamet kendimizedir. Bir mümin merhametlidir. Yani acıma duygusu yüklüdür. Bu acıma duygusu cehennem ateşine girmeye karşı sürekli onu teyakkuzda tutması lazım. En büyük merhamet bizim kendimize olması lazım. Yani mümin merhametlidir. Bu merhamet önce kendisinde görülecek. Ateşten korkacak. Cehennemden korkacak, sırattan geçememekten korkacak, Allah'ın huzuruna ayıplarla çıkmaktan utanacak, merhametli olduğu anlaşılsın diye. Ondan sonra da mümin ailesine karşı merhametli olacak. Onların gıdasından, sıcağından, soğuğundan ve geleceklerinden taşıdığı endişe onu uykusuz bırakacak. Çocuğu ağlayınca sofrada o zevkle yemek yiyemeyecek. Kaşık elinden düşecek çocuk ağladığı için. Hanımı rahatsız olduğu zaman, kocası rahatsız olduğu zaman gözü uyku tutmayacak. Aşık olduğundan filan değil. Aşık olmak başka bir şey. Çok sevmek, çok sempatik olması başka bir şey. Neden dolayı? Onun himayesinde bir insan olmasından dolayı. Ben mi hasta ettim onu? Yok. Hasta eden Allah ama onun hastalığına karşı seni test eden de Allah. Yani bir insan 70 yaşında annesini, 75 yaşında babasını, çok kalabalık sıra var hastanede, siz burada bekleyin ben ilaçlarınızı almaya gelirim diye hastane koridorunda bırakarsa, bu annesine babasına karşı,

hastane koridorunda bile bekleyecek kadar tahammülü olmayan birisinin nasıl merhamet yüklü bir mümin olduğunu ispat eder. Kaç gün daha bu kadın senin himayende hastanelerde süründürtecek ki seni? 3 gün işe gitmesen ne olur? Arkadaşlarınla randevunu iptal etsen ne olur? Mümin ailesinde merhamet abidesidir. Merhametlidir. Kazara annesi kıvranıyorsa o annesini görmeden kilometrelerce ötedeki şehirde bile kıvranmalıdır ki bu merhametin samimiyeti ispat edilmiş olsun. Hatta bir mümin annesine babasına karşı merhametini onlar öldükten 20 sene sonra bile unutmamalı. Allah'ın buyurduğu gibi Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira diye her namazda dua etmesi lazım ki merhamet ispat edilmiş olsun. Mümin hanımına karşı merhametlidir. Kocasına karşı merhametlidir. Kadın ne merhamet gösterecek kazak erkeğine? Kazak erkeği adam zaten küçük dağları yaratmış. Basit bir adam değil yani. Eve geldi mi dağlardan sorumlu adam gibi geliyor. Ona merhamet edecek zavallı helak oluyor diye. Alttan alacak merhamet ettiği için. Onu da bebeği kabul edecek. O adam asas merhamete muhtaç. Zavallı küçük dağları yarattığını zannediyor. Bütünü aldığı bir asgari ücret onunla fors atıyor. Arkadaşları ağasın, abisin, bıyığın kalın dedikleri için kendini adam zannediyor. Bir küçük pamuk ipliği bile değil ruhu onda. Koptuğu zaman yere yığılacak. Ona acıyacak asas. Çünkü merhamet sadece üşüyen çocuğa kazak giydirmek değildir. Sabah namazına kalkmayan çocuğa da merhamet etmek gerekiyor. Ah bu beden nasıl yanacak cehennemde diye. Sigara içen eşine merhamet edip ağlayıp yalvarması lazım. Bu ciğerin hesabını sorar Allah senden, yapma etme demesi lazım. Yani merhamet sadece maddi değerlere karşı zafiyet değildir. Merhamet Allah'ın cehennem azabına karşı da insana acımaktır. Asıl zaten merhametlik konu budur. Asıl rahmeten lil alemin oydu zaten. İnsanlar cehenneme girmesin diye 63 yaşındayken bile uykusuz kaldı. 63 yaşındayken bile cihat meydanlarına koştu. Çünkü rahmeten lil alemindi. O rahmeten lil alemin olmasaydı Taif'te onu taşladıkları zaman helak et bunları ya Rabbi der. Taif ve bütün kafirler helak olduğu için rahat bir peygamber olurdu. Ama öyle yapmadı. Merhamet yüklü bir yürek sahibi olduğu için bunlar helak olsun mu diyen Cebrail'e ne cevap verdi? Yok yok yok. Belki çocuklarından biri iman eder dedi. 5 asır sonra doğacak ve iman edecek bir çocuğa merhametle muamele etti. Budur merhamet. 18 yaşında, 25 yaşında, akşam çok internette kaldığı için sabah namazı kılamayan delikanlıya karşı merhamet yüklü olman lazım. Sen sabah namazını kılarken o çocuk namazsız kaldığı için o çocuğu cehennemde yanarken görüyor gibi olup da yığılıp kalıyorsan sen rahmeten lil aleminle bağlantısı güçlü bir baba demeksin. Güçlü bir anne demeksin sen. Sen işte Erhamur Rahimi'nin kulusun o zaman. Eğer oturduğun binada namaz kılanların sayısı seni ilgilendiriyorsa, sen sokaklarda gördüğün her müstehcen pozisyondan dolayı kalbin cız ediyorsa, ümmeti Muhammed'in gittiği hal seni uykusuz bırakıyorsa, sen ne mutlu sana ki Erhamur Rahimin Allah'la bağın güçlü senin. O kullarına merhamet ettiği gibi sen de onun kulu olduğun için mahlukatına merhamet ediyorsun. Sen sırtına çok yük bindirilmiş bir deve gördüğün zaman etme kardeşim, bu hayvan bunu nasıl taşıyacak? Ben elimde taşıyayım bir tanesini de sen bu hayvanın yükünü azalt diyebiliyorsan. Sen bir ineği kırbaçladığı zaman bir çoban Allah'tan kork bu da can taşıyor diyebiliyorsan. O develeri önünde ağlatan ve onlara karşı merhametli davranan Muhammed'le bağın güçlü senin. Aleyhissalatu vesselam. Kuru bir ümmetlik iddiası, toplantılarda sloganvari salavat getirmekle ümmetlik olmuyor. Toplantı istemiyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. O en büyük toplantısını, veda haccını yaptığı zaman bu toplantıları çoğaltarak devam ettirin, her sene burada bekliyorum sizi demedi.

Ne dedi? Benden bir kelime duyup da onu başkasına ulaştıranın Allah yüzünü ak etsin dedi. Onun için orada 120 bin kişi onu dinlediler. Ama o Medine'de, Mekke'de toplam 10 bin kişi kalmadı ondan sonra. Dünyanın sağında solunda, dünyanın en uzak ücra köşelerinde mezarları hala var. Neden? Çünkü Muhammed'in ümmeti olmak demek, onun mesajını taşımak demek, onun mesajını hayvanlara bile ulaştırmak demektir. Hayvanlar bile onun rahmeten lil alemin oluşundan istifade etsinler diye gayret etmektir. Bunun için 80 yaşından sonra Bizans'ın surlarının önünde gelip şehit olmak gerekiyor. Bunun için Şam'da 10 bin, Mescid-i Aksa'da 15 bin sahabi kabri bunun için bulunuyor zaten. Rahmeten lil alemine ümmet olmak, Erhamur Rahimin bir Allah'ın kulu olmak ne muhteşem bir nasiptir. Bunu mümin nasıl yansıtmaz? Kardeşler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek oğlu İbrahim vefat ettiğinde onu ölmüş haliyle bağrına bastı. Mübarek gözlerinden çocuğun vücudu ıslanacak kadar yaşlar aktı. Abdurrahman İbni Avf aşere-i mübeşşereden birisi olduğu halde dedi ki ya Resulallah, çok mübarek gözlerinizden yaşlar aktı. Buyurdu ki Abdurrahman, Allah'ın kalbe koyduğu bir duygudur merhamet. Bu benim parçamdı, gitti, nasıl ağlamam buyurdu. Demek ki sen ameliyat olan çocuğunun gününde etkilenmiyorsan senin kalbine konan merhamette kıtlık var demektir. Niye Allah onun kalbine merhamet koydu? Mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Seninkine, benimkine, onunkine niye az koyuyor? Çünkü Allah'ın rahmeti bir nurdur. O nur günahlarla uzaklaşır. Kabalığımızın, katılığımızın, merhametsizliğimizin, analarımızın, binbir meşakkatle doğurdukları çocukların cehenneme girmesinden bile rahatsız olmayacak kadar, kızlarının iffetinin liselerde şurada burada heder edilmesinden rahatsız olmayacak kadar merhametsiz, doğurduklarına bile merhameti olmayan, kıt merhametli olmalarının ana nedeni nedir? Günahlar. Çünkü vücudun işlediği her günah merhametten bir nebze koparıp atar. Her günah derken, günahlar yüzünden merhametten nasibi olmayan insan haline gelinebilir. Allah muhafaza buyursun. Eğer bir insan 3 tane 5 tane ineği boğazladıktan sonra 5 tane daha bulsam onu da keserdim Allah'ın izniyle deyip de böyle bir delikanlılık yapıyorsa, bunu ibadet olduğu için yaptığını, yoksa kolay kolay bir hayvanın canına kıyamayacağını hissetmiyorsa kendisi, o oturup geçmişindeki şeceredeki günahları düşünsün. Çünkü bir ineğin bile can verişine dayanmak merhametsizliktir. Evet, benim peygamberim 63 tane ineği, deveyi önüne yatırdı. Tek tek hepsinin boğazlanışını seyretti. Bir kısmını da kendi boğazladı. Ama bu Allah için helal olan bir iş yapıldığından dolayı mübarek gözünden de yaşlar boşandı. Ümmetine dualar etti. Bu akan kanları ümmetimin günahlarına kefaret kabul et ya Rabbi dedi. Zevk için yapmadı bunu. Zevk için avcılık yapan otursun, merhametten nasipsizliği için senelerce ağlasın o. Karnı aç olmadığı halde sadece tüfeğini denemek için güvercin vuran Müslüman nasıl Allah'ın huzuruna çıkacak o merhametsizlikle? Mümin olabilirsin. Bu kabalığı, merhametsizliği, cana kıyan ruhu nasıl sen Allah'ın Erhamur Rahimin sıfatına yakıştıracaksın? Bu yavruları üzmeyin, bu anayı niye üzdünüz diyen peygamberin ümmeti değil misin sen? Nasıl zevk için, tüfeğini denemek için, arkadaşlarına nişancılığını ispat etmek için sen nasıl cana kıyarsın? Avcılığı nasıl benimsersin? Müslüman nasıl avcılık ruhsatı alır? Aç mı kaldın? Aç mı bıraktı Allah? Yiyecek bir şey mi bulamadın? Helal, avcılık helal. Ne zaman helal? Aç kaldığın zaman, yiyecek başka bir şey bulamadığın zaman helal. Zevk için olur mu bu? Bir hayvan vurmuşsun ki ondan 20 tanesini kazana atsan bir porsiyon çıkmaz ondan. Niye öldürdün bu hayvanı? Sana zararı mı vardı? Kardeşim, ben öyle bir dine iman ettim.

0: ki bana diyor ki dinim, mümin kardeşinle hak hukukun var diyor. Ve sayıyor, bunlardan bir tanesi diyor ki mümin kardeşin hapşırdığı zaman, yani ciğerleri boğazına gelecek kadar hapşırdığı zaman, bu hapşırma aslında bir solunum sistemiyle ilgili, bir sağlıkla ilgili bir konu olduğu için, bu mümin hapşırınca solunum sistemiyle, ciğerleriyle ilgili bir küçük operasyon geçiriyor demektir. Bir saniyelik de olsa. Bir tür kalp krizi gibi bir şey bu da. Hapşırırken nefesi tıkanıp ölebilir. O şekilde kalbi durabilir. Bu bir tehlike. Bana diyor ki bu müminin sendeki haklarından birisi hapşırınca buna yarhamukallah, Allah sana merhamet etsin, sakın afiyetin bozulmasın demek zorundasın diyor. Tekrar dikkat et. Hapşıran mümin, tanıyorsun etmiyorsun, İlk defa gördün, camide adam hapşırdı, yerhamukallah demek zorundasın, ona dua etmek zorundasın. Beni böyle, dinim bu kıvamda tutacak, sen benim çocuğumun yanında sigara içip onu zehirleyeceksin, sen erhamurrahimin bir Allah ile de iman bağın olduğunu iddia edeceksin sonra. Bunu neyle ispat edeceksin? Bin bir meşakkatle doğurduğun bebeğinin yanında sigara içiyorsun, bütün dünyada bu melanetin ölümcül neden olduğunu, içmeyenin bundan daha fazla zarar gördüğünü, bu bebeğin bundan zehirleneceğini bütün dünya söylüyor. Dinlisi, dinsizi, Hristiyanı, Yahudisi, bütün dünya bunu melanet gördü, şer gördü. Sen müminlerin çocukları yanında öğretmen olduğun halde veya memur olduğun halde onların çocukları yanında sigara içeceksin. Benim dinim ne sigara ne bir şey, hiçbir bağım olmadığı halde sokakta gördüğüm bir mümin hapşırınca aman bunun ciğerlerinde bir zarar olur diye yarhamukallah demeye mecbur ediyor. Bunu kul hakkı olarak, iman hakkı olarak bana vazife veriyor. Sen benim yanımda, çocuğumun yanında, bebeğimin yanında sigara içiyorsun. Ya içme deyince de yasal hakkım açık alanda içmek diyorsun.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma,

0: Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
1: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar sevgili dostlar. Bir pazartesi akşamında Hedef Radyo'da yayınlanan Bir Soru Bir Hayat programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramı'nın ardından yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen tüm kıymetli dostlarımızın geçmiş bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor. Bayramın gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket ve hayatlarımıza güzellikler getirmesini diliyorum. İnşallah sevdiklerinizle birlikte sağlık, afiyet, gönül zenginliği içerisinde güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumla sizlerleyim. Kıymetli hocam Sayın Uğurcan Bulat'ı stüdyomuzda ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kendisiyle birlikte bayramların hayatımızdaki anlamını, kurban ibadetinin bize hatırlattığı değerleri ve insanın Allah'a, kendisine ve çevresine yakınlaşma yolculuğunu konuşacağız. Bayramlar geride kalmış olsa da bayramların ruhu ve bize bıraktığı mesajlar hala hayatımızda yankılanmaya devam ediyor. Acaba bayramlar bize ne söyler? Kurban ibadetinin görünen yönünün ötesinde hangi anlamlar vardır? Kurbiyet yolculuğu nedir ve insan bu yolculukta kendisine nasıl bir istikamet çizebilir? Bu akşam bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyicilerimizin katkıları bizler için çok kıymetli biliyorsunuz. Program boyunca konuya dair düşüncelerinizi, sorularınızı ve değerlendirmelerinizi Hedef Radyo WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0531 843 56 33. Mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bayramlar insanlık tecrübesinin en kadim duraklarından biridir. İlk bakışta bir sevinç, bir kutlama, bir kavuşma zamanı gibi görünseler de hakikaten insanın kendisiyle, çevresiyle ve aşkın olan ilişkisini yeniden gözden geçirdiği derin eşiklerdir. Bu yüzden bayramları yalnızca kültürel bir gelenek, toplumsal bir alışkanlık veya dini bir vecibe olarak okumak eksik kalır. Onlar aynı zamanda insan ruhunun yolculuk haritasında yer alan önemli menzillerdir. Belki de bu sebeple bayramların ruhunu anlamak için kurbiyet kavramı üzerinde durmak gerekir. Kurbiyet yakınlık demektir. Fakat burada söz konusu olan iki beden arasındaki mesafe değil, insanın varlıkla, hakikatle ve Rabbi ile kurduğu yakınlıktır. Çünkü insanın bütün yolculuğu özünde bir yakınlık arayıştır. Hakikatte yolculuk bir yerden başka bir yere gitmekten çok, gafletten farkındalığa, dağınıklıktan bütünlüğe, uzaklık vehminden yakınlık idrakine doğru yürüyüştür. Bayramlar da bu yürüyüşün görünür işaret taşları gibidir. İnsan günlük hayatın telaşı içinde çoğu zaman kendi özünden uzaklaşıyor, öyle değil mi? Zihnimiz kalabalıklaşıyor, kalbimiz yoruluyor, ilişkiler sıradanlaşıyor. Modern hayat insana sayısız imkan sunarken aynı zamanda onu kendi iç dünyasına yabancılaştırma riski de taşıyor. Tam bu noktada bayramlar insanı yeniden merkeze çağıran manevi duraklara dönüşüyor. Çünkü bayram sadece takvimin değil, gönlün de yenilenmesi. İnsan yaratıldığı andan itibaren ilahi rahmetin kuşatması içindedir. Fakat gündelik hayatın gürültüsü bu yakınlığın sesini bastırabilir. Kalbin üzerine çöken alışkanlıklar, kaygılar ve bitmek bilmeyen meşguliyetler insana bazen kendi özünü bile unutturuyor. Bu yüzden insanın en büyük ihtiyacı yeni şeyler bulmaktan öte, kaybettiği bağı yeniden hatırlamaktır. Kurbiyet yolculuğu biraz da bu hatırlayışın yolculuğudur. Yakınlık yeni bir şey elde etmekten çok, zaten mevcut olan bir hakikatin farkına varmaktır. Bu yüzden Kurban Bayramı'nın taşıdığı mana son derece derindir. Kurban yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına yönelttiği derin bir sorudur. Allah'a yaklaşmama engel olan nedir? Hangi alışkanlıklarım, hangi tutkularım, hangi zaaflarım kalbim ile hakikat arasına mesafe koymaktadır? Belki de her insanın içinde kesilmeyi bekleyen görünmez kurbanlar vardır. Kimi zaman kibirdir bunlar. Kendilerini başkalarından üstün görme arzusu, kimi zaman öfkedir. Kalbi daraltan, dili yaralayan taşkınlıklar. Kimi zaman gıybettir, hasettir, bencilliktir. Bazen gösteriştir, bazen sürekli haklı çıkma tutkusu, bazen de yıllardır taşınan kırgınlıklar. Kimi zaman ihmal edilen sorumluluklar, ertelenen iyilikler, unutulan hatırlar.

0: ve geciktirilen ziyaretlerdir. Çünkü insanı Allah'tan uzaklaştıran şeyler her zaman büyük günahlar şeklinde ortaya çıkmıyor. Bazen küçük gibi görünen alışkanlıklar yıllar içinde kalbin üzerinde perde oluyor. Sürekli şikayet etmek, nimeti sıradan görmek, kul hakkını hafife almak, merhameti ertelemek, affetmeyi geciktirmek, iyiliği sonraya bırakmak. Bunların her biri insanın iç dünyasında görünmez mesafeler oluşturabiliyor. Belki de kurbanın en büyük hatırlatması budur. Öyle değil mi sevgili dostlar? İnsan bazen elindekilerin değil, kendisini esir alan şeylerin kurban etmeye çağrılıyor. Çünkü bazı yolculuklar yeni yükler almakla değil de gereksiz yüklerden kurtulmakla mümkün oluyor. İnsan Allah için vazgeçebildiği ölçüde hafifliyor, hafifledikçe özgürleşiyor, özgürleştikçe yaklaşıyor. Yakınlığın dili de çoğu zaman fedakarlıktır. Anne çocuğuna fedakarlık ederek yaklaşır, dost dostuna fedakarlık ederek yaklaşır. İnsan sevdiğine emek verdikçe yaklaşır, paylaştıkça yaklaşır, affettikçe yaklaşır. Verdiği şey eksildikçe değil, kalbindeki mesafeler azaldıkça çoğalır. Çünkü insanı büyüten şey sahip oldukları değil, uğruna vazgeçebildikleridir. Bayram günlerinde hissedilen huzurun kaynağı da biraz da burada aranmalı. Bir kapının çalınması, bir elin tutulması, yıllardır görülmeyen bir akrabanın hatırlanması insan ruhunda sandığımızdan daha derin karşılıklar bulur. Affetmek, ziyaret etmek ve paylaşmak yalnızca ahlaki davranışlar değil, aynı zamanda insanın dağılmış taraflarını yeniden bir araya getiren incelikli tecrübelerdir. Çünkü insan ilişki kurdukça tamamlanan bir varlıktır. Çocukların bayramları. Bu kadar heyecanla beklenmesinin sebebi de yalnızca hediyeler veya harçlıklar değil. Onlar büyüklerin davranışlarında görünmeyen dersler okurlar. Bir büyüğün hürmetle ziyaret edilmesi, bir ihtiyaç sahibinin gözetilmesi, sofrada paylaşmanın sevinci ve bir kırgınlığın tatlıya bağlanması yıllarca unutulmayacak izler bırakır. İnsan karakteri çoğu zaman şahit olduğu güzelliklerle şekillenir. Bu yüzden bayramlar nesilden nesile aktarılan sessiz bir hikmet mektebi gibidir. Zamanla bu küçük gibi görünen davranışlar ortak bir hafızaya dönüşür. Aynı duaya amin diyen, aynı sofrada buluşan, aynı sevinci paylaşan insanlar arasında görünmeyen bağlar kurulur. Toplumları ayakta tutan şey yalnızca kurallar değildir. İnsanları bir arada tutan ortak anlamların ve ortak hatıraların ördüğü görünmez bağlardır. Bayramlar dağılmaya yüz tutan ilişkileri yeniden onarır. İnsanları aynı hikayenin yolcuları olduklarını hatırlatır. Evet, belki de bayramlar bize her yıl yeniden hatırlattığı en büyük hakikat şudur. İnsan verdiğiyle büyür, biriktirdiğiyle değil paylaştığıyla zenginleşir. Yakınlık satın alınmaz, emekle, fedakarlıkla ve samimiyetle inşa edilir. Neticede insanın bütün yolculuğu bir kurbiyet arayışıdır. Kimi bunu başarıda arar, kimi makamda, kimi ilişkilerde, kimi bilgide. Fakat kalbin en derin talebi kendisini var eden hakikate yakın olmaktır. Ve insan yol aldıkça anlar ki kurbiyet uzak bir ufukta bekleyen bir menzil değildir. Her samimi niyetle, her içten duayla, her fedakarlıkla, her affedişle ve her merhametli davranışla biraz daha görünür hale gelen bir yakınlık sırrıdır. Evet sevgili dostlar. Hocam beklettim sizi.
1: Harika.
0: Sözü çok çok uzattım böyle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Gönlünüze, radyoya, Hedef Radyo'ya, bütün dinleyicilerine muhabbetle selamlıyorum. O kadar güzel özetlemişsin ki sadakallahu lazim diye.
0: Hayır hocam.
1: dağılabilirsiniz. Hani öyle diyor ya, dağılabilirsin çocuklar gibi olabilir. Çok harikaydı.
0: Çok seslendirmen de öyle.
1: Mühim meseleler tabii. İşte hani bayram geride kaldı falan diyoruz ya bazen.
0: Evet.
1: Aslında bayram geride kalmıyor. Bayram ileride kalıyor.
0: Evet.
1: Çünkü ileride bir bayram var Allah ömür vermiş olursa. Zaten evet. Bayramın anlamlarından bir tanesi de İyit diye söylediğimiz Arapça kısmıyla söylediğimiz de tekrar dönmek demek.
0: Evet.
1: Yani geride kalmış olsa kalmış olsaydı dönmeyecekti.
0: Evet.
1: Dönemeyecekti. Geride kalmadığı için dönüyor. Şimdi zamanı bir döngüsel yuvarlak olarak düşündüğümüzde
0: evet.
1: Tekrar dönüyor.
0: Evet.
1: 10 gün sonra tekrar dönüyor. Yani o şeyi tamamlıyor. 10 gün ileride hani bir şey atıyor ya. Oradan geri dönüyor. Bayram bu demek zaten. Bayram tek defalık sevinç demek değil.

0: değil.
1: Evet.
0: Tek defalık neşeye gark olmak demek değil.
1: Evet hocam.
0: Tek defalık coşkuyu zirveye taşımak değil. Onun döneceğini biliyorsun.
1: Evet.
0: Önünde olduğunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Önünde olduğu için ona ulaşmak istiyorsun.
1: Ne güzel.
0: Ona ulaştığında karşılaştığın şeyin seni mutlu etmesi gerektiğini biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Ona göre bir hazırlık yapıyorsun.
1: Hı hı.
0: Üç aylar onun için,
1: evet.
0: Arifeler onun için, değil
1: evet.
0: mi vesaire onun için. Şimdi biz böyle bazen tabii günlük hayatın içerisine daldığımızda bunlar bizim gözümüze o kadar kolay gelmiyor. Şimdi zamanı bir çizgi gibi düzlem olarak düşündüğümüzde bayram geride kaldı diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama döngüsel olarak baktığımızda evet yaşadığımız geride kaldı
1: evet.
0: Ama önümüzdeki bir bayrama gitmek üzere geride kaldı. Biraz da böyle zihinlerimizi yenilememiz lazım.
1: Evet.
0: Sevincin tekrar edilmesi demek bayram. Hı-hı. Yeniden dönmesi demek. Bir daha toplanmak demek. Şimdi biz bayramlarda hani annemiz, babamız yaşıyorlarsa Allah uzun ömürler versin.
1: Evet.
0: Eşimiz, amin. Dostumuz, çocuklarımız, teyzemiz, halamız toplanıyoruz ya.
1: Evet.
0: Bayram toplanmak da demek ya
1: evet,
0: bir zaman.
1: Evet hocam.
0: Fakat bu toplanmak sadece insanların toplanması demek değil.
1: Hı hı.
0: İnsanın kendisini toplamasından sonra o meydana gelen
1: evet.
0: Toplanmaya bayram diyoruz.
1: Evet.
0: Eğer sen kendini toplamadan, dağılmışlıklarını bütünlemeden,
1: hı hı.
0: Yanlışlarını doğrultmadan,
1: hı hı.
0: Eksiklerini bütünlemeden,
1: hı hı.
0: Yani kendini toplamadan
1: evet.
0: Diğerleriyle toplanmış olman senin için bayram mı getirmiyor?
1: Evet.
0: Onlar için bir bayram mı getiriyor olabilir?
1: Hı hı.
0: Önce kendin bütünleneceksin, kendin tamamlanacaksın. Kendi kendini var kılacaksın. Kendi yokluğunla kendi varlığını dengeleyeceksin. Geride kalanını ileriye gidebilmek için geride kaldığını bileceksin.
1: Evet.
0: O döngünün yeniden tekrar geldiğini bileceksin.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla o zaman bayram oluyor. Ya, toplanmak tamam da

0: geçmiyor. Evet. Eğer kendimizi toparlayabildiğimiz bir bayrama erişmiş olsaydık, hı hı, o diğer toparlanmalar daha güçlü, daha coşkulu, daha kalıcı, evet, daha neşeli, daha derinlikli, daha nitelikli, hem yatayı barındıran hem dikeyi içinde barındıran bir buluşma, bir topluluk, bir sevinç, evet, bir coşkun, o coşku olacaktı. Ama bu kandiller geçiyor, bayramlar geçiyor. Sen evet, de bir şey değişmiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bütün mesele işte o bayramın döngüselliği içerisinde, tekrar gelen döngü içerisinde, Allah ömür verirse tabii, hı hı, toplanmayı düşünmek lazım. Yeniden doğmak demek aslında,
1: evet,
0: bayram. Yani tazeleniyorsun, yeniden doğuyorsun, yeniden can buluyorsun,
1: evet,
0: yeniden hayattar oluyorsun. Cenab-ı Hakk'ın Hay ismini üzerinde tecelli ettiriyorsun.
1: Evet.
0: Bayram onu bir ateşleme olmuş oluyor. Yani içeriye bir fünye sürmüş oluyor. İçeriye bir ateşleme sürmüş oluyor. Yeniden doğmak. Yani bir bahar gibi mesela.
1: Hı hı.
0: Bu sene bahar geçti dediğimizde, ya bahar geçti, bahar geride kaldı dediğimizde, yeni gelecek bahara kalan mesafeyi de aslında söylemiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Bayramlar da insanın manevi yaşantısının, manevi hayatının baharları. Tomurcuk açıyor, meyve veriyor, dallardan su yürüyor, topraktan, o damarlardan aldığın,
1: evet,
0: suyu kendi gövdenden yukarıya yükseltiyorsun. Oradan dallara ayrılıyor. Oradan daha küçük dallara ayrılıyor. Oradan o kadar ki o orada duramıyor. Orada tomurcuk atıyor, açıyor.
1: Evet.
0: Oradan çiçeğe duruyor. Oradan meyveye duruyor.
1: Evet.
0: O meyveler Hakk'ın kullarına ulaşıyor.
1: Evet.
0: Biraz daha uzak mı durayım?
1: Yakın duracağız.
0: Daha yakın durayım. Heh, tamam.
1: Tamam.
0: Biraz
1: tamam,
0: daha yakın durayım. Peki. Şöyle daha iyi herhalde.
1: Evet.
0: O zaman bayram oluyor.
1: Evet.
0: Yani o baharlanmayı, yeniden bahara gelmeyi, bunu atalarımız o kadar güzel anlamış ki Özlem Hocam. Mesela yaşlandık diyoruz değil mi?
1: Evet hocam.
0: Ya ben bu sene işte 32'ye girdim, 50'ye girdim, 40'a girdim, yaşlandım diyoruz. Yaşlanmayı, yani bir sene daha, hı-hı, ömürden geride bırakmayı bizim kültür dil olarak yaşlanmak olarak söylemiş.
1: Hı-hı.
0: Yaş bahar demektir.
1: Evet.
0: Yaşların olduğu şey, ağaç yaştır, toprak yaştır, bitkiler yaştır, tomurcuklar yaştır, su yürümüştür bedenine, su yürümüştür zihnine gibi düşünüyor.
1: Evet,
0: yani,
1: evet,
0: yani bir yaş almayı bile ifade ederken bunu baharla tesmih ederek,
1: evet,
0: anlatmış. Ve zaten Nevruz dediğimiz şey de, Türklerin bayramlarından birisidir.
1: Evet.
0: Yani yaş almakla yeni gün demek anlamına gelen, işte
1: evet,
0: Ruz gün demek, nev yeni demek, yeni gün demek,
1: hı hı,
0: yeni başlangıç demek. Baharlar böyle bir şey,
1: evet,
0: ve biz bunu yaş olarak ifade etmişiz. Dolayısıyla bayramları da ifade ederken böyle düşünmek lazım. Eskiden insanlara yaşı sorulduğunda kaç Ramazan yaşamışsa,
1: evet, değil mi,
0: öyle hocam, hesaba katarak söylüyormuş.
1: Evet.
0: Şimdi bu adamın bayram algısıyla,
1: hı hı,
0: bayramı sadece tatil olarak düşünen, gideceği yeri öncesinde rezervasyon yapan,
1: hı hı,
0: işte daha ucuza kaptırmak isteyen, anne babasına, kabristanına gitmek yerine,
1: hı hı,
0: tatilini tatil olarak değerlendirmek isteyen kişinin anlayışıyla,
1: evet,
0: kendini bir bahar gibi gören, baharlanmış gibi gören,
1: evet,
0: tazelenmiş gibi gören, yeniden yani doğmuş gibi
1: hazırlanan,
0: gören, açan, açmaya hazırlanan ve bir hay olma, Allah'ın hay ismiyle hayat bulma,
1: evet,
0: olarak gören insanın algısı, kavrayışı, hayata bakışı, hayata anlam katışı, hayattan, hı hı, anlam alışı,
1: evet,
0: onu çevresiyle paylaşıp aynı olur mu?
1: Olmaz.
0: Şimdi bütün bunların sonundaki yaptığımız paylaşıma zaten biz bayram diyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet hocam.
0: Yani bunların paylaşımından, o baharın paylaşımından oluyor. Sende elma var, bende başka bir meyve var, diğerinde kiraz, hı hı, var. Onlar bir araya geliyorlar, birbirlerini inkar etmiyorlar, birbirlerinin varlığını reddetmiyorlar, birbirlerinin farklılığını,
1: evet,
0: reddetmiyorlar, birbirini tamamlıyorlar. O baharın içine kiraz da var değil mi?
1: Evet.
0: Dut da var, üzüm de var, o da var, bu da var.
1: Çeşitler var,
0: çeşitler
1: renkler var.
0: Biz şimdi sen niye böylesin diyorsun.
1: Evet.
0: Sen diyorsun ki sen niye böylesin?
1: Evet.
0: Sen şu şöylesin, öteki diyor ki böylesin.
1: Hı hı.
0: Şimdi böyle olunca bayram yapabilme yeteneğimizi
1: kaybediyoruz.
0: Bayram yapabilme istidadımızı kaybediyoruz.
1: Evet.
0: Daha doğrusu

0: bayramı hak etmek iyi kaybetmiş oluyoruz. Evet. Yani birbirinin gönlünde yer almayan, birbirinin hayatında var olmayan, birbirinde imgesi bulunmayan, bir şey anlatırken hatırına gelinmeyen insanla nasıl bayramlaşmış oluyorsun? Diyelim ki ben bir toplulukta oturdum. Evet. Senden dinlediğim bir mevzu, bir olabildiğine dinlediğim bir mevzu benim aklıma gelmiyor. Yoksun hayatımda. Ama telefon ediyorum, seninle bayramlaşıyorum.
1: Evet.
0: Yani birbirini tanımayanlar, birbiriyle aynı mana ikliminde var olmayanlar, birbiriyle aynı hayat ilkbaharında yol yürümeyenler, birbirinin gözünde hakikatin ışığını bulmayanlar, birbirinin tebessümünde değil mi baharı görmeyenler, birbirinin hüznünde Cenab-ı Hakk'ın onlara göndermiş olduğu yeniden düşünme, hüzne girerek düşünme, hüzün peygamberinin düşündüğü gibi düşünme gibi algıları birbirinin hüznünde, birbirinin yüz çizgilerinde, birbirinin gamzelerinde, birbirinin gözyaşında anlamayan adamlar nasıl bayramlaşacak birbiriyle?
1: Değil mi? Evet.
0: Ya tanımıyorum ki ben seni.
1: Evet.
0: Tanımıyorum kızımı, tanımıyorum oğlumu.
1: Evet.
0: O beni tanımıyor. Ben babamı tanımıyorum. Annemi tanımıyorum. Tanımadığın biriyle, tanış olmadığın biriyle neyin bayramlaşmasını yapacaksın? Ve nasıl bir bayramlaşma olacak bu?
1: Evet.
0: Peki onlar nasıl tanınıyor? O baharları nasıl tanınacak? Hayatımızdaki her evladı o baharın bir meyvesi, bir güzelliği gibi, çevremizdeki insanları o baharın bir unsuru gibi görmediğimizde nasıl onlarla bir iletişim kurmuş olacağız?
1: Evet.
0: Şimdi mesela bayramdan evvel ne var hocam? Bahsediyoruz. Arife var.
1: Evet.
0: Arife ne demek? Arif olmak demek.
1: Evet.
0: Bilmek demek.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Marufla tanışmak demek.
1: Evet.
0: Neyi bilecek? Kendini bilecek. Nasıl bilecek?
1: Evet.
0: Vahiyle bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Aklını çalıştırarak bilecek. Nasıl bilecek? Kalbini işlettirerek bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Vicdanını ateşleyerek bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Merhamet yaparak bilecek.
1: Evet.
0: Nasıl bilecek? Birbiriyle empati yaparak bilecek. Bunların hiçbirini yapmamış. Ya da gerekli görmemiş. O zaman bilmemiş.
1: Evet.
0: Yani kendi duygusunu görmemiş. Mesela diyelim ki kendinde öfkeyi çıkardığında muhatabındaki öfkenin fünyesini çektiğini bilmemiş. Ya da kendisindeki merhamet kanatlarını açtığında o merhamet kanatlarının gölgesinde karşı tarafın da kendi merhamet kanatlarını oluşturduğunu ve o gölgede ve onun da sonra açacağını, yani uçmayı öğreten annenin şefkati gibi yavrusuna düşünün, düşünelim. Onda da o açacak. Yani sen neyi gösterirsen karşında onun karşılığı gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ilişki kuramadığımızda hangi yolculuktan, hangi kurbiyetten, hangi bayramdan bahsedeceğiz? Arefe gününde işte hacıların Arafat dağına çıkmaları, bilme dağına çıkıyorlar. Birbirini bilme dağına çıkıyorlar.
1: Evet hocam.
0: Birbirini bilme dağında, yani Arafat dağında, Arif olunan dağda, Arife olunan dağda birbiriyle tanımayınca bayramlaşmak da mümkün olmuyor. Çünkü ondan, oradan indikten sonra bayram. Yani bir bildikten sonra bayram.
1: Evet.
0: Bilmeyene bayram değil, bilene bayram. Bildikten sonra bayram.
1: Evet,
0: hani Arife'de efendim evleri temizliyoruz, işte badanalarımızı bitirmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Bayrama tatlılarımızı yapmış oluyoruz. Tamam, işte bir tepsi baklava yaptım, bir tepsi su böreği yaptım gibi bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Onlar da güzel olsun tabii.
1: Manevi
0: sevse.
1: Evet.
0: Ama Arife'de neyin hazırlığını yaptın?
1: Evet.
0: Ve daha evvel mesela bu bilme olayı da Özlem hocam birden çünkü bir yolculuk ya bu. Birden gerçekleşen bir şey değil.
1: Evet hocam.
0: Gayretle olan bir şey.
1: Evet.
0: Emekle olan bir şey. Girişte anlattın ya, yani gayret olacak.
1: Evet.
0: O hemen satın alınabilen bir şey değil.
1: Evet.
0: Hemen elde edilen bir şey değil. Gayretle, fedakarlıkla, emekle elde, çabayla elde edilen bir şey.
1: Evet.
0: Bilmek, yani önce gayret oluyor, uykusuz geceler oluyor, sancılanmış değil mi bedenler oluyor.
1: Sorgulamalar oluyor,
0: ağlamalar oluyor.
1: Evet.
0: Ya bunu niye bunun içinden çıkamadım oluyor. Ben yıllardır bu yanlışı nasıl yaptım oluyor.
1: Evet.
0: İnsanlara bunu nasıl anlattım oluyor. Ben her konuda aklımı yetirirken bunu nasıl yetiremedim pişmanlığı oluyor. İşte bütün bu oluşların, doğuşların, hercümeşlerin, çalkanlanmaların durulmasından sonra bir bilme eylemi, bir bilme olgusu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama bir gayretin sonucu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Kur'an okumamışsın, vahiy ile tanışmamışsın, onu anlatan tefsirleri okumamışsın, onu anlatan ariflere gitmemişsin, onların doğruları üzerinde düşünmemişsin. Hı hı. Onları çapraz okutarak birbiriyle bakmamışsın. Hı hı. Kendi aklını Allah emretmesine rağmen işlettirmemişsin. Hı hı. Kalbini cilalamamışsın. Nasıl o zaman kendini bileceksin?
1: Evet.
0: Mesela Özlem hocam, hani program bütünlüğünde gidiyor. Bana süre bittiğinde
1: süremiz daha vardı hocam. Mesajımız var, okuyalım mı? Tabii, eğer görmezsem sizi hocam. Daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım mesaj atmışlar hocam. Değerli Özlem Hanım efendi, sizi ve değerli konuğumuza çok çok teşekkür ederiz. Beyefendi ne kadar haklısınız. Ne güzel izah edip anlatıyorsunuz. Allah razı olsun demişler Ayşe Hanım. Var çok var. Teşekkür ediyoruz. Yine daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım mesaj çekmişler. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Uğur Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Adettendir, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Eyvallah. Eyvallah. Allah hayırla, sağlıkla çok bayramlar görmeyi nasip etsin demiş. Amin. Hep birlikte inşallah. Amin. Toplumsal hafızayı diri tutan ve bizi biz yapan değerlerin başında gelen bayramların önemi giderek azalıyor. Uğur Bey bu konuda ne düşünüyor? Bunu neye bağlıyor acaba demişler. Yine bir mesaj geldi, açmışken mesajları onları da okuyayım. İsmini göremedim galiba. Evet, göremedim. Pardon, Sena Hanım atmışlar. Sena Varman Konya'dan.
0: Eyvallah Sena.
1: Evet. Selamlar iletiyoruz Konya'ya Sena. Hayırlı akşamlar Hedef Radyo demiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok kıymetli iki hocamızı dinliyor ve izliyorum. Konya'dan selamlar gönderiyorum. Ve aleyküm selam. Bizden de Konya'ya çok selamlar. Dünya arzında Rabbimizin bayram lütfuna layık olanlardan ve ahirette hakiki sevinci yaşayanlardan olalım niyazıyla demişler. Çok teşekkür ediyoruz Sena Hanımcığım. Çok sağ olun.
0: Şimdi hocam, bayram size bir emek, bir yolculuk.
1: Evet.
0: Ya sen ismin başını koyarken bayramlar ve kurbiyet yolculuğu, hı hı, diye koydun değil mi yani?
1: Evet, evet.
0: Kurbiyet, bir yakınlaşma yolculuğu.
1: Evet hocam.
0: O yakınlaşma yolculuğunda kendini bilmezsen, kendi değerini, anlayışını, duruşunu, istikametini, sabitelerini, risklerini, imkanlarını bilmezsen, hı hı, yolculuğa tam çıkmış olmuyorsun. Yani nereye doğru yolculuğa çıkacaksın?
1: Evet.
0: İstikametin belli olacak. İstikbali kabilen olacak.
1: Evet.
0: Saatin belli olacak. Hı hı. Kiminle çıktığın belli olacak. Yolun risklerini biliyor olman lazım. Gece mi, gündüz mü falan onlar. Fakat bu yolculukta kendimizi bilmediğince mesela kalbimizden bahsederiz değil mi? Hı hı. Kalbin var olsun. Kalbimdesin canlar. Hani falan,
1: evet, evet.
0: Böyle elimizi kalbimize, evet, koyarız. Evet. Buradasın falan deriz. Mesela bu kalp, mesela kalp nasıl geçiyor Kur'an'da? Yani, hı-hı, Allah bize kalp deyince ne anlatıyor? Nelerle anlatıyor?
1: Evet.
0: Bazı yanılgılarımız var gayretsizliğimizden dolayı. Bunları aşmazsak bayramımız da zor oluyor işte. Yani mesela Kur'an'da kalp geçiyor. Hı-hı. İşte kulubihim şeklinde kalpler geçiyor. Hı-hı. Bilirler zaten dinleyicilerimiz. Bir de sadır geçiyor.
1: Evet, sadır.
0: Ve bir de fuat geçiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bak mesela sadır, kalp başka. Kulüp, sadır başka, fuat başka. Bunların birbiriyle nüansları var. Hı hı. Şimdi ben kendimi tanımlarken şu anda kalp kısmıyla mı tanımlıyorum? Hı. Sadır kısmıyla mı tanımlıyorum? Fuat kısmıyla mı tanımlıyorum? Neyle tanımlıyorsam, hı hı, bayramı da böyle yapıyorum demek.
1: Evet.
0: Yani sadırda yaşayan birinin yaşadığı bayram ile henüz kalp safhasında yaşayanın bayramı
1: bir
0: aynı olmayacak demek.
1: Evet.
0: Kalp dönüşen demek. Hı hı. Karılan demek.
1: Evet.
0: Kalp olan demek. Birbiri içine giren demek.
1: Evet.
0: Ve arayan demek. Tarayan, eleyen demek.
1: Evet.
0: Yani kalp arıyor, karıştırıyor, hı hı, kalp ediyor, birbiri içine karıştırıyor,
1: evet,
0: dönüyor, dönüştürüyor, birbiri içine karıştırıyor ve oradan bir sabite çıkartıyor.
1: Evet.
0: Şimdi mesela deriz ya, yaşlı olanlar var mıdır? Mesela 70 yıldır, 60 yıl beraber yaşamış. Öyle sağlıklı, öyle temiz, öyle birbirinin gözüne, öyle birbirinin gönlüne bakarak yaşamış ki, hı hı, aşkları sabitlenmiş.
1: Evet.
0: Birileri de var. Ya bir gün öyle, bir gün böyle. Bazen çok seviyor, bazen çok uzak kalıyor. Hı hı. Bir gün çok sıcak, bir gün çok burudet, soğuk. Hı hı. Biraz öyle, biraz böyle. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim diyor.
1: Evet.
0: İşte sabah başka bir havadayken, akşam başka bir havada.
1: Evet.
0: Ölüyor aşkından.
1: Dört mevsimi yaşıyor.
0: Dört mevsimi yaşıyor. Ölüyor aşkından, kaçırıyor. Ondan sonra bir sürü sıkıntılara girdik.

0: dik duruyor, fedakarlık yapıyor, riskleri göze alıyor. 3-5 sene sonra ondan eser kalmıyor.
1: Evet.
0: Peki ne oluyor? Ya senin kalbinde değil miydim? Ben senin, sen benim kalbimde değil miydin? Ne oldu da o günkü o coşkun, taşkın durum şimdi böyle oldu?
1: Evet, ne
0: İşte
1: değişti?
0: henüz kalp seviyesi. Biz kalbi sabitlik gibi zannediyoruz.
1: Evet.
0: Yani sen kalbimdesin dediğimde ya da kalbimdesin denildiğinde orada sürekli var olacağımızı varsayıyoruz.
1: Evet.
0: Orada sürekli var olma durumu yok. Kalp dediğimiz şey dönüştüren,
1: Evet.
0: yoğuran, tartan, hesap eden, artıyı, eksiği gören ve onları sürekli böyle bir hercüme içerisinde bir
1: Evet.
0: şey çamaşır makinesi gibi ya da başka bir şey düşünün, içine bir şey koyup böyle karıştırıyorsunuz ya,
1: Evet.
0: oradan bir kıvam oluşturuyor. O kıvamda bir uygunluk varsa karşılıklı, bir sabit durum oluyorsa onu sadra teslim ediyor.
1: Evet, bir üst kademe bu.
0: Bir üst kademe bu.
1: Evet.
0: Sadra teslim ettiğinde sadırda karışma yok, dönüşme yok, bulanma yok, işte sarsılma yok, iç içe geçme yok, artık netleşmiş.
1: Evet.
0: Biz aslında birbirimizin kalbinde miyiz demek yerine birbirimizin sadrında mıyız dememiz lazım. Çünkü sadra girdin mi ya da sadra aldın mı artık o netleşmiş, o sabitleşmiş, o
1: Evet.
0: köklenmiş, bir sütun haline gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi madem kurbiyet ve yolculuk, yani kalple hissedebildik, yani dönüşenlerle
1: Evet.
0: hissedebildiğimiz dönüşen oluyor.
1: Evet.
0: Ama sadırla hissettiğim, sadıra emanet ettiğim netleşmiş oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz bayramı değerlendirirken, kurbiyet yolculuğunu değerlendirirken
1: Evet.
0: hangisine göre değerlendireceğiz?
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Evet,
0: Yani o
1: insanlar.
0: zaman bunu bir yolculuk olduğunu başlığa koyduğun gibi hocam unutmamak lazım. Bir yolculuk.
1: Evet.
0: Hep bir yolculuk.
1: Hep. Ölene kadar bu
0: Ölene
1: yolculuk
0: kadar bir
1: devam
0: yolculuk.
1: ediyor. Evet
0: Yani
1: hocam.
0: bunu biz gezi olarak ifade ediyoruz. Nüans farkları var. Sefer olarak ifade ediyoruz. O başka bir şey demek. Seyahat diyoruz. Başka bir şey demek. Yani geziyi anlatıyor olmasına rağmen birbiriyle farklılıkları var. Yani tümüne yolculuk diyoruz.
1: Evet.
0: İnsanın kendisini beden olarak gitmesi veya üzerinde taşıdığı nesneleri ya da üzerine gittiği bir nesneyi bir yere götürmesine de yolculuk diyoruz ama bu değil ki kastımız.
1: Evet.
0: Yani adam kendini 2 saat uçarak hacca götürüyor. Mekke-i Mükerreme'ye iniyor.
1: Evet.
0: Medine-i Münevvere'ye gidiyor.
1: Evet.
0: Bedenini götürüyor.
1: Evet.
0: Ama şirkini götürüp yakmıyor orada.
1: Evet.
0: Yanlışını götürüp yakmıyor orada. Nifakını götürüp yakmıyor orada. Yalancılığını götürüp yakmıyor orada.
1: İşte taşlamalar
0: Ha,
1: var
0: evet
1: oldu, onları
0: ya,
1: taşladı.
0: ya Allah veresini dala veresini yakmıyor orada.
1: Evet.
0: Yani aslında o seyahat demek, hareket etmek demek. Zihnindeki soruları, şüpheleri, çarpışmaları, değil mi? Sorgulamaları
1: Evet.
0: bir yere getirip sadra emanet ediyor olması lazım.
1: Evet.
0: Ya benim geçen sene kalbimde 3 soru vardı. Özlem hocam beni çok yordu. Bir sene
1: Allah
0: uğraştım. Misal yani değil mi?
1: Allah.
0: Bir sene
1: Ben
0: uğraştım.
1: de ciddi ciddi var mıydı böyle, Allah Allah
0: Var
1: yaptım.
0: tabii ki de.
1: Her zaman sürekli
0: Bir
1: oluyor
0: sene
1: tabii ki.
0: uğraştım. Bunu getirdim. Kabe'de haçla sadra teslim ettim.
1: Evet.
0: 3 konuyu hallettim hocam.
1: Ay.
0: Ya kimseden duymuyoruz.
1: Evet.
0: Ya ne hallettim mesela? Yani bir sene önceki 29 yaşındaki Ahmet'le 30 yaşındaki Ahmet arasında halledilmiş, çözülmüş, bayramı edilebilecek, sevinci yaşanabilecek,
1: Evet.
0: kutlaması gerçekleştirebilecek
1: Evet.
0: hangi yolculuk yapılmış?
1: Evet, çok mühim hocam.
0: Değil mi?
1: Çok mühim.
0: Hangi süreçten geçilmiş?
1: Evet.
0: Ya ben geçen sene 3 konuyu ancak hallettim ama bu sene bunu 4'e çıkartmaya çalışıyorum. Şu konuyu da halledeceğim. Gece gündüz bununla ilgili okuyorum. Rüyalarım bununla ilgili, kabuslarım
1: Evet.
0: bununla ilgili,
1: Evet.
0: yolculuklarım bununla ilgili, konuşmalarım bununla ilgili.
1: Evet.
0: Kimi yakalasam bunu bilebileceğini düşündüm. Bunu soruyorum.
1: Evet.
0: Hatta öyle demeliler ki birisi bize diyelim ki bilgelerden biriyle karşılaşsak. Ya Özlem, Uğur, Ahmet, Birol, Bayar. Sen geçen sene sürekli bu konuda soru soruyordun. Sormuyorsun artık. Biz
1: Evet.
0: demeliyiz ki hocam onu hallettim.
1: Hallettik değil mi? Ay ne
0: Onu
1: güzel.
0: bayrama bağladım. Onu
1: Ay.
0: Arefe'ye
1: İşte
0: bağladım.
1: en büyük en güzel
0: Değil
1: bayram
0: mi?
1: işte değil mi
0: Tabii
1: hocam?
0: işte bu.
1: Yani bayram bu
0: Ben onu
1: demek.
0: bayrama bağladım hocam. Şimdi
1: Değil
0: yeni
1: mi?
0: sorularım var.
1: Evet.

0: Onlar da benim uykumu kaçırıyor. Yani yolculuk dediğimiz seyir hali.
1: Devamlı.
0: Bu televizyonu seyretmek hali değil. Yani dönüşme hali, kalbin yolculuk hali, örümleme hali, ilmekleme hali, işaretleri görme hali, işaretleri okuma hali, onları yorumlama hali ve onların sonunda bir sonuca ulaştırma hali ilim dediğimiz. Yani bir yolculuk halindeyim. Kurbiyet yolculuğu diyorsak benim zihnime gelen şey böyle bir şey. Hocam.
1: Harika bir şey hocam yani.
0: Bir yolculuk
1: çok güzel
0: yani
1: bir yolculuk. Evet. Ölene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.
0: Bir de
1: yani
0: düşün ki hocam, bu yolculuğunu eşinle paylaşıyorsun. Adam seni dinliyor. Götürüyor, getiriyor radyoya, Konya'ya, oraya, buraya, değil mi?
1: Evet, bir olmaya selamlar.
0: Bir olmaya selamlar.
1: Evet.
0: Ve senin açmazlarında bir soru soruyor.
1: Evet.
0: Ya diyorsun, ben seni buna ilgilenmiyor zannediyordum. Ama öyle bir soru sordun ki tam böyle hani düğümü, o ipin ucunu çektiğinde düğümün çözüleceği ip oldu.
1: Evet.
0: Yani o tarik, refik.
1: Evet.
0: Değil mi? O çok önemli bir şey. Hı hı. Eğer böyle bir yolculuğu başarmışsanız, Allah bahşetmişse ama sizin emeklerinizin karşılığında bahşedecek tabii bunu. Evet. İnsan böyle otururken olmuyor.
1: Evet.
0: Karşılığı. Bu sefer o kurbiyet yolculuğu başka değerlere, başka açılımlara sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Yalnızken güvenlik düşünüyorsun, yalnızken misal zahiri yolculukta bile uyurken işte bir şey olacak mı düşünüyorsun, bu yol doğru mu diyorsun, giderken için hop kalkıyor, iniyor düşünüyorsun, korktuğun yerlere ıslık çalıyorsun filan.
1: Evet.
0: Ama yanında bir kurbiyet yolculuğunda bayrama giderken bir refikim var.
1: Harika bir şey işte.
0: Bu müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi bak, evlilikleri, yar ve yaren olmayı, sevgili olmayı, bir kalpte sevilmeyi, o sevilen kalbi sevmeyi, birbirini birbirinin kalbinde görmeyi, birbirinin kalbinden birbirine dokunmayı bu kurbiyet yolculuğunda gerçekleştirebilirsek eğer, o zaman bayram diye bir şeyden bahsedebiliriz.
1: Evet.
0: İsim olarak değil.
1: Evet, evet.
0: Muhteva olarak.
1: Evet,
0: ya dolayısıyla sürekli bir hareket halinde olmamız lazım. Mesela hani o daha evvel konuştuk mu bilmiyorum. İlemek diyoruz Türkçe'de.
1: Evet.
0: İlmek diye de günlük dile de geçmiş. İşaret demek, alamet demek, nişan demek.
1: Evet.
0: Yani bir yola gidiyorsun, o yoldan geri döneceksin. Ya da ardından gelenler de daha rahat gelsin diye bazı yerlere işaret koyuyorsun.
1: Evet.
0: İp bağlıyorsun, bir dalı kırıyorsun, bir yaprağı büküyorsun, bir şey düşürüyorsun.
1: Evet.
0: Ya da seni bir yere kaçırıyorlar, arkadan gelenler bulsun istiyorsun.
1: Evet.
0: Veya çok sığ bir yol, bir yerde, bir ormanda gidiyorsun. Gittiğin yerden geri dönmek istiyorsun.
1: Evet.
0: O zaman o alametleri, işaretleri koyuyorsun.
1: Evet.
0: İşte bu işaretleri okumaya, bu işaretleri anlamaya, bu işaretleri anlamlandırmaya sonunda ulaştığın şeye ilmek, ilemeye de ilim diyoruz.
1: İlim.
0: O işaretleri birleştirmek bir gayretle oluyor.
1: Evet.
0: O zaman ilimde bayram etmiş olursun.
1: Evet.
0: Yani bir sürü işareti biliyorsun ama birbirinle konuşturamıyorsun. Bir sonuca ulaştıramıyorsun.
1: Evet.
0: Bir yoruma getiremiyorsun.
1: Evet.
0: O zaman ansiklopedi gibi oluyor. O değil mevzu.
1: Evet.
0: O bilgileri birbirleriyle harmanlayabilmek, o başından beri anlattığımız şekilde yani birbirine geçiyor olması demek.
1: Evet.
0: İşte Yunus Emre Hazretleri'nin, gerçi yanlış okunuyor ama
1: ilim
0: bilmektir yerine ilim ilmektir.
1: Evet.
0: İlim kendin bilmektir. O alametleri, bilgileri, malumatları ileye ilmekliğe bir örümleme yapıyorsun. Bir şey çıkartıyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi işte bu kurbiyet yolculuğunda asla vazgeçmememiz gereken bir şey.
1: Evet.
0: Yani kanıta dayalı yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: İşaretlere uyarak yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: Bunları okuyarak yürüyeceğiz.
1: Evet.
0: Biz yanıldığımızda yanımızdaki o işaret o tarafa değil bu tarafa.
1: O zaman kaybolmayacağız.
0: Kaybolmayacağız
1: işte.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Toprağa bakacak. Kim geçti diye bakacak.
1: Evet.
0: Orada şey harami var mı diye bakacak. Gerçek aracı olan şey demiş. Harami var diye korku salarlar. Benim ipek dolu yüklü kervanım mı var demiş.
1: Evet.
0: Şimdi o ipek yüklü kervanı bizim zihnimizdeki bilim, ilgi, ilim olarak

0: kalbimizdeki sevgi, muhabbet ve var olma biçimi, anlamlandırma olarak anlarsak, hı hı, evet, bizim kervan, ipek yüklü kervanımız var.
1: Evet.
0: Kalbimizde ipek yüklü bir kervanımız var. Aklımıza ipek yüklü bir, evet, kervanımız var.
1: Evet.
0: Ve harami var. O zaman o işaretleri doğru olması gerekir. Yani
1: doğru okumak lazım.
0: Yani vahye dayalı,
1: evet,
0: Kur'an'a dayalı,
1: evet,
0: Allah'ın hüküm koymuş olduğu hükme dayalı,
1: evet,
0: sarsılmaza dayalı,
1: evet,
0: söndürülemeze dayalı,
1: evet,
0: pörsümeyene dayalı,
1: evet,
0: zamanı geçmeyene dayalı,
1: evet,
0: söyleyenin ezelden ebede sözü geçenin söylediğine dayalı,
1: evet,
0: bir şey vahiy dediğim şey ona, evet, dayalı olacak. O zaman o yolculuğun anlamlı olur.
1: Evet.
0: İşte o zaman şeye bakıyorsun. Yani bu referans değer mi?
1: Hı hı.
0: Transfer değer mi?
1: Evet.
0: Yani ben referans değere, referans bilgiye göre, yani vahiy ilahiye göre, kitab-ı mübine göre mi gidiyorum? Yoksa şu felsefeden, şu izimden, şu yorumdan transfer ederek, doldurarak mı gidiyorum?
1: Evet.
0: Eğer o beşerin mukayyet olan, değişebilir, dönüşebilir, zamana yenilebilir olan mukayyet bilgisi olan transfer bilgiyi oraya zerk ederek,
1: hı hı,
0: gidiyorsam o zaman yanlış bir yolculuğum var. Yani o ayeti yanlış anlıyorum, o hükmü yanlış anlıyorum,
1: evet,
0: demektir. O zaman da kurbiyeti nasıl bulacağız?
1: Evet,
0: yani vahiyle yürümeyen vuslat-ı cananı bulabilir mi?
1: Bulamaz.
0: Değil mi?
1: Evet, bulamaz.
0: Kalbiyle bayram edebilir mi?
1: Evet.
0: Kurbiyet olabilir mi? Yakınlığı elde edebilir mi?
1: Evet.
0: Kur'an'da mesela Sebilullah diye bir kavram var. Hani bu seferden, yolculuktan bahsediyorsun ya.
1: Evet.
0: İşte kurbiyet var, it var, şey var. İşte Sebilullah.
1: Hı hı.
0: Allah'ın yolu demek. Kur'an-ı Kerim'de 176 yerde farklı bağlamlarda geçiyor.
1: Allah'ın yolu.
0: Allah'ın yolu.
1: Evet.
0: Sebilullah yolu. Şimdi yol, süremiz bitince sen bana
1: hocam, süremiz bitmeden daha 10 dakikamız var. 10 dakika sonra bitireceğiz, tamam, ama Sibel hocamız Konya'dan evet mesaj çekmişler. Hemen onu okumak istedim. Selamünaleyküm Özlem hocam ve Uğur hocam. Ne hoş bir sohbet, ne tatlı bir muhabbet. Gönlümüz ferahladı, sadrımız şifalandı
0: i̇nşallah,
1: demişler.
0: İnşallah.
1: Konya'dan selamlar Sibel Pınar demişler. Hocam çok selamlar iletiyoruz sizlere inşallah. Çok teşekkür
0: çok
1: ediyoruz.
0: Çok saygı duyduğumuz, emek veren,
1: evet,
0: bir hocamız.
1: Çok kıymetli bir hocamız.
0: İşte ruhu var olsun, Sebilullah da, daim olsun. İnşallah kurbiyet yolunda olanlardan gördüm. Çok çok çok beğendim duruşunu.
1: Maşallah. Evet,
0: ve
1: evet,
0: büyük gayretliyim bizim kitabın
1: çok,
0: okunmasında,
1: evet,
0: Projelendirilmesinde ortak çalıştığımız.
1: İdeal Aile Projesi'nin evet düşünürü, yürütücüsü aynı, evet, zamanda Sibel hocamız. Çok kıymetli bir projeyi imza attı. Konya onunla birlikte güzel.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Şimdi mesela eskiden bir kavram kullanırlardı Özlem hocam.
1: Evet hocam.
0: Yol oğlu derlerdi mesela. Yol oğlu.
1: Yol oğlu.
0: Yol kızı.
1: Evet.
0: Yani bir yolu var.
1: Hı hı.
0: Sağlam, istikametli, değiştirilemez, dönüştürülemez,
1: evet,
0: ya evriltilemez, eğriltilemez bir yolu var. Yol oğlu.
1: Yol oğlu, yol kızı. Evet, böyle
0: güzel,
1: evet,
0: yani
1: güzel,
0: bazen bu
1: güzel,
0: bu kavramları da böyle sözleri de günlük hayata katmak lazım.
1: Evet hocam,
0: şimdi
1: çok
0: biz bayramdan bayrama,
1: evet,
0: şey yapınca hocam. Yani hani konuşunca bu kavramları, ya zaten bu bayramda konuşulan bir şey diyor. Mesela Ramazan hocaları çıkıyor değil mi?
1: Evet.
0: Ramazan vaizleri çıkıyor hocalarımız.
1: Hı hı.
0: O televizyonlarda, radyoda konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Güzel,
1: evet,
0: de yapıyorlar. Tabii,
1: evet,
0: konuşacaklar. Fakat o mevzular Ramazan'dan Ramazan'a,
1: hı hı,
0: kandilden kandile, bayramdan bayrama konuşulunca insanların bilinç altında bu bayramda konuşulur, bu Ramazan'da konuşulur,
1: hı hı,
0: bu kandilde konuşulur diye kodluyor.
1: Sık sık hatırlatmak,
0: tabii,
1: sık sık bunları dile getirmek,
0: evet,
1: mevzu etmek,
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Hayatın herhalde diğer zamanlarında konuşulmadığı için,
1: hı hı,
0: bunlar o günlük şeye girmiyor. O bakımdan bazı kavramları şeye sokmamız lazım. Günlük konuşmaya sokmamız lazım.
1: Evet.
0: Biri bir şey anlatıyor mesela. Hemen soracağız. Referans bilgi mi, transfer bilgi mi?
1: Evet.
0: Oğlun sana bir şey anlatıyor. Oğlum ya da ona sormasam bile kendi düşünüyor.
1: Çok güzel hocam.
0: Bu
1: referans
0: şey,
1: bilgi mi?
0: Referans
1: transfer bilgi mi?
0: Bilgi mi? Yani
1: evet,
0: ya Kur'an bunu onaylıyor mu demek?
1: Biz bu kavramı hayatımıza
0: mesela,
1: almalıyız.
0: Evet, mesela,
1: evet, evet. Çok güzel.
0: İşte o zaman ben 3 mevzuyu hallettim bu sene.
1: Evet.
0: Diyebildiğinde ya işte o zaman bizim Anadolu'da
1: referansla mı hallettin, transferle mi hallettin, değil mi?
0: Evet,
1: evet.
0: Şey derler mesela, bir şey olunca ya şunu yaparsan eğer, nenelerimize

0: Yani eğer namazını kılarsan, işte zekatını verirsen, koymadığını almazsan, kimsenin namusuna dil uzatmazsan, şunu birkaç bir şey sayarlar. O zaman gir oyna, çık oyna derler, değil mi? Şimdi bu gir oyna, çık oyna yapabilmemiz için bizim yol oğlu, yol evladı olmamız lazım.
1: Evet, bu da çok güzel ya, bu, yol oğlu, yol kızı, yol
0: bu
1: evladı.
0: Bu hocam benimsemeyi anlamına getiriyor.
1: Evet.
0: Bak yolda yürüyen de diyebiliriz. Gerçi bu tabi sufilikte biraz yol oğlu, hani meşrepte ifade ediyor gibi, ama yolun oğlu diye görürsen ben hep yürümem lazım.
1: Evet.
0: Hep bir yolculukta bulunmam lazım.
1: Zaten öyle,
0: o yolculuk zaten öyle.
1: Ölene kadar
0: ruhlar aleminden, değil mi? Rahmi maderden, dünyadan, kabirden, haşire ve neşire gitmiyor muyuz?
1: Evet.
0: Biz aslında yol oğluyuz.
1: Evet.
0: Biz yolda doğduk. Yolda yürüyoruz.
1: Evet hocam.
0: Yol bir sürecimiz var. Şimdi bu yol bilincini, yol oğlu, yol kızı, burada oğlu derken erkek kastedilmiyor zaten.
1: Evet,
0: hatta
1: evet,
0: kız demeye onun için de gerek de yok aslında. Bilincini oluşursak, oluşturursak eğer, ya sürekli bir yolculuk kavramı bilinçaltımızda yerleşecek.
1: Evet hocam, bu belki yerleşmediği için herkes kendi, hepimiz daha doğrusu böyle herkes demek istedim, tam zannediyoruz. Evet. Bu yolculuğun devam ettiğini biliyor olmuş olmak, bu kavramları hayatımıza alırsak eğer, bu yolun devam ettiği bilinçaltımıza daha çok oturacak.
0: Tabii. Şimdi yol oğlu isen, yolun devam ettiğini biliyorsan, yola doğduğunu biliyorsan, yolun yürüdüğünü biliyorsan, o zaman düşüneceğin şeyler oluyor. Ya bu yolun risklerine, bu yolun istikametine. Şimdi o zaman o yolun haramilerini de anlayacaksın. Ya ben bu yolda yürüyorum ama yolun haramileri var.
1: Evet.
0: Allah diyor ki ben senin istikametli yolunda oturacağım. Değil mi? Doğru yolunda oturacağım.
1: Şeytan.
0: Ve şeytanın işte aleyhillâne, sen onları şükreder bulmayacaksın diyor.
1: Evet.
0: O zaman sen o doğru yolda giderken eğer yolu oluysan haramileri düşüneceksin. Ama yolu benimsemeden gidersen, nasıl yürüdüğünü düşünmeden gidersen, bunun üzerine tefekkür etmeden gidersen, yani yolda yürüyen olursun, yolun oğlu olmazsın. Yolun oğlu olursan yolun risklerini, yoldaki patikamı, düzeltilmesi gerekeni, arkadan gelenlerin daha doğru gelmesi gerektiğini, öndekilerin izini takip etmen gerektiğini bilmiş ol. Çünkü yol oğlu olmanın da kuralları olacak o zaman.
1: Evet.
0: O zaman bir kurbiyet yolculuğundan ve onun sonunda bir bayramlaşmaktan bahsedebiliriz. Yoksa zor gibi görünüyor.
1: Evet, siz böyle anlatırken aklıma geldi. Doğru yolun üzerine oturacağım. O da doğru yolu biliyor.
0: Tabii.
1: Doğru yolu biliyor ve onun üzerine
0: oturuyor. Tabii.
1: Evet hocam. Sizin radyo programlarınızda da dinliyorum ya devamlı. Bu noktayı da söylemiştiniz. Oradan dedim hocam, buradan tekrar bir hatırlatma yapayım. Gerçekten de öyle. Daha 3-4 dakikamız var hocam. Peki şöyle bir toparlarsak neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi
1: size?
0: Doğumumuzun bir yolculuk olduğunu, büyümemizin bir yolculuk olduğunu, zihni gelişmemizin bir yolculuk olduğunu, mümeyyizliğimizin ve reşit oluşumuzun bir yol olduğunu, bütün bu kavramlarla beraber bu yolda yürüyebilmek için vahyin serinletici ama sarsmayandan götüren yolculuğunu biliyor olmamız lazım. Kendimizle beraber yürüyeceğiz, takva ile yürüyeceğiz, amel-i salih ile yürüyeceğiz, ahlak-ı hasene ile yürüyeceğiz. Birbirimiz üzerinden rıza üreterek Allah'ın rızasını üzerimize, rahmetini çekerek yürüyeceğiz. O zaman işte bayram dediğimiz şey olacak, sükun bulacağız birbirimizle, hoşluk olacağız, kavgamız olmayacak, nizamımız olmayacak, ikiliye düşmeyeceğiz, şaşı bakmayacağız. Bayram sükun bulmak demek, kucaklaşmak demek, aynı konuda sekine elde etmek demek, aynı kafta sekineleşme demek. Yani birbirimizdeki o kibiri, şunu bunu o gelişte anlattıklarını attığında o dalgalı su sekine haline gelecek, sükunet haline gelecek, sakin dediğimiz liman haline gelecek. Orada bir bayram olabilir. Ama bu yolda yürürken onlara da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla şirkten uzak, insi şeytanlardan uzak. Çünkü şeytanın zürriyeti olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Doğuranlar bizi, yani doğrulanlar bizi yoldan çıkartıyor. Şeytan dediğimiz böyle hayalde bir şey değil. Gördüğümüz, dokunduğumuz, bize hadi gel diyen temas ettiğimiz bir şey. Evet. Bunu ancak vahiy ile ayırabiliriz. İşte konfor düşkünlüğünde nefsimizin çağrı

0: Dünyanın kokusundan kurtulursak bayram
1: Bayramı.
0: yolculuğuna inşallah gitmiş oluruz.
1: İnşallah.
0: Her sene birkaç meselesini hallederek
1: evet.
0: bayram edenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah arkadaşım. Hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yine böyle ufkumuzu açtınız. Bambaşka noktalardan bize anlattınız hocam. Allah sizden
0: amin,
1: razı olsun.
0: Amin.
1: Evet hocam, İstanbul'dan Yozgat'ta bir bayram yolculuğu yaşadı. Sonra Ankara'ya geldi. Allah razı olsun. Orada akraba, burada akraba,
0: evet,
1: eş dost
0: evet.
1: ziyaretleri. Allah razı olsun, bizi de kırmadınız hocam. Buraya
0: akraba
1: geldiniz.
0: Akraba da yakın demek biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam, yakın. Ayağınıza sağlık
0: çok
1: hocam.
0: Çok
1: ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, çok memnun olduk. Yüreğinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik. Yayınımız için genel yayın yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz, Halil Bekki'ye ve Uğur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz hocamıza. Ve haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla yine sizlerle olacağız. Sizleri en güvenilir yere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Özlem Gının hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Bu programda sizlerle tesettür ve moda hakkındaki çalışmanın ikinci bölümünü paylaşmaya gayret göstereceğiz.

Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bir gün Şeybe kızı Safiye şöyle rivayet ediyor. Allah-u Teala ondan razı olsun. Diyor ki biz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanındayken bir kısım hanımlar diyor Kureyşli kadınların durumunu ve faziletlerini anlatmışlardı diyor. Oradaki ilk ayetler indiğinde, kapanma tesettür ayetleri indiğinde, bunun üzerine diyor Hazreti Ayşe validemiz diyor bize şöyle buyurdu diyor. Muhakkak ki Kureyşli kadınların diyor sizden bir üstünlüğü vardı. Ama Allah-u Teala'ya yemin ederim ki diyor Hazreti Ayşe annemiz, ben Ensar kadınlarından, yani Ensar Medineliler malumunuz, Ensar kadınlarından daha çok Allah'ın kitabını tasdik eden ve Kur'an'a inanan faziletli kimseler görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz.

Diyor ki Nur suresindeki baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar ayeti kerimesi nazil olduğunda kocaları onların yanlarına getirer ve kendilerine Allah'ın bu konuda inzal buyurduğu ayeti annesine, eşine, kızına, kız kardeşine hepsine okudular ve tebliğ ettiler diyor. Bunların içinden hiçbir hanım diyor başörtüsünün yakasının üzerine koymamazlık etmedi. Öğrendiği andan itibaren diyor Allahu Teala'nın indirdiği kitabın hükmüne inanarak tasdik ettiler ve diyor hemen örtülere büründüler. Hemen entarilerini üzerine parçaladılar. Belki bir elbiseleri vardı. Belki yoktu. Hemen parçalayıp başlarının üzerine hemen geçirdiler diyor. Ve diyor sanki başlarında bir kuş varmış gibi örtülü olarak Resulullah'ın arkasında durdular, yanına geldiler diyor. Hemen örtündüler. Allahu Ekber. İşte ne kadar güzel. İnanmış ve Resulullah'ın yanında. Onunla beraber. Peki benim bacımın ne eksiği var ki? Benim bacım, benim kardeşim. Şu anda evlerinde bizi dinleyenler ve dinlemeye vesile olacak kişiler. Sizlerin ne eksiğiniz var? İlim deseniz hepinizin elinin altında kitapları var. Cahil insanlar değilsiniz. İnançlı insanlarsınız. Allahu Teala'nın böyle bir emri farz kıldığını biliyorsunuz. Peki niçin mahrem olup da başkalarına Allahu Teala'nın sakın gösterme dediği o bedenini başkalarına göndermek seni mutlu etsin ki? Başkalarının haram bakışlarıyla temiz vücudunu ve mahremiyetini neden kirlettiriyorsun ki? Asla öyle olmamalı. Müslüman asla öyle olmamalı. İnandın kapa. Sen sadece nasibin, helalin bilsin. Ailen, mahremin bilsin. Başkalarına göstererek bu kadar yükünün üzerine bir de onların yükünü alma. Vallahi hesabı çok zor verirsin. Hepimizin hesabı çok. Erkeğin kendine özgü hesabı var. Kadının kendine özgü hesabı var. Ama kadının günümüzde ismi kirletilmek isteniyor. Bir tema haline getirilmek isteniyor. Kadın bugün çırılçıplak ortaya dökülmek isteniyor. Kadın bugün bir aracı olarak kullanılmak isteniyor. Neden reklamlarda o kadar erkek fazla aşırı derecede kullanılmıyor da müstehcenlik noktasında kadın kullanılıyor? Demek ki kadını kullanıyorlar. Şunu düşünmeniz gerekir ki dostlar. Toplum artık o kadar farklı bir algılamanın içerisine girmiş ki günümüzde İslamiyet'in az yaşandığı ve yaşanmadığı noktada bir ailenin içerisinde erkek gidip de zina işlediği zaman, affedersiniz, umumhanelere gittiği zaman hiçbir şey olmuyor. Erkektir, yapar diyorlar ve erkek gidiyor orada harama, zinaya düşüyor. Onun adı erkek oluyor. Fakat bir tane kadın böyle bir hataya düştüğü zaman adı fahişeye çıkılıp 7 evden kovuluyor. Erkek kovulmuyor. Sanki bu hükümler sadece kadına inmiş gibi kadını bir anda silip atabiliyorlar. Bu kadar basit değil ki. Kadın için haram olan erkek için de. Erkek için olan kadın için de haram. O zaman benim bacım, benim kardeşim ve Müslüman bacılarımız davalarını öyle yaşayıp öğrenmek zorundadırlar ki başka insanları bir düşün, bir kapattığını düşün, bir sevdiğin arkadaşın kapanmasını istiyorsun, Allah için onun o sıkıntılardan kurtulmasını istiyorsun, Allah için senin yaşadığın mutluluğu onunla paylaşmak istiyorsun. O zaman ona gittin, İslamiyet'in güzelliğini anlattın, Allahu Teala'nın niçin kapanman gerektiğini, mahremlerden kendini koruman için, haramlardan başkalarını da harama sokmaktan Allahu Teala seni uzak tutabilmesi için kapanmanın güzelliğini anlattın ve onun kapanmasına vesile oldun. Bir baktın ki Allahu Teala sana öyle bir lütuflar ihsan etmiş ki o kapalı durduğu sürece numaratör gibi sana belki sevaplar takır takır takır takır işliyor vesile olduğun için. Bu basit bir şey değil. Günümüzün bacıları, günümüzün kardeşleri o kadar uyanık olmalılar ki artık kendisi hayatına geçirecek, bir kardeşini yakalayacak, onu kurtarmaya çalışacak, diğerini kurtarmaya çalışacak, diğerini kurtarmaya çalışacak. İçinde bulunduğumuz ortamda onlar seni açmaya çalışırken sen kapamaya çalışmalısın. İşte bu da senin cihadın. Yapabilirsen Allahu Teala mübarek etsin. Ama yapamazsan, tam tersine onun içerisindeki bir pedal olur isen, onun bir dişlisinin bir dişi de, çarkın bir dişi de sen olur isen, ahirette seni kim kurtarsın ki? Huzur-u ilahide Resulullah'ın yanında yüzünü nasıl bakacaksın ki? Bu halinle mi? Bu halimizle mi? Hayır. Sen o kadar ucuz olamazsın.

yapamazsın. Allahu Teala kadına gerçek kimliğini İslamiyetle verdi. Bir kadının gerçek kimliği İslamiyetle ortaya çıktı. Kadın önceden bir köle halindeydi, satılıyordu. Günümüzde de çok farklı boyutlarda getiriliyor ama şimdi günümüzde çok şuurlu Müslümanlar var. Ve artık zerre kadar taviz vermeyen Müslümanlar var. Yaşamaya çalışan Müslümanlar var. Bugün kız çocuklarını, ailelerini, erkek de olsa ufak yaşta da akıl bali olmaya başladıktan sonra buluğ dönemine geldiği andan itibaren ona yaklaşırken daha tesettürü sevdiren ve buluğ çağına geldikten sonra okula gidip gelmenin dışarısında yavaş yavaş içeride, evinde ve çevrede tatlı tatlı ona güzel başörtülerle arasına giydirip çıkartarak küçük kardeşlerimi başörtüyü sevdiren ve şuurlu bacılarımız var. Ve güzel bir nesil geliyor arkadan. Allah'a şükürler olsun. Şuurlu bir nesil geliyor. Ama şu anki nesil de şuursuz vaziyette arka tarafa gitmemeli. Bilmem anlatabildim mi dostlar? Tesettür gençlik dönemlerinde daha titiz bir şekilde uygulanmalıdır dostlar. Şu dönemlerde genç kardeşlerimizin daha titiz dikkat etmesi gereken bir şeydir. Hele bir yaşlanayım da sonra örtünürüm düşüncesi bu aç tavuğun darı rüyası görmeye yatmaya benzer. Hele ileride kapanırım. Çünkü Allahu Teala şimdi teşbih hata olmasın belki sana senet mi yaptı? 10 sene sonra öleceksin veya 20 sene sonra. O zaman bu arada son bir sene içerisinde kapanırsın gibi bir pazarlığın içerisinde misin? Hayır. O zaman hemen hayatına geçirmek zorundasın. Süslenme ve vücut teşhiri gibi meseleler üzerinde dikkatli durulurken işte özellikle ihtiyatın elden bırakılmaması insanlara öğütlenmiştir dostlar. Yaşlanmış olmakla beraber bir kadının içerisinde hala bazı kardeşlerimiz vardır, bacılarımız, sevdiklerimiz, büyüklerimiz, bazıları istisna olarak konuşuyorum. İçerisinde hala gençlik duyguları ve cinsel arzuların düşündüğü ortamda bu kadın ben yaşlıyım ibaresinde ortaya çizse açılıp saçılmaya hüküm yok. Onlar da genç kız gibi aynı şekilde kapanmak zorundalar. İtina ile kapanmak zorundalar.

Ey iman edenler, tam bir ihlasa dayanan bir tövbe ile Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da Rabbimiz nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin derler. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Ve yine devamlı dostlar, Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridirler. Tekrar Haşr suresi 19. ayet-i kerime. Kulların Allah'ı unutması, onun kitabı Kur'an'ı bir kenara atmaları ve ilahi ahlak esaslarına uymamalarıdır. Allah da Kur'an'ı arkaya atan kimselere kendi nefislerini unutturur. Böyle kişiler kendilerinin doğru yolda mı yoksa eğri yolda mı bulunduklarını düşünemezler. Ve ahiret hayatları için bir şeyler hazırlayamazlar. Sakın sakın onlardan olmayın diye buyruluyor rivayetlerde dostlar. Hep nefsimiz. Allah-u Teala inşallah nefislerimizden bizi muhafaza buyursun. Nefislerimizin şeytani yönünden ama onu terbiye edip de rahmani yöne döndürebilenler ne şanslı kişiler. Gençlik bir şeyin peşinde. Neyin peşinde dostlar? Gençliğin içinde bulunduğu şey ne günümüzde? Ben söyleyeyim. Gençliğin içinde bulunduğu ortamda şimdi istediği şey biraz önce saydıklarımız gibi madde, fuhşiyat ve Allah-u Teala'nın haram kıldığı sıkıntılı her şey. Günümüzün gençliği bunların peşinde. Tamamen hayatına geçirmediği için de işte satanistlerle beraber oluyorlar. Muhabbeti tamamen kendilerinin idrakında olmadıkları için Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerin arkasından oluk oluk gidiyor. Ama gençliğin diğer yönü ne olmalıydı dostlar? Allah-u Teala'nın emrini yerine getiren gençler neyin peşinde olmalıydılar? Ama gençliğin arayışları çok farklı günümüze. Gençler için en mühim bir imtihan vesilesi olan şey günümüzde şehvettir dostlar. Şehveti gayru meşru yerlerde kullanmanın nasıl anlaşıldığı hadisler işaretiyle, ışığıyla anlamak lazım. Gençliğin ve bekarlığın mühim bir tehlikesi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemek. Dilin zinası konuşmak. Elin zinası tutmak. Ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Fecr ise diyor buna ya uyar ya da reddeder. Bu Müslim'den rivayette buyurulmuştur. Demek ki dostlar, şehveti gayri meşru bir şekilde kullanmak olan zinanın çeşitleri vardır. Bu fiillere teşebbüs etmek Allah muhafaza insanı muazzam derecede sürükleyip ateşe atar. Narı cehenneme atar. Nitekim ayet-i kerimede buyruluyor ki İsra suresi 32. ayet-i kerimede zinaya yaklaşmayın. Böyle buyuruyor. Zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın ifadesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır dostlar. Günümüzde öyle kardeşlerimiz var ki inançlı elhamdülillah inanıyor. Resulullah'a inanıyor. Allah-u Teala iman etmiş inanıyor elhamdülillah. Ama zina yapıyor. Ama haramın içerisinde. Peki bu kardeşlerin bu sıkıntılara düşmesinde ne tür sebepler olabilir dostlar? Neler oluyor acaba ki bu kardeşlerimiz bu hataların içerisine düşebiliyorlar? İrdeliyorsun, düşünüyorsun. Temel kaynaklar ne olabilir acaba diye. Çünkü artık harama bakmak gayet normal karşılanıyor günümüzde. Gayet normal. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki
dillerle söylenmedikçe veyahut da fiilen yapmadıkça Allah ümmetimin kalbinden geçirdikleri şeyleri onlara bağışlamıştır. Bu Müslim'den rivayet edilir dostlar. Çok güzel bir hadis. Fiile geçmediği sürece bir tövbe istiğfar elhamdülillah Rabbimin izniyle temizleniyor. Fakat dostlar içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük sıkıntılarımız var. Mesela havalar ısındı. Ortalık artık eskisi gibi değil. Önceden kardeşlerimiz birçok insanlar paltolar vardı üzerlerinde. Pardesüler vardı ve bazı şeylerden kendilerini koruyabiliyorlardı. Neler miydi onlar? Doğanın getirdiği olaylar, yağmur, kar, çamur. Peki şimdi havalar ısındı. Ve havalar ısındığı için de paltolar kenara atıldı, pardesüler kenara atıldı ve mahremiyetler ortaya çıkmaya başladı. Büyük bir imtihan gelmeye başladı. Çevrede insanlar görüyoruz, birçok kardeşlerimizi görüyoruz. Bir bakıyorum ki kardeşim kendini teşhir edebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bakıyorsun böyle Allahu Ekber ya Müslüman kardeşim niçin bu kadar kendini zorluyorsun diye şaşırıyorsun. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Şunu düşünüyorum bazı kardeşlerimiz var başörtüleri kapalı. Diyorum ki acaba sadece başörtüsünün kapalı olması seni bu sorumluluklardan kurtarıyor mu? Yani Nur suresi 31. ayeti kerimede buyurulduğu üzere o ayeti kerimenin tebliği icabınca sadece başını örtmek seni bu şekilde koruyor mu? Düşünüyorsun kardeşim başını örtüyor ve tam önemli olan yer başın altından sonraki kısım topuklara kadar olan bölge ve tamamen kardeşim oraları açıyor. Peki mantıken düşündüğün zaman bir insanın şehveti duygularını harekete geçiren olay sadece başın üstü mü onun altı mı? Benim kardeşim üst tarafı kopuyor, kapıyor, onun altını açıyor. Tamamen mahremiyetini ortaya çıkartıyor. Ve ondan sonra da kapalıyım imajı vermeye çalışıyor.

düşünüyorsun. Acaba benim yaradanım bunu mu demek istedi? Sadece başınört gerisi boş ver. O mu acaba çıkıyor diye. Tesettürün mahiyetini oluşturamamış kardeşim. Öğrenememiş veyahut da idrak edememiş diyelim.

Sonra bakıyorsun benim mücahide bacım, benim davasına samimi olması gereken bacım ve birçok sıkıntıları sadece günümüzde o baş örtü yüzünden kardeşlerim çekerken, onun simgesi ve inançlı kardeşlerimin sancağı noktasında gelen o örtüyü, o kardeşlerim sadece Allahu Teala'nın emri diye takan kardeşlerim alt tarafı tamamen bırakmış gitmişler. Dostlar, bu işin hakikaten ciddiyeti çok önemli. Acaba insan şunu düşünüyor, Allahu Teala demek ki başı kapatın dediğinde yaradanım sadece başı ört dedi, gerisini boş ver. Onu mu demeye çıkardı diye, yanlış mı anlamış diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü bakıyorum yolda giderken kardeşlerime, gayri ihtiyari görüyorsun, gözün görüyor, nefsini oynatmıyorsun ama gözün görüyor. Bir bakıyorsun kardeşim başını örtmüş, ondan sonra dar bir üzerine bluz giymiş veyahut da dar bir gömlek giymiş bu kardeşim veya bir body giymiş ve ondan sonra da bir küp etek takıyor ve küp etekle bütün hatlarını ortaya çıkartıyor. Bir de yırtmaç, küp etek aşağı kadar uzun ama yırtmacı vaziyeti telafi ediyor. Yukarıya kadar çıkıyor yırtmaç ve ondan sonra da bir bakıyorsun ki Allah Allah, daha başkalarının da ilgi çekmiyor ki. Bazı açık olan kardeşlerim, işin şuurunda fazla olmayan kardeşlerim o kadar ilgi çekmiyor. Acaba diyorsun ki bu anne baba bu kardeşimi kapatırken gerekli akideyi vermeden mi bunu zorla kapatmış ki kapanmanın ciddiyetini öğrenememiş benim bacım? Bu mu akla geliyor acaba? Çünkü dostlar, tesettür Allahu Teala'nın emridir. Yaradanım emretmiş, örteceksin. Bunun iki şıkkı yok. Ama kardeşlerim, bunu hafife aldıkları zaman çok büyük meballer altına giriyorlar. Birçok insanın ibresini oynattırıyorlar. Ve bunların ibresini oynattırdığı için de huzur-u ilahide mahşerde onların ibrelerini de oynattırdığı için ayrı bir hesaba çekilecekler. Bunu nasıl düşünemiyor o kardeşlerim, hayret ediyorum. Tesettürün mahiyeti tamamen yok olmuş. Sadece diyoruz ki işte bu kardeşlerimin işin ciddiyetine varmaları için, Allah rızası için. Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Ya abi, dışarıda normal yolda gidiyorum. Yolda giderken dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. Kafam alacağımda, vereceğimde, hesabımda, kitabımda, işte ailemle olan sorunlarımda, bunlarla giderken bir bakıyorum diyor. Önüme bir tane kardeş çıkıyor. Tamamen üstünü başını açmış, tamamen şehveti duygular içerisinde, kafam allak bullak oluyor. Bu sefer de diyor nefsani olaraktan estağfurullah diyorum ama diyor yine dikkatimi dağıtıyorum, tamamen diyor dikkatimi çekiyor. Benim hiç aklımda olmayan şeyi benim aklıma sokuyor diyor. Peki diyor bunun hali ne olacak? Vallahi diyorum ben de bilmiyorum onun halinin ne olacağını. Çünkü kendisi de bilmiyor çünkü. O kardeşim akıbetinin ne olacağını bilse evden çıkarken halıya sarılır çıkardı. Bırak üzerine çarşaf atmayı, halıya sarılırdı. Aman gözeneklerin içerisinden kimse görmesin beni diye. Çünkü işin ciddiyeti çok farklı. Dışarıda yolda gidiyorsun, bakıyorsun ki kardeşlerimden bir tanesi, fazla şuuruna varmayan kardeşlerimden bir tanesi dastar bir pantolon giymiş. Şimdi normal adamı bile normal yoldan giderken bu kardeşim bu kadar da dar bir pantolonu giyiyor, üzerine de sıkıntılı şeyler çekiyor. Ondan sonra bu kardeşim dolmuşa biniyor, otobüse biniyor, yolda oturuyor, kalkıyor, çalıştığı iş yerlerinde. Hiç düşünebiliyor musunuz dostlar? Aklınıza geliyor mu? Böyle giyinen bir kardeşim erkeklerin ibresini oynatmamasına vesile olmasın. Mümkün mü? Herkesin dikkatini çeker. Dikkatini çekmeyecek 40 dilde 80 yaşındaki adamın bile dikkatini çeker. Onda şehvi duygular olmayan yaşlı bir adam bile bakar ona. O haline bakar. Bu kadar insanları bile yoldan çevirebilecek derecede giyinen bir kişi. Bunu genelde çok insanlar giyiyor kardeşim. Bunu inançlı kimse giyiyor. Bunu evli insan giyiyor. Bunu nişanlı insan giyiyor. Bunu bekar insan giyiyor. Evli, nişanlı veya buna benzeri kişiler giydikleri zaman eşleri nasıl rahat ediyor? Dar dar şeyleri giydirip de yollarda yürürken işte bu benim karım bakın, işte bu benim kızım bakın, bunu nasıl düşünebiliyor insan? Aklım idrak etmiyor dostlar. Ve o kadar da dar giyiyorlar ki affedersin içlerindeki çamaşırlar belli oluncaya kadar. Diyeceksin ki bunları mı? Hayır, görüyorsun, insanlar görüyor. İlla nefsi mi oynatmak lazım her şeyde? Ama kardeşlerim de öyle diyor zaten. Biz nefislerimizi oynatmıyoruz, aklımıza bir şey gelmiyor. Birincide gelmiyor, ikincide de mi gelmiyor? Üçüncüde de mi gelmiyor? Muhakkak ibre oynuyor. Evliya değilim ki ben tamamen kalbimi bunlardan soyutlayayım diyebilecek bir insan var mı? Benim kalbim tertemiz. Benim aklıma böyle bir şey kesinlikle gelmez. Ben gülerim ona. Sadece onu da şu şekilde derim. Dostum sen ermiş misin, veli misin, evliya mısın? Hayır diyecek.
Ve onun arkasından da şunu söyleyeceğim. Sen normal bir insansan, peki aklına hiçbir zaman mı

gelmeyecek. Belki o andaki muhabbeti içerisinde bu aklına gelmez. Muhabbetin çıktıktan sonra ne olacaksın? 10 dakika sonra, 15 dakika veya 1 saat sonra yoldan çıkarken gene dikkatini çekecek, aklını karıştıracak ve bu kardeşlerin bu kadar ciddi şeylere ehemmiyet vermeyerekten bu şekilde giyindikleri sürece, bu kadar erkeklerin dikkatlerini üzerine çektikleri sürece, dar dar şeyleri giyerek bütün vücut hatlarını ortaya çıkardıkları sürece, mahşer gününde huzur-i ilahide Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında kaç kişinin ibresini oynattı, o kadar insanın da mebaliyle çıkacaktır. Benim aklımda yok öyle bir şey. İbrem oynatmak bile aklıma gelmiyor. Fakat o öyle bir alımlı çalımlı yürüyecek ön tarafta. Oturacak kalkacak dolmuş derken bakarken insan gayr gözü işte estağfurullah deyip elbette başını çevirmek zorundasın. Ama göz görüyor. Mana ile itibar noktasında da bunları gördüğün için de gayri ihtiyari ibrenle oynuyor. Estağfurullah, nefsini ona yönetmemek zorundasın. Müslüman öyle olmak zorunda. Başını da elbette ki çevireceksin. Ama sen çevirirsin, iki kişi çevirir. Üçüncüsü çevirmeyince ne olacak? Ve yolda yürürken kaç tane insanla karşılaşıyorsun? 100 tane mi? 500 tane mi? 500'den 400 tanesinin ibresini oynattın. Belki diyelim ki o 100 tanesi de görmedi. Geçtiğin yerden. O kadar kişinin ibresini oynattın. Vay be nasıl giyinmiş, şöyle de böyle de diye. O kadar sadece bu bir gün içerisinde bunu devamlı yapan kardeşlerimizi düşün. Bunun hesabının altından kalkmak idrak bile. Diyor ki ben mezara indiğim zaman diyor, rivayette de hani öyle bazen buyruluyor ya, bir işte ipin hesabı verilemiyor. Bu kadar erken ibresini oynatan insanların hesabı nasıl olacak? Düşünüyorsun, akıl yerinden çıkıyor. Onun için de benim kardeşlerim, inançlı kardeşlerim, biraz daha Allah rızası için diyorum ki örtünmenin ehemmiyetine dikkat edelim. Sesettürün vecibelerini yerine getirelim. Mahiyet önemli olan haram noktaları kapatmak, belli etmemek. Böyle müstehcen giyinen bir kişiyle pardüsü giyinen bir kişi, ikisi de diyelim ki aynı ölçüde yan yana yürüyorlar. Hangisine bakar? Bol dökümlü olan pardüsü kimsenin dikkatini çekmez. İçindekini insan araştırmaz. Ama dastlar giyen bir insan yolda alımlı çalımlı yürürse yolda geçen kurdu kuşu peşine döker. Ondan sonra da laf dağıttırır ve ondan sonra da böyle bir şeyle karşılaştığı zaman da hemen ortaya dökülüyorlar. Sen bana bunları nasıl dersin? Böyle bir şey diyemezsin. Sen bana bakamazsın. Böyle çalımlar duyuyoruz çevremizden dostlar. Madem öyle bu kadar insanın ibresini oynatmada temizce giyin. Ve bakıyorsun bazı kardeşlerimiz bunu çok rahat yapıyorlar. Ve Allah korkusu işte kalbe oturmamış. O kardeşim de temiz. Kimseyi dışlamıyorum. Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama işin mahiyetini öğrenmemiz lazım. Bu kadar insanlara çalım attırdıktan sonra ben temizim diyen bir insan sadece güneşi görmemek için gözlerini kapatan insandır. Sen kendini öyle zannederken binlerce genci de peşinde, binlerce insanın kalbini karartarak geçiyorsun. Peki bir kadın niçin böyle önemli olarak da ortaya dökmek ister bu tip şeylerini? Bunu düşünmek lazım. Bu kardeşim evli ise, bu kadar sıkıntılı bir şekilde giyiniyorsa, dastlar giyiyor, bu kadar erken ibresini oynatıyorsa buna eşin nasıl müsaade ediyor? Düşünmek lazım. O adamın onu eşini o şekilde giydiren kardeşime savunma hakkı tanınamaz. Giydirmeyeceksin. Bu şekilde dışarı çıkartmayacaksın. Ve bu şekilde dolanıyorsa o eşin de mebali vardır. Allah katında o da sorumludur o işin peşinde. Çünkü şer'an uygun olmayan ortamlar içerisinde mahremiyetiyle beraber bir insanın diyor ki normal bizim İslami prensipler dahilinde bir kadın diyor eşiyle bile eşinin kardeşiyle baş başa bir odada kalması caiz değildir, uygun değildir. Sen müstehcen bir kıyafeti giyip de ortalarda dolandığın zaman yukarıda bir sürü insanın ibresini oynattığın zaman Allah-u Teala bunun hesabını dehşet sorar. Çünkü Müslümanı yoldan çıkartıyor. Bunlar hafife alınmaması gereken şeyler dostlar. Birçok kaç kişinin ibresini oynattın, o kadar insanla mesulsün. Ve buna benzeri birçok olaylar, fazla değişmek istemiyorum. Ama olay çok ciddi. Dışarı çıkıyorsun, dışarıda başlıyor gördüklerin. Hadi bunu bilmeyen kardeşlerim bu şekilde giyiniyorlar. Hadi diyelim ki onlar belirli bir imajın peşinde değiller. Yani başını örtmemiş mesela diyelim, İslamiyet'ten biraz daha uzak, anlayamamış, hayatına geçirememiş. Rabbim onlara da nasip etsin inşallah. Ama bir de bakıyorsun cemaatin içerisindeki kardeşler, aynı davayı paylaşan kardeşler, inanç ...açlıyız diyen kardeşlerimiz böyle olunca insanın şelterleri atıyor. Ve ondan sonra düşünüyorsun, hayret diyorsun ya. Allahu Ekber ya. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla ilgili birçok hadis anlatmıştır. Peki Kur'an-ı Azimüşşan bu şekilde mümkün olduğu kadar örtülmesi emredilmiştir. Ve hayatta sahabiler hayatlarını öyle geçirmişlerdir ki sahabi annelerimiz, hatunlar... O kadar muazzam kapanmaya ehemmiyet vermişler ve ondan sonra bu şekilde gelmiş mahremiyet bu kadar ciddi bir mesele ve ondan sonra da bakıyorsun ki Allahu Ekber, benim kapalı kardeşlerim dışarıda darmadağın geziyorlar.

ve diyorum ki Allahu Teala hidayet nasip etsin inşallah. Ama işin mahiyetini öğrenmek zorunda, bilmek zorunda, anlamak zorunda. Anlamazsa anlatırlar gün gelir ama iş işten geçer. Şunu düşünmek lazım. Hazreti Fatıma annemizi biliyorsunuz değil mi dostlar? Anam babam ona feda olsun. Allahu Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Hazreti Fatıma'nın vefat etme olayındaki işin mahiyetini biliyorsunuz değil mi dostlar? Şimdi oraya kısa bir şekilde girelim inşallah. İşin ciddiyeti noktasında söylüyorum. Beni tenkit edebilirler. Şöyle söyleyebilirler, böyle söyleyebilirler. Bunlar radyoda mı konuşulur, şöyledir, böyledir. Hiçbir şey umurumda değil. Ne söylerlerse söylesinler. Bildiğini söylemeyen dilsiz şeytandır. Allah rızası için söylüyorum. Sizin veya o kardeşlerin öyle giyinip giymemesi beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü onların hesabı benden sorulmayacak. Ama ben Allah rızası için söylerim. Öyle bir günde ya Rabbi dedim, bu mikrofon bana verildiğinde, böyle bir şey ortaya çıktığında ya Rabbi rızayı ilahin için söyledim. Bunu zaten kardeşlerim de biliyorlar. Ama şunu düşünün, güzel noktasından yakalamaya çalışalım. Biz insanları rencide etmek istemiyoruz dostlar. Biz kardeşlerimizi kazanmak istiyoruz. Ve onların da aynı şeylerle paylaşmak ve onların da mahiyetini görmelerini istiyoruz. Hazreti Fatıma annemizi biliyorsunuz değil mi dostlar? Elhamdülillah. Bir iffet abidesi. Diyor ki, mefkure iklimi cennetin, mefkure çarpında nazik ve narin çiçeği Hazreti Fatıma radıyallahu an ömrünün son dönemlerinde diyor 6 ay müddetçe vefat etmesine tam 6 ay kala eriye eriye bitti diyor Hazreti Fatıma annemiz ve son damla haline kadar diyor erimeye başladı. Nar çiçeğine benzeyen yüzü elmas elmas pırıntılar saçarak Allahu Teala'ya son nefesindeki son uykusuna dalıverdi. Kendisinde ne bir kıvranma, ne bir çırpıntı, çırpanma, ne de bir daralma görüldü Hazreti Fatıma'nın. Cenab-ı Fatıma, Resulullah'ın güzel kızı, Hazreti Ali'nin çiçeği, can çekişmeye benzer hiçbir hal göstermeden ve en küçük bir ses çıkartmadan taze bir gelin, taze bir buğ gibi süzülüverdi. Ömür nefesleri bu anda noktalanmış, ecel rüzgarı can kandilini söndürmüştü. Gecenin ilk saatlerinde ruhunu teslim edeceğine yakın İlim ve hikmet kutbu Hazreti Ali Keremallahu Veçe'ye şöyle dedi. Bakın buraya çok dikkat edin. Ya Ali, beni üzerime kimsenin eli değmeden sen al, götür ve Baki kabristanına göm. Hazreti Ali'nin gözleri birden damla damla akmaya başladı. Omuzlarına çöken bu ızdırap dağının altından Hazreti Ali nasıl kalkacaktı? Ümmü Selman Hazretlerinden Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın ruhunu teslim edeceğine yakın Hazreti Fatıma annemiz diyor yıkanıp kendi gusül abdestini aldı ve temiz pırıl pırıl elbiseler giydi ve Hazreti Fatıma sağ elini yanağının altına koyup yan tarafına, sağ tarafına doğru yattı ve kıbleye döndü. Hazreti Fatıma annemiz şöyle dedi: ben şimdi ruhumu teslim ediyorum, beni kimse açmasın ve yıkamasın diye söyledi ve ötelerin ötesi alemlerin Rabbine göçtü. O ötelerin ötesindeki gerçek manaların geliniydi Hazreti Fatıma. İşte şimdi o manalar diyarına bir gelin gibi gidiyordu. Ona cennetler bile müştak olmuştu. Allah'ın Resulü onu cennet kadınlarının efendisi diye müjdelemişti. Hazreti Zehra'nın, Fatımatü Zehra'nın ölümü Hazreti Ali'ye haber verilince Ulviyet madeni Cenab-ı Ali koşa koşa geldi ve ağladı. Fatıma'sının üzerine ağladı. Fatıma'sının için gözyaşlarını tutamadı Hazreti Ali.

Peygamberler Peygamberinin nazlı kızı, Müslümanlık tarlasının mahsulü Cenab-ı Fatıma radıyallahu an 11. hicret yılı Ramazan'ın 3. günü akşamı salı gecesi son uykusuna daldı. Mukaddes babasından sonra 6 ay müddetle bu temeli çürük dünya hayatını sürdürmüş ve babasının hasretiyle eriye eriye bir damla haline gelmişti diyor Hazreti Fatıma. İlim ve hikmet kutbu Hazreti Ali, Hazreti Fatıma-tül Zehra'nın ölümünü en yakın akrabalarına bile, akrabalarından başka diyor kimseye haber veremedi. Çünkü Fatıma'sına söz vermişti. Kimseye onun eline değmeyecek ve vefatından sonra kimse onu açıp üzerini yıkamayacak ve kimse görmeden geceliğin gömülecekti. Ne Müslümanların büyük halifesinin ne de Ehl-i Beyt dışı bir başka sahabinin haberi oldu. İmam-ı Ali radıyallahu anh o narin, o nazik, narin çiçeğin aciz vücudunu diyor, aziz vücudunu Baki kabristanına götürdü ve onu geceleyin defnetti. Çünkü Cenab-ı Fatıma'nın vasiyetlerinden biri de geceleyin defne olmaktı. Mübarek babaları da geceleyin nur ravzasına konmuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh da gece vakti toprağın koynuna verilmişlerdir dostlar. İşte ne kadar edep, ne kadar güzel bir örnek. Ve günümüzün anneleri, günümüzün Hazreti Fatımaları, Zeynepleri, günümüzün Ayşeleri, senin önderin ve cennetin annesi olan Hazreti Fatıma bu kadar edebe mahiyet gösterirken, kimsenin eli değmemesi için bile gusül abdestini alıp Allahu Teala'ya öyle kavuşan Hazreti Fatıma'nın neslinden gelen insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o sıkıntılı günde huzuruna çıktığımızda çıplak mı varmak istersiniz, yoksa Hazreti Fatıma gibi mi varmak istersiniz? Benim annem cennetlik anaların anası Hazreti Fatıma bu kadar edep gösteriyor. Bu Allah korkusudur işte. Bu İslam'ı hayata geçirmektir işte. Bu davaya teslim olmaktır işte. Bu Kur'an-ı Azimuşan'ı yaşamanın bereketidir işte. Hazreti Fatıma gibi olmak istemez misin? Ama benim kardeşim, Hazreti Fatıma gibi edeben kapanmak yerine onların düşünmekte bile haya ettikleri şekilde yolda gezerse, onların akıllarına getirmedikleri şekilde sağda solda erkeklerin içerisinde bu kadar rahat davranarak üstünü başını açarsa ve başörtüsünün ehemmiyetini hayatlarına geçirmek şöyle dursun, sadece onu bir meşale olarak kullanmak isterse, sadece simge olarak kullanmak isterse, o cennette Hazreti Ayşe'nin yüzüne, Hazreti Fatıma'nın yüzüne nasıl bakar? Benim kardeşim, Hazreti Fatıma'nın yüzüne nasıl bakar? Mahşer gününde kainatın efendisinin yanına geldiğinde, geldim ya Resulallah diyebilmek için, ya vefat ettiğin, hayatında yaşadığın gibi çırılçıplak Allah Resulü'nün karşısına benim kardeşim çıkmak ister mi? Ve onu da yaratan Allahu Teala'ya mahşer gününde çırılçıplak karşısına çıkmak ister mi? Ve bunları okuyorum, ben bir erkek olduğum halde ar ediyorum, ben erkek olduğum halde utanıyorum. Ama benim kardeşim bunları bildiği halde hala üstünü başını açar ise,

benim kardeşim. Bunları bildiği halde hala çırılçıplak erkeklerin ibesini oynatabilmek için daha başka sebepler düşünürse, o mahşer gününde Resulullah'ın yüzüne bakamaz. Başı önünde ve kendini ateşe yakın hisseder. Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında bunun hesabını benim o kardeşim veremez. Ve ben kendi nefsime diyorum. Diyor ki edeben kendine çok dikkat et. İnsan diyor hamamda bile yıkanırken iffet örtüsünü üzerine almalı derken, o kadar ciddi ve ehemmiyetli olan bir örtüyü davasında bu zamana kadar binlerce baş vermiş bir davanın içerisinde benim kardeşim o tesettürüne sahip olmaz ise, Allah-u Teala'nın büyük bir emaneti olan ve kadınların kendisini korumakta en önemli perde olan örtüyü üzerine çıkmaktan ve üzerine çekmekten ar eder ise, o ruzi mahşerde kainatın efendisinin karşısına çıkamaz. Ve onun içinde Allah rızası için diyorum, Allah rızası için Hazreti Fatma'ya olmaya gayret et, Hazreti Ayşe olmaya gayret et. Yoksa şu dünyaya niçin geldik ve nereye gidiyoruz? Azrail ensemin ucunda her an beni avcunun içerisine alacak ve ben Allah Resulü'nün örnek yaşadığı Kur'an'ı hayatıma geçirmeden bir hayvan gibi yaşıyor isem, ben nasıl Müslüman olduğumu iddia edebilirim ki? Dışarıda sonradan İslam'ı öğrenen insanlar İslam'ı o kadar güzel yaşıyorlar ki dostlar, o kadar güzel yaşıyorlar ki parmakla gösteriliyor. Elhamdülillah diyor, ne kadar güzel Müslüman olmuş, ne kadar güzel yaşıyor. Ama ben Müslüman olarak doğmuşum ve ben Kur'an-ı Azimüşşan her şeyiyle önüme getirilmiş, davam önüme getirilmiş, her şeyini sindire sindire hayatıma geçirmem gerekirken, ben turist gibi Kur'an-ı Kerim'e bakarsam ve ben hadisleri hayatıma geçirmeden, davamı anlamadan ölürsem, Allah-u Teala bunun hesabını çok ciddi sorar dostum. Hem de öyle bir sorar ki inim inim inlersin. Rahmeti bol, affedici ama sebeplere yapışabilecek derecede itikadın olması gerekir. İnsanoğlu davasını yaşamadığı sürece sokakta yaşayan bir ketten hiçbir farkı yok. Ha dört ayak üzerinde, ha iki ayak üzerinde. O da önüne koyuyor, yiyor, o da şehvetini doğrultuyor ve o her şeyini o da yapıyor. İnsan da yapıyor. Tek fark, insanoğlu Hazreti Adem'in zümresinden gelmiş, Allah-u Teala'ya ruhlar aleminde iman etmiş, peygamberin ümmeti olarak yaratılmış ve Kur'an-ı Kerim'i hayatına geçirmek zorundadır. Hayatına geçirmekle de mükellefsin dostum. Bir gün gelir belki bunun arkasından, bu mikrofondan arkasından ya konuşanlar bulunur ya da konuşanlar bulunamaz. Ama Allah-u Teala diyecek ki, farz-ı misal değerlendirelim, doğruyu Allah-u Teala bilir. Sen başörtünün ve tesettürün mahiyetini biliyor musun? Bilmiyorum diyebilir misin? Mümkün değil. Peki her tarafını kapatılması gerekir ki eklenmediğini biliyor musun? Elbette ki bunu da biliyorum diyecek. Peki Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme noktasında diğer noktaları biliyor musun? Herkes biliyor. İmanın şartını, İslam'ın şartını, işte sermaye azığının torbasına bak. Eğer torbanda hala bir şeyler eline gelmiyor ise, bulamıyor isen hemen yapış dostum. Hem de öyle bir sıkı sıkıya yapış ki o sarıldığın içinde sermayesi bulunduğun torba seni kurtaracak. Allah-u Teala'nın izniyle, rahmetiyle. Ama o torbanın içi boş ise o torba belki de boynuna urgan olarak dolanacak. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir. Biz burada insanlara anlatırken bir şeyleri Allah-u Teala'dan korkalım ama hayatımıza da geçirelim diyoruz dostlar. Dualarla ulaşalım, Kur'an'la ulaşalım, bütün güzelliklerle uğraşalım ama hayatımıza geçirelim o güzel Kur'an'ı.
Evet, Kur'an-ı Azimüşşan dedik. Allah-u Teala'ya iltica olarak Kur'an'ın mahiyetiyle Allah-u Teala'ya dua edelim dostlar. Ellerimizi açalım, Allah-u Teala'ya dua edelim. Bir gün Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurdu. Babacığım, cennete acaba kadınlardan en önce kim girecek? Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, falan mahallede bir kadın var, cennete önce o girecek. Hazreti Fatıma çok merak etmişti. Benden de mi önce girecek dedi. Kainatın Efendisi dedi ki, evet, senden de önce girecek. Hadi, istersen git, onu bir gör. Dışarı çıkar çıkmaz, evinden o, onun için senin gidip görmen icap eder dedi. Ve git gör dedi. Ve o da, peki babacığım, niçin o önce girecek dedi. Sordu Fatıma. Kainatın Efendisi buyurdular ki, çünkü o, Allah'a karşı vazifesini yaptıktan sonra Allah'ın yarattıklarına da kalbinden derin bir şefkat besliyor. İnsanlara karşı sonsuz bir şefkat duyuyor. Hele bilhassa kocasının hakkına son derece dikkat ediyor. İşte bu yüzden kızım dedi. Hazreti Fatıma'nın merakı iyiden iyiye artmıştı. Sordu, soruşturdu. Kadının evini öğrendi. Kapısını çaldı. İçeriden bir ses, bir kadın sesi. Kim o diye sordu. Hazreti Fatıma, açın benim. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma sizi ziyarete geldi. İçerideki ses dedi ki, öyle mi? Fakat sesi bir tuhaftı. Sanki ağzında bir şeyler varmış gibiydi. Yaşlı bir kadının da sesine benziyordu içeriden gelen ses. Ve içeriden gelen ses şunu söyledi. Ah, buna çok üzüldüm. Sizin ziyaretinize benim gelmem icap ederdi. Fakat dışarı çıkamıyorum. Sizin buraya gelmeniz bana bir lütuftur efendim. Senin yoluna canımı verebilirim ya Fatıma. Beni mazur gör. Çok üzgünüm. Kapıyı açamam. Hazreti Fatıma sordu. Niçin? İçerideki ihtiyar kadının sesine benzeyen ses cevap verdi. Ya Fatıma, çünkü kocamdan izin almadım. Akşam kocam gelince sizin geleceğinizi söyler izin alırım. Onun için ne olur beni anlayın ve bir zahmet de yarın buyurun dedi. Hazreti Fatıma dedi ki, peki o halde yarın gelirim. Kadın o gece kocasına Hazreti Fatıma'nın geldiğini ve izin alamadığı için kabul edemediğini, yarın gene geleceğini, onun için kendisinden izin istediğini söyledi. Kocası büyük bir memnuniyetle kabul etti.

Ertesi günü Hazreti Fatıma kadının tekrar kapıyı çaldığını gördü. Ve tekrar çaldı Hazreti Fatıma. Yanına giderken oğlu Hazreti Hüseyin'i de almıştı. Kadın kapıya geldi. Kapının arkasından kim o diye sordu. Hazreti Fatıma dedi ki benim diye cevap verdi. Şimdi açar mısın kapıyı? O sırada Hazreti Hüseyin annesine, anneciğim kim bu ihtiyar kadın, neyimiz oluyor? Hazreti Fatıma cevap vermeye hazırlanıyordu ki kadının gene bozuk sesiyle, yanınızda kim var diye sordu. Hazreti Fatıma dedi ki evde kalmak istemedi oğlum Hüseyin, onu da getirdim dedi. Kadın dedi ki ah ya Fatıma, kusura bakmayın. Size gene kapıyı açamayacağım çünkü kocamdan yalnız senin için izin aldım ya Fatıma. Hazreti Fatıma dedi ki peki yarın gelirim dedi ve yine gitti. O gece kadın ertesi günü Hazreti Fatıma ve Hüseyin'i Hazreti Hüseyin'in geleceğini söyleyerek ikisi için de izin aldı. Fakat ertesi gün Hazreti Hüseyin'in gittiğini gören Hazreti Hasan da annesinin kendisini götürmesi için yalvardı. Hazreti Fatıma Hazreti Hasan'ı kıramadı. Onu da götürdü. Kapıyı çaldı ve yine... Gene geriye döneceğim galiba...

Bu sefer de yanımda Hasan var. Hüseyin'i getirdiğimi görünce kendisini götürmemi istedi ve yalvardı. Dayanamayıp getirdim. Fakat oğullarım çok küçük. Sizin onlardan kaçınmanıza sebep yok ki dedi. İçeriden kadın yine aynı cevabı verdi. Hayır, hayır ya Fatıma, kabul edemem. Kusura bakmayın. Sizi içeri alırsam kocama ihanet etmiş ve onu saymamış olurum. Ben kocamdan ancak ikiniz için izin almıştım. Hazreti Fatıma gene evine döndü. Kadın akşam her üçü için de kocasından izin aldı. Sabahleyin geldikleri zaman kapıyı açtı. Ve Hazreti Fatıma'nın ellerine sarıldı. Onları teker teker öpüp kokladı. Hazreti Fatıma baktı ve karşısında çok güzel ve genç bir kadın gördü. İnanılmaz güzellikteydi. Ve Hazreti Fatıma dedi ki, siz genç ve çok güzel bir kadınsınız. Fakat sesiniz niye öyle ihtiyar bir kadın sesine benziyordu ki? Kadın ağzından yuvarlayarak temiz bir taş çıkartıp gösterdi. Ya Fatıma, ağzımda bu vardı ondan dedi. Kapıda sizinle konuşurken belki yoldan bir erkek geçer ve benim hakiki sesimi duyar da günaha girerim dedi. Başkalarının ibretini oynatırım belki dedi. Onun için sesimi bozarak ağzıma taş aldım ki beni yaşlı bir kadın zannetsinler diye. İltifat etmesinler sesime diye. Seni görmeyi çoktan beri arzuluyordum. Bunun için Allahu Teala'ya çok dua etmiştim. Şükür ona ki duamı kabul etti. Bir hayli konuştular. Kadın bir ara Hazreti Fatıma'ya, ey Efendimizin sevgili kızı, sen bilirsin. Acaba ben kocamın hakkını yerine getirebiliyor muyum? Allahu Teala acaba beni kocanın hakkını yerine getiremiyorsun, ona layıkıyla vazifeni yapamıyorsun diye cezalandırır mı ya Fatıma dedi. Ve ağlıyordu. Hazreti Fatıma'nın da gözleri yaşardı. Ellerinden tuttu ve gözlerine bakarak, hayır, sen kocana karşı vazifeni tam olarak yapıyorsun. Ah dedi Fatıma, keşke dünyadaki bütün kadınlar senin onda birin kadar bu vazifelerini yapmış olsalar. Hem bak, sana bir müjde vereyim. Babam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hepimizden önce cennete sen gireceksin dedi. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Arif olana yeter de artar bile. Şimdi diğer bacılarımıza ve kardeşlerimize söylüyorum. Evli olanlara, işin ciddiyeti ne kadar güzel belirtilmiş. Tabii belki diyeceksiniz ki onlar gibi olmak mümkün mü? Ama onda biri kadar olmak mümkün dostlar. Onda onunu değil de onda biri olmak kadar da mümkün. Çünkü cennet o kadar ucuz verilmiyor. Teslim olmak lazım dedik ya, Allah rızası için teslim olmak. Hakkın rızasını kazanabilmek kadar güzel ne olabilir ki? Cenab-ı Hak bizleri cehenneminde yakmak için yaratmadı ki. Allahu Teala bu insanları, kainatın efendisinin ümmetini cennetinde en güzel bir şekilde ağırlamak için yarattı. O zaman kendi nefsime soruyorum. Diyorum ki sen bu kadar ucuz olamazsın. Sen bu kadar basit olamazsın. Allahu Teala cennetinde bin bin güzellikte nimetleri hazırlamış. Kainatın efendisine komşu eylemiş. Ve cenneti şu anda süslü bir vaziyette ümmetini bekliyor kainatın efendisinin. Kur'an-ı Kerim inmiş, görevler tamamlanmış. Günümüze kadar birçok Allah dostu hakkın yolunda en güzel ve en sağlıklı kaynakları getirmişler önlerimize. Her şey hazır. Ama nefis, o nefis öyle şey ki bizi cennete sokmamak için elinden geleni yapıyor. Ve biz de dostlar cennete girmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Öyle değil mi? Elimizden geleni. Allahu Teala cennetini bize sunuyor.

sevgilisini bize sunuyor. Ahiretin bütün güzelliklerini bize bahşediyor. Ve biz akıllı olarak geçinen insanlar hala dünyalıkların içerisinde kainatın efendisini ve Allahu Teala'yı hatırlatacak şeyleri arkamıza koyduk. Sadece nefsimizin doğrultusunda gidiyoruz. Dilimize çok sahip çıkalım dostlar. Onun bizi yemesine asla müsaade etmeyelim. Çünkü biz o kadar ucuz değiliz ve ucuz da olmayacağız. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor: ey insanoğlu, bilmiş ol ki kanaat eden kimse zengindir. Kıskançlığı da bırakırsa huzura kavuşmuş olur. Haram ve yasakları bırakan kimsenin dini özleşmiş olur. Gıybeti terk eden de sevgi belirtileri meydana gelip herkes onu sever ve onun iyilikleri de çoğalır. İnsanların fenalıklarından sıyrılıp kenara çekilen onların kötülüğünden kurtulur. Az konuşmanın aklı kemale ermiş demektir. Rızkın azına razı olan kimse Allah katında tükenmez nimetlere güvenmiştir. Ey insanoğlu, bildiklerinle amel ettiği halde bilmediklerini neden öğrenmek istemezsin? Dünya hayatını kazanmak için ömrünü harcadın. Cennet için hiç çalışmadın. Sanki yarın ölmeyeceğini biliyorsun da dünyada devamlı kalacakmış gibi mal topluyorsun. Allahu Teala dünyaya şöyle vahyetmiştir: sana hırsla düşkün olanı mahrum et. Seni önemsemeyip geri çekilenleri de ara, onu mahrum etme. Sana düşkün olanı kendisine hizmetçi ettin ve sana düşkün olmayana hizmetçi ol diye buyurmuş Allahu Teala. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Gönül dostları zerre kadar eğimser olmazlar dünyaya ve dünya onların hizmetine girer.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli bu muhteşem eserinde Kitab-ı Salah bölümündeki hadisi şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bu dersimizde 36. bab ile devam edeceğiz. Babun liyebzuk an yesarihi ev tahte kademihil yusra. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescit temizliğine, camilerin temizliğine ve ibadetteki temizliğe değer verdiği hadisi şerifleri okuyoruz. Kalel müellif el-imamul Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, Sahih-i Buhari müellifi İmam-ı Buhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de dünya ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Kal haddesena Ademu, kal haddesena Şubetu, kal haddesena Katadetu, kal semi'tu Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik Hazretlerinden rivayet ediliyor. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, innel mu'mine izâ kâne fissalâti fe innemâ yunâci rabbehu. Mü'min namaza durduğu zaman Rabbisiyle baş başa kalmaktadır.

Rabbine iltica etmekte, ona yalvarıp ona yakarmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma şuurunu yaşayan mümin namaza durduğu zaman bu hali, bu ruh halini yaşamak durumundadır. فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا an يَم۪ينِهِ Dolayısıyla önüne veya sağ tarafına tükürmesin. Namazdayken aksırdığında, öksürdüğünde veya nezle olduğunda veya bir başka sebeple tükürme durumunda kaldığında önüne veya sağ tarafına tükürmesin. وَلَكِنْ an يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ Ya sol tarafına ya da ayağının altına tükürsün buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Namaz esnasında böyle bir durumla karşı karşıya gelen kimseye çok farklı rivayetlerle yapılan tavsiye budur. قَالَ الْمُؤَلِّفْ الْاِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِيمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد عليه الصلاة والسلام Efendimiz mescidin kıble tarafında duvarda burundan çıkmış bir kurumuş bir şey gördü. Fe hakkaha onu kazıdı bi hasatin bir çakıl taşıyla. Sümme neha en yebzukar raculu beyne yedeyhi ev an yeminihi önüne ve sağ tarafına tükürmesini, sümkürmesini yasakladı. Velakin an yesarihi ev tahte kademeyhi yusra sol ayağının altına veya sol tarafına tükürmesini tavsiye etti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Namazdayken namaz kılan kimsenin yaşlı olduğunu, hasta olduğunu, mazeretli olduğunu, namaz kılan kimsenin rahatsız olduğunu düşündüğümüzde namazda beş vakit namaz kılmakla yükümlü mümin kimsenin çok farklı sağlık durumlarıyla karşı karşıya olduğunu tahmin edebiliriz. İşte bu durumda asla öne doğru veya sağ tarafa doğru tükürmemesi gerektiği ifade ediliyor. Mendilini çıkarsa bile hafifçe sol tarafa dönerek burnunu silmeli, ağzını silmeli ve hiçbir zaman önüne ve sağ tarafında bu hali yapmamalıdır. Namazın adabı, namazın müstehapları, namazın incelikleri önemli bir konu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza durduğunda adeta kendini kaybederdi. Ve okuduğu ayet-i kerimenin, okuduğu suveri şerifenin tesiriyle gözleri yaşla dolardı. Bir sahabi öyle anlatıyor. Eteytu Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yanına geldi. Ve huve yusalli namaz kılıyordu. Ve li cevfihi ezizün kezizil mirceli minel bukya. Göğsünden ateşte kaynayan tencerenin sesi gibi ses geliyordu. Minel bukya ağlama sebebiyle. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'in tesiriyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz huşu dolu, gönlü ürperti dolu, takva ve ihlasla namaz kılıyor. Dolayısıyla namazda bu gibi namazın manevi durumuna tesir edecek hataların yapılmasına müsaade etmiyordu. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ هُمَيْدًا اَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ نَحْوَهُ Bu hadisi şerif İbn-i Şihab-ı Zühri yine bir başka tarikle rivayet etmiştir. 37. bab, bab-u keffaretil buzaki fil mescidi, mescitte tükürmenin, tükürme günahının keffareti ne olmalıdır? حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاك في المسجد خطيئة
mescitte tükürmek günahtır. Hatiye kelimesi günah anlamında, hata anlamında değil. Mescitte tükürmek günahtır. Ve kefaretuha defnuha, o günahın kefareti de onun eğer mescit topraktansa gömülmesidir veya mescitten dışarıya çıkarılmasıdır. Tükürük, sümük, balgam veya burundan çıkan kan ve benzeri şeyler, yani görünüşte hoş olmayan, ibadetin özelliğiyle ve güzelliğiyle mütenasip olmayan şeyler mescitte sergilenmemelidir. Mescide gelen Müslüman tertemiz gelmeli, abdest alırken ağzını burnunu iyi temizlemelidir ve ibadet esnasında ibadetin o manevi güzelliğiyle asla bağdaşmayacak bu gibi şeyleri yapmamalıdır. Said İbni Mansur, bir muhaddis, hadis hafızı, hadis imamı, Süneninde şöyle bir olayı anlatıyor. An Ebi Ubeydete radıyallahu anha. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, cennetle müjdelenmiş dünyadayken bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından sen cennetliksin denilen 10 kişiden biri. Ennehu tenekkame fil mescidi leyleten, bir gece mescitte herhalde rahatsızlık sebebiyle tükürme durumunda kalmıştı. Fenesiye en yedfeneha, o tükürüğü temizlemeyi unuttu. Hatta raca ila menzili, evine döndü. Fe akade şu'leten min narin thumme ce'e fe talebeha hatta defeneha. Sonra geldi, mescitte buldu ve onu temizledi. Thumme kal, ve sonra şu ifadeyi kullandı. Elhamdülillah ellezî lem yektub aleyye hatiyetel leyl, bana gece günahı yazmayan Rabbime hamdolsun. Bir yatsı namazı esnasında farkında olmadan, sonradan fark ettiği bir hatası sebebiyle evinden geliyor, bir çıra alıyor, şule, bir ateş alıyor, mescide geliyor ve mescidi, o yeri temizleyerek tekrar evine dönüyor. O gün mescit topraktan, o gün farklı bir takım durumlar olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktadaki hassasiyetini biliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail aleyhisselama Beytullah'ı temiz tutmaları emredilmiştir. Mescitler, camiler müminlerin en temiz tutacakları yerler olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada mescitlerin temizliğine verdiği değeri farklı hadis-i şeriflerle beyan ediyor. Babu defnin nukameti fil mescid, aynı konuda bir başka bab, bir başka bölüm. Hadis-i şerifleri gayet iyi bildiğiniz gibi 1400 senedir muhaddis imamların, alimlerin uygulamasına göre senediyle beraber okuyoruz. Yani şu kitabın müellifi İmam-ı Buhari Hazretlerine kadar gelen bütün ravilerin isimlerini anarak. Haddetena İshak ibn-i Nasr'in kale haddetena Abdurrezzak an Ma'mer'in an Hemmam'in semi'a Eba Hureyre'te radiyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal İzâ kâme haddukum ile salâti فَلَا يَبْسُكْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِ اللّٰهَ مَا دَامَ ف۪ي مُسَلَّهُ. Sizden biriniz namaza durduğu zaman önüne tükürmesin. O ancak namazda olduğu müddetçe Allah'a niyazda bulunmaktadır. Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunan, yalvarıp yakaran bir Müslümanın, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duran bir müminin o maneviyatı, o huzuru, o huşuğu yaşaması gerekmektedir. Tükürük, sümük, balgam vesaire şeyler bu havayla, bu huzurla asla bağdaşmamaktadır. Ve le an yeminihi, sağ tarafına da tükürmesin.
Çünkü sağ taraftaki melek ondan rahatsız.

Yalnızdayken mecbur kaldığı durumda önüne ve sağ tarafına bu şekilde tükürmemesi emrediliyor. Bugün için bizim zihnimizde bir ayrıntı gibi olabilir ama ibadette şekle önem verilmektedir ve ibadette ruha ne kadar önem verilmişse, ibadetin manevi havasına ne kadar önem verilmişse, şekil açısından da, şekil şartlarını taşıması noktasında da ibadette nelere dikkat edileceği tafsilatıyla ifade edilmiştir. Haddesena Abdullah İbni Yusuf, kal akbarana Malik, an Ebi Zinadi, anil Ağracı, an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif, 5000 küsur hadis-i şerif rivayet eden aleyhissalatü vesselam Efendimizin hususi talebelerinden biri ve ashab-ı suffeden Ebu Hureyre radıyallahu anh, ömrünü ilme vermiş bir şahsiyet. Millet hurma bahçelerinde meşgulken ben aleyhissalatü vesselam Efendimizden özel dersler alıyordum diyor. Hel teravne kıbleti hâhuna, benim kıblemin ön tarafı olduğunu mu zannediyorsunuz? Fe vallahi ma yakhfa alayya huşu'ukum ve la ruku'ukum. Namazlarınızdaki ürpertiniz, namazdaki takva derecesindeki duruşunuz, huşu'unuz veya rükû'unuz bana gizli kalmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. İnni le'erâkum. Ben sizi mutlaka görürüm. Min verâi zahri, arkamdan, sırtımdan sizi görürüm. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şemailinden bir hadis-i şerif okumuş oldum. Şemail, hadis ilimlerinde ayrı bir ilim dalı. Peygamberimizin ahlaki özelliklerini, yaratılış güzelliklerini ve hasaisini, yani ondan başka hiçbir peygambere, ondan başka hiçbir insana verilmeyen bir takım hususiyetlerini bu ilimde, şemail ve hasais isimli ilimlerde öğrenmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerinden biri, namaza durduğu zaman arkasındaki cemaatin tavırlarının, davranışlarının kendisine arz edilmesi. Ya gerçekten, burada farklı görüşler nakledilmekte, ya gerçekten Peygamberimiz gözüyle görür gibi arkasını görüyordu veya arkasında bulunan cemaat sanki bir ekrandan kendisine gösteriliyordu. Bu konudaki farklı görüşler aleyhissalatü vesselam Efendimizin, ama mutlaka sahabe-i kiramın arkasındaki cemaatin namazdaki şekillerinden haberdar olmasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün namazlarını cemaatle kıldığına göre sahabe-i kiramın namazdaki farklı davranışlarını, cemaatteki davranışlarını bizzat Cenab-ı Hak kendisine ekranda görür gibi kendisine gösteriyor ve namazdan sonra yanlışlıklara işaret ediyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Namazdaki değil, şekilleriniz, gönül huşuunuz bana arz ediliyor buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mâ yekfe vallahi, yeminle, Allah'a yemin ederim ki mâ yekfe aleyye, bana gizli kalmıyor huşuukum. Namazdaki ibadeti ve namazdaki farzları, vacipleri, sünnetleri eda etme şekliniz, gönlünüzün durumu, bu noktadaki duruşunuz bana uzak kalmıyor. Yani gayet açık bir şekilde bunu görüyorum. وَلَا رُكُعُكُمْ رُكُعُنُزْ اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي, ben arkamdan sizi görüyorum buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Haddesena Yahya ibn Salih kale haddesena Fuleyh ibn Süleymane an Hilal ibn Aliyyin an Enes ibn Malikin
radıyallahu

radıyallahu anhu kal. 9 yaşından 18 yaşına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hizmet eden, öğrencilik yapan, onu adım adım takip eden Peygamberimizin süt teyzesi Ümmü Süleym'in oğlu Enes bin Malik radıyallahu anh. Bu genç Müslüman aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ibadetini, taatini, günlük hayatını yakından incelemiş ve hadis-i şerifleriyle bizlere beyan etmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra 90-100 sene daha yaşamış. Yaklaşık 110-120 yaşlarında vefat etmiş. Bu ilim erbabı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in dualarına layık olmuş ve yıllarca hadis ilmini, fıkıh ilmini, tefsir ilmini çevresine öğretmişti. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Kal salla binen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem salaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir namaz kıldırdı. Sümme rakiyel minber. Sonra minbere çıktı. Fekale fis salati ve fir rükû'i. Namaz ve rükû hakkında şöyle buyurdu. İnni le erâkum min verâi kemâ erâkum. Ben gerçekten sizi görüyorum. Arkamdan sizi görüyorum. Keme erakum, şu anda sizi gördüğüm gibi. Şu anda yüz yüze sizi nasıl görüyorsam, namaza durduğum zamanda aynı şekilde görüyorum buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimizin özelliklerinden, mucizelerinden biri aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu ifadesi. 41. baba geçiyoruz. Babun hel yukalu mescidu beni fulan. Falan kabilenin mescidi denir mi? Bu ifade kullanılır mı? Şu falan oğulları mescidi, falan kabilenin mescidi ifadesi kullanılır mı? Yani mescitlere, camilere isim verilirken bir şahsın veya bir kabilenin, bir sülalenin ismi verilir. Bir hayırseverin ismi verilebilir. Böyle bir başlık müellifimiz zikrediyor. Haddesen Abdullah İbni Yusuf kâle akbarenem Malik. İmam Malik Hazretleri İmam Bukhari'nin üstadının üstadı. Burada Abdullah bin Yusuf kanalıyla İmam Malik'ten rivayet ediyor. An Nafi'in an Abdullah İbni Ömer. Altın zincir dediğimiz İmam-ı Buhari'ye göre en kuvvetli hadis rivayet şekillerinden biri bu hadis-i şerifte görünüyor. İmam Malik, üstadı İmam Nafi'den, o da üstadı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Hem hadiste hem fıkıhta hem güvenilirlik açısından hem hafıza tekniği açısından son derece güvenilir şahsiyetleri rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaka beynel hayli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz at yarışlarına katıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi atını böyle bir müsabakaya dahil etti. Elleti udmirat minel hafyai ve emeduha seniyyetul veda. Hafya denilen yerden itibaren özel olarak bakıma alınmış atlar arasında bir at yarışı düzenlendi. Ve sınır Seniyyetül Veda, Veda Tepesi sınırıydı. Seniyyetül Veda ismini hicretten biliyoruz. Hani Mekkeli, Medinelilerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşıladıkları o tepe, Seniyyetül Veda tepesine kadar devam eden bir yarış. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُدْبَرْ. İkinci yarış özel bakıma alınmayan atlar arasında yapıldı. مِنَ السَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْك. Bu veda tepesinden Züreyk oğulları mescidine kadar. Tabi Züreyk oğulları mescidi ifadesi kullanıldığına göre demek ki bir sülalenin, bir hayırseverin ismi
bir mescide verilebiliyor. Veya o kabilenin bulunduğu mescidin, caminin adı Züreyk oğulları Camii diye anılıyor. Ve enne Abdullah ibni Umar'a kâne fî men sâbaka biha. Bu müsabakada Abdullah ibni Ömer'den bu yarışmaya, at yarışına katılan kimselerden biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzel bir atı vardı. Sekb veya Sekeb ismiyle anılırdı. Ayakları, alnı bembeyaz bir at. Ve Peygamberimizin ilk defa sahip olduğu at ve ilk defa üzerinde savaşa katıldığı at bu at idi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel bakımlı bu atını böyle bir yarışa katmıştı. At yarışı caiz olan yarışlardandır. Ancak kumara vesile olmamalıdır. Herhangi bir yarışmada iki taraf, yarışan iki taraf eğer ortaya bir şey koyuyorsa bu yarışma kumar olarak nitelendirilmektedir. Tek taraflı bir ödül konuyorsa bu caizdir. Mesela düğünlerimizde, bazı köylerde, bazı kasabalarda düğün vesilesiyle at yarışı yapılır ve dereceye giren atlara veya jokeylere düğün sahibi tarafından ödül verilir. Ama bu yarışmaya katılan kimseler ortaya herhangi bir şey koymazlar. Şunu açıkça ifade edelim. Herhangi bir spor oyununda, meşru, makbul bir oyunda iki taraf da ortaya bir şey koyarsa, genellikle efendim yenilen taraf çayları verecek, çay paralarını verecek dediğiniz an bunun adı kumardır. Ortaya konan ister çay olsun, ister yemek, ister cüz'i bir para olsun, yarışmaya katılan iki taraf karşılıklı olarak ortaya bir şey koyduklarında İslam alimleri tarafından, fıkıh alimleri tarafından bu kumar olarak değerlendirilmiştir, kumar olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla caiz değildir. Kumara giden ilk adım çayla başlamaktadır. Yani içkiye giden ilk adım nasıl birayla başlıyorsa, dolayısıyla o da haram olarak kabul edilmişse, bu çeşit sportif oyunlarda iki taraf bir şey koyduğu anda bunun adı kumar olarak nitelendirilmektedir. Tek taraflı olursa, yani yarışmaya katılan ve dereceye giren atlara, sahiplerine ödül verildiği takdirde bunun adı müsabakadır, caizdir. At yarışları, deve yarışları ve benzeri yarışlar bu manada tavsiye edilmiştir. Koşular vesaire. Ama bu yarışmaya katılan da bir katılım payı adı altında bile olsa bir şey ödeyecek olursa bunun adı kumar olarak değerlendirilmiştir. Bunu da bu konuda ifade etmek gerekmektedir. Müslüman her çeşit tavır ve davranışlarının Kur'an ve sünnet çerçevesinde olmasına gayret edecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güçlü olmayı hem bilgi hem bedeni hem mali her yönden Müslümanın kuvvetli olması gerektiğini ifade etmek için şöyle buyurmaktadır. El mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid daif. Güçlü mümin, zayıf müminden Allah'ın nazarında daha hayırlı ve Allah'a daha sevgilidir. Mümin her noktada güçlü olmak için gayret edecektir. Bedeni açıdan her çeşit sportif, haram olmayan sportif çalışmalarda bulunacak, vücudunu, beynini ve kalbini sağlıklı tutmak için gayret edecektir. Ama bunun şartı Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sevgili Peygamberimizin mesajlarını harfiyen uygulamaktır. Rabbim her çeşit haramlardan bizleri muhafaza eylesin. Allah cümlenizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 25. cüz.

0: miydi?
1: Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler.

0: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.
1: La yes'emul insanu min du'a'il hayri ve immessehu şerru fe ye'usun kanut.
0: İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.''

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

0: değildi.
1: Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?''

0: innehu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli şeyin şahid.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

0: rabbihim ala innehu bi kulli şeyin muhit.
1: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim, Ayn, Sin, Kaf.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: وَكَذَٰلِكَ

0: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
1: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: اَمِ

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.''

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip

0: alçaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
1: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: gibi.
1: Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

0: وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ
1: Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar, kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.
1: تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

0: رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

0: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. اَوْ

0: Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
0: O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: değil.
1: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
0: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: فَاِنْ اَعْرَضُوا

0: Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

0: حَكِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
1: Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

Ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yasha.

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

0: كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
0: Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler.

Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.

0: Hani İbrahim babasına ve kavmine, "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir," dedi.
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler.

Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: كَبُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.
0: Efe ente tusmi'us-summe ev tehdi'l-umye ve men kâne fî dalâlin mubîn.
1: Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

0: Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?''
1: فَاسْتَخَفَّ

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.
1: وَقَالُوا اَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
0: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar, İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ.
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder: Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُونَ

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?''

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
1: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
0: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

0: bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ كَذَٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü, onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمَّ مَوْلًا شَيْئًا

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul esîm kel-muhli yaglî fil-butûn kegalî'l-hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.
1: Huzuhu fe'tiluhu ila sevâil cehîm. Thumma subbu fevqa râsihi min azâbil hamîm.
0: Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: Rabbik. Zalike huvel fevzul azim.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Men

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

0: Bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَةَ

0: وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ

0: Efela tezekkerun.
1: Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara, bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 25. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil. Delice.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Allah ya Muhyi,
2: ya Muhyi.
3: Muhyi olan sen hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 1. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Küfe'de doğup büyümüş ve orada yetişmiştir. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi almıştır. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, okunması mutat, alışılmış olan alet ilimlerini, Arap dili ve edebiyatı, mantık,

fıkh vesaire tahsil etmiş, kıraat ilmini meşhur kıraat alimi Asım'dan öğrenmiştir. 16 yaşındayken babasıyla gittiği haçta sahabilerin sohbetinde bulunmuş ve ilme iştiyakı artmıştır. Lakabı İmam-ı Azam, künyesi Ebu Hanife'dir. Ebu, baba demektir. Ebu Hanife'ye bu künyenin verilişi, Hanife adında bir kızı olduğundan değildir. Bel kuşağında, Irak'ta Hanife denilen bir hokka taşıyıp, işittiği hadis-i şerifleri yazdığı veya doğru itikadı, hanifliği sonraki nesillere ulaştırıp, bir bakıma haniflerin manevi babası olduğu için bu künye ile anılmıştır. Ebu Hanife, hakiki Müslümanların babası yani imamı demektir. İmam-ı Azam lakabı ise kendisine sonra gelen alimler tarafından ehli sünnet itikadını ilk defa tedvin etmesi sebebiyle verilmiştir. İmam İslami ilimlerde 7 tula sahibi, sözü senet olan alimlere mahsus isimdir. Tasavvuf ilmini de Silsile-i Aliye denilen evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Onunla sohbet edip feyz alarak tasavvufta yüksek makama kavuştu. İlimde pek çok kimseye nasip olmayan yüksek bir dereceye ulaştı. Şöhreti her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler, alimler, üstün kimseler, hatta Hristiyanlar bile onu hep övmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri yakın eshabına şöyle vasiyet etmiştir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim, biliniz ki ehli sünnet vel cemaat mezhebi haktır ve 12 haslet üzeredir. Yani kurtuluş fırkası hak mezhep olan ehli sünnet vel cemaatte 12 hususiyet vardır. Bu 12 hususiyeti kabul edip bunlara uyanlar bid'atten uzak olur. Bu hasletlere riayet edip bunlardan ayrılmayınız ki Peygamber Efendimizin şefaatine nail olasınız. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalb ile bilmek yahut sadece dil ile ikrar etmek değildir. Eğer dil ile ikrar yalnız başına iman olsaydı, münafıklar da mümin olurdu. Sadece bilmek de iman olmaz. Çünkü sadece bilmek iman olsaydı, Yahudiler de, Hristiyanlar da mümin olurdu. İmanda çoğalma ve azalma düşünülemez. Ancak imanın çoğalması, küfrün azalmasıyla, küfrün çoğalması da imanın azalmasıyla olması gerekir. Bir kimseye bir anda hem mümin ve hem kafir nasıl denilebilir? İmanda şüphe caiz değildir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hak müminlerdir. İşte diğerleri de tam kafirlerdir buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sahibi, ehli tevhid, ehli kıble, ümmeti günah sebebiyle kafir değillerdir. İman amelden başkadır. Amel de imandan cüz değildir, ayrıdır. Çünkü amel bazı vakitlerde emrolunmuş, bazı vakitlerde ise kuldan istenmemektedir. Hayız ve nifas, lohusalık hali, halinde olan kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması, fakirin zekat vermemesi böyledir. Ama imandan muaf tutulan yoktur. Fakire iman lazım değildir denemez. Hayız ve nifas sahibi oruçlarını kaza eder. İmanı kaza ederler denemez. Hayrın ve şerrin takdiri Allahü Teala'dandır. Eğer şerrin, kötülüğün takdirini Allahü Teala'dan başkasından bilirse müşrik olur. Arş üzerinde istiva, yerleşme ve oturma manasında değildir. Allahü Teala zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Arş mahluk yaratılmış olup önceden yok idi. Bu ümmetin Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem
sonra

en üstünleri önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaîn. Yani üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir. Allahü Teala onlar hakkında Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde mealen işte onlar sabikundur. Onlar mukarreplerdir buyuruyor. O halde içlerinde en esbakı, en önde ve önce geleni en üstünüdür. Onları seven her mümin muttaki, onlara düşman olansa münafık ve şakidir. Yaratıcı ve rızık verici Allahü Teala'dır. Rum suresi 40. ayetinde mealen sizi yaratan, rızık veren, sonra sizi öldüren ve dirilten Allahü Teala'dır buyuruyor. İlimle kesp helaldir. Helalden mal, para kazanmak helal, haramdan kazanmak ise haramdır. İnsanlar üç kısımdır. Biri imanda halis müminler, küfründe inkâr üzere olan kâfirler, nifakında sabit olan münafıklardır. Allahü Teala mümine amel ve ibadeti, kâfire imanı, münafıka ihlası farz etmiştir. Nitekim Bakara suresi 21. ayetinde mealen ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz denmiş. Başka bir ayette de ey müminler taat ve ibadet ediniz ve ey kâfirler iman ediniz. Ey münafıklar ihlas üzere olunuz buyurulmuştur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Azap vardır ve olacaktır. Olmama ihtimali yoktur. Münker ve nekirin kabirde sual sormaları haktır. Hadis-i şerifler de böyle olduğunu bildirmektedir. Cennet ve cehennem yok olmazlar. Allahü Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için de kâfirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Allahü Teala cennet ve cehennemi mükafat ve ceza için yarattı. İkisi de devamlı olup geçici değillerdir. Mizan haktır. Allahü Teala kıyamet gününde amellerin tartılması için terazi kurulur buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır. Ayet-i kerimede bugün senin hesabın için sana kitabını yani amel defterini okuman kâfidir buyurulmuştur. Allahü Teala insanları öldükten sonra kıyamette diriltecek ve herkesi bir araya toplayacak. O günün hesap gününün uzunluğu dünya senesiyle 50 bin yıldır. Bu hesap azap ve hakların görülmesi içindir. Allahü Teala uzunluğu 50 bin sene olan günde buyurmuştur. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala kabirlerde olanları diriltir buyurmaktadır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır ve olacaktır. Cennetlik olan müminlere ve büyük günahı olanlara şefaat edecektir. Hazreti Ayşe Hatice-i Kübra'dan sonra bütün kadınların üstünü ve müminlerin anneleridir. Cennet ehli cennette, cehennemdekiler de cehennemde sonsuz kalır. Allahü Teala Bakara suresi 82, Araf suresi 42, Yunus suresi 26 ve Hud suresi 23. ayetlerinde müminler için onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır buyurmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bazılarını nakledelim. Şakik-i Belhî Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinin cömertliğini şöyle anlattı. Küfe'de İmam-ı Azam Ebu Hanife isminde bir zatın yetiştiğini duydum. Onu görmek için Belh'ten Küfe'ye geldim. Kendisini gördüm.
Anlattığı şeyler beni hayretten hayrete düşürdü. Bir gün arkasından yürürken sokakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini gören bir kimsenin yolunu değiştirdiğini gördüm. İmam Hazretlerinin kendisini görmemesi için başka bir sokağa girdi. Hazreti İmam bu durumun kendisiyle alakalı olduğunu anlayıp hemen o sokağa girdi. Adama yaklaşıp beni görünce niçin dönüp bu sokağa girdin diye sordu. Adam mahcup bir şekilde, efendim sizden 10.000 dirhem gümüş karşılığı veresiye bir kumaş satın almıştım. Ödeme günü geçtiği halde borcumu ödeyemedim. Sizi görünce de utancımdan bu sokağa girdim, dedi. Hazreti İmam, kardeşim, o 10.000 dirhemi size hediye ettim. Yeter ki siz dünya malı için bizden utanmayasınız, buyurdu. Ben bu hali görünce İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin dünya için değil, din için çalıştığını anladım ve bundan sonra da o vefat edinceye kadar yanından, sohbetinden ayrılmadım. Bir defasında ortağına sattığı mallar içinde kusurlu bir elbise olduğunu söyleyip bunu satarken özrünü göstermesini tembih etti. Fakat ortağı bu elbiseyi satarken elbisenin kusurunu söylemeyi unuttu. Satın alan kimseyi de tanımıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri bunu öğrenince o mallardan alınan 90.000 akçeyi sadaka olarak dağıttı. Çünkü o elbisenin parası da bütün elbiselerin parasına karışmıştı. Müşteri fakir veya ahbabından olursa onlardan kâr almaz, malı aldığı fiyata verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdu ki: Allahü Teala bize insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir. Allahü Teala iyiliği mükafatlandırır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar kendileri için bir zulümden ibarettir. İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teala olduğuna inanır. Bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü Teala'dır. Mümin Allahü Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa gizli veya aşikar bir şekilde "Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?" diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teala'yı zikir ve şükreder. Mümin Allahü Teala'nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü Teala'nın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler. Din ilminde konuşan kimse Allahü Teala'nın kendisine "Benim dinimde sen nasıl fetva verdin?" sualini sormayacağını zannediyorsa kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkhı, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Masiyeti, günahları zillet, alçaklık, günahı terk etmeyi mürüvvet olarak gördüm ve bildim, demiştir. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. Şaşarım şu kimselere ki zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz.
zahmetleri boşa gider, azaba yakalanır.

inanır ve çok pişman olur. Mübarek halleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar sual soranlara cevap verirdi. Öğle namazından yatsıya kadar da talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar da ibadet ederdi. Bir gece yatsı namazından sonra camiden çıkarken bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girdiği meşhurdur. Ticaretle meşgul olurdu. Başka yerlere mal gönderirdi. Onun kanaatkârlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler ona hayret ederler ve ticarette onu Hazreti Ebu Bekir'e benzetirlerdi. Ticareti ortaklarıyla beraber yapar ve her yıl kazancının 4000 dirhemden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile bunları ihtiyacınız olan yere sarf edin ve Allah'a hamd edin. Çünkü verdiğim bu mal hakikatte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allahü Teala'nın ihsan ve kereminden benim elimden size gönderdiğidir buyurmuştur. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine harc ettiği kadar da fakirlere sadaka verir, zenginlere de hediyeler verirdi. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifi söylerdi. Mü'minlere başkasına muhtaç olmaması için 4000 dirhem kâfidir. İmam-ı Azam Hazretleri başka bir zaman nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse, efendim, dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum. Ne yapayım? Diye sorunca, şükret. Hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkâr oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar buyurdu. Akıllı bir kimse kendine zulmeden birini mazur görebilir mi diye sorduklarında, tabii mazur görebilir. Fakat zulmedeni Allahü Teala'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul etmek, imtihan edildiğini, günahları sebebiyle veya yüksek dereceye kavuşturulması için şartıyla dedi. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek, saadetin, tövbesinin kabul olunacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek şekavetin alametidir. 3 şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkârlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir.
Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 2. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri ilim tahsiline başlamasını şöyle anlatmıştır. Bir gün zamanın alimlerinden Şâbî'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana "Nereye devam ediyorsun?" dedi. Ben de "Çarşıya, pazara" dedim. "Maksadım o değil. Alimlerden kimin dersine devam ediyorsun?" dedi. "Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum" dedim. "İlim ile uğraşmayı ve alimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum" dedi. Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı. Çarşıyı, pazarı bırakıp ilim yolunu tuttum. Allahü Teala'nın yardımıyla Şâbî'nin sözünün bana çok faydası oldu. İmam-ı Şâbî'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı Azam önce kelam ilmini, iman ve itikat ve münazara bilgilerini Şâbî'den öğrenmiştir. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. İmam-ı Azam kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmakta olan sapık fırkalarla mücadele etmiştir. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak Ehl-i Sünnet itikadını yaymıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife kelam ilmiyle uğraştıktan sonra Küfe mescidinde kendisine talakla, boşamayla alakalı sual soran bir hanıma cevap veremeyip kendisini tabiînin hukukçularının önde gelenlerinden Hammad bin Ebu Süleyman Hazretlerine göndermek mecburiyetinde kalınca fıkıh meselelerini öğrenmenin lüzumuna kanaat etmiş ve 22 yaşlarındayken Hammad Hazretlerine talebe olmuştur. Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh ilmini İbrahim Nehai'den, o da Alkame bin Kays'tan, Alkame bin Kays da Abdullah bin Mes'ud'dan, o da Peygamber Efendimiz'den öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife 18 sene Hammad'dan ders okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife içtihat derecesine çıktığı halde hocası vefat etmeden talebeye ders okutmadı. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman vefat edince hocasının talebeleri, arkadaşları ve halkın ileri gelenleri onun yerini dolduracak alimin ancak İmam-ı Azam'ın olduğunu görerek ısrarla hocasının yerine geçmesini istediler. İlmin ölmesini istemem buyurup ilim kürsüsüne oturdu. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın yerine müftü oldu ve talebe yetiştirmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri
talebelerine yaptıklarına